0: İsraf! Ne olacak bu?
1: Kenan'ı kesince bu sefer ekleyemedim.
0: Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, buraya esnaf. Yarışmaya geldiniz, yarışmaya. Tamam. Buraya yarışmaya geldik. Gülme yarışması değil burası. Burası çöp yarışması da değil. Arkadaşlar, hiçbir şey çöpe gitmeyecek. Ne verdiysen birebir uygulayacaksınız. İyiyimdir, hoşumdur. İsrafa hayır. İsraf istemiyorum. Temizlik istiyorum, hijyen istiyorum. Hepsi bu. Başka bir şey istemiyoruz. Alt üstü bir tane pizza yapacaksınız. Çöpe malzeme gitmeyecek. Duydun mu Serencim?
2: Duydum hocam. Gördüğünüz
0: sessiz, gibi, sakin geliyorsun.
2: Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde de çöp atmamaya çalışıyorum.
0: Tebrik ederim. Evet.
1: Şef bana biraz değil, çok fazla yüklendi. Hatam olduğunu düşünüyorum da ama o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani çok fazla hatam yoktu.
3: Şef Serkan'a yüklenmekle haklıydı. Serkan çok dağınık ve pis çalışıyordu. Şefin kurallarına uymuyordu. Ondan dolayı takmış olabilir.
0: Benim mutfağımda hataya yer yok. Hata yapan sıfırı alır. Çöpe giden malzeme, elimizde kirli eldivenle çalışmak, bunların hepsi istediğiniz kadar lezzetli yemek yapsanız da benden puan kırmaya nedendir. Siz evde de böyle güzel pizzalar yapıyor musunuz? Şu an iyi gidiyorsunuz da bir hata var tabii.
2: Bir kere yaptım.
0: Sağlıklı ya. Pizzalar.
2: Bir kere yaptım.
0: Kekler, börekler.
2: Kesinlikle.
0: Sadece yapıyorum. Bir kere mi yaptınız?
2: Pizzayı bir kere denedim maalesef.
0: İkinciyi de burada mı deniyorsunuz?
2: Evet.
0: Yetişecek mi?
2: Kesinlikle. Ben Sivaslıysam olacak bu iş hocam.
0: Son 25 dakika. Abi bu ne?
3: Sos.
0: Üstündeki ne?
3: Domates sosu.
0: Domates sos. Altta da var sos.
3: Üsttekine niye verdim onu bilmiyorum.
0: Ha, şu üstteki ne, şu alttaki ne?
3: Alttaki domates sos, üstteki sarımsak sos. Bilmiyorum ki, karıştırdım.
0: Sarımsak sos, ben öyle bir sarımsak sos yapmadım.
3: Sarımsak vardı, karıştırdım ben.
1: Adem'i de aslında heyecanlı buldum ama Adem çok belli etmemeye çalışıyor. Adem bence Seren'den daha çok heyecanlı.
0: Sen bir bırak.
2: Kaldığın yerden devam.
0: Sen bir şurayı bir toparla. Bu ne kardeşim? Burası nedir burası? Nedir burası? Sen buraya ne yapmaya geldin ben anlamadım. Bu sucuk burada ne geziyor?
1: Orada unutmuşum.
0: Sen evde yemek yapıyor musun?
1: Yapıyorum.
0: Böyle mi yapıyorsun?
1: Daha çok öğrenci tarzı yaptığım için o şeyi alıştım.
0: Tabii öğrenciliğinde vermiş olduğu bir rahatlık var.
1: Yani biraz öyle.
0: Genellikle öğrenci evleri hep böyledir. Sadece günün sonunda yemeğe bakıyoruz değil mi? Yani... Yarın evlenince de böyle mi yemek yapmayı düşünür kız arkadaşını?
1: Vallahi onu bilmiyorum ama pek yapmayı düşünmüyorum.
0: Eşinize.
1: Yani çok böyle zorunlu olmadıkça, çünkü yaptıkça artık sıkılıyorum. Yemek yapmaktan sıkıldım.
0: Sen şu an sıkıldın galiba.
1: Ya yok şu an, yok burada sıkılmadım.
0: Ciddi diyorsun.
1: Burada yarışıyorum.
0: Burada ya benim yerime geç, ben yapayım.
1: Yok ben yaparım, ben sonuna kadar götürürüm onu.
0: Sen yapacağına inanıyorum. Hırslısın, bak, yapacaksın. Bak, haydi.
2: Serkan Bey yemek yaparken çok uyarı, ikaz aldı. Dağınık çalıştığını düşünüyorum. Ama mecburen de tatacağım. Artık yapacak bir şey yok.
0: Vallahi şu an en iyi Sevda abla gidiyor. Sosu bile yaptı da. Bir dakika dur. Anacığım, canımın içi.
2: Evet,
0: bunu yıkamadan, yıkadım. Etmeden. Nasıl yıkadın? Bu domatesler ne geziyor bunun içerisinde? Biberler ne geziyor? Demek ki sen evde bulaşıklı yemekte, tabakta yemek sunuyorsun. Olmaz. Temiz bir sos çekildikten sonra kavanoza alıyorsun. Sonra ikinci sosu çekiyorsun. Artık geçti, gitme malzeme çöpe falan atma. Çöpe atamazsınız. İstemiyorum çöpte bir şey.
4: Ya benim çok fena daldım. Karıştırdım, sosları karıştırdım. Yıkadım zannettim. Yoksa evde tabii ki öyle yani. Tek bir sos yapıyoruz, yıkıyoruz, kenara koyuyoruz. Ama böyle yapınca unuttum. Tabii ki mahcupta oldum.
0: Seren Hanım.
2: Efendim.
0: Çok tertemiz, pırıl pırılsınız.
2: Maalesef efendim. Şöyle, benimki de hazır hocam.
0: Emin misin hazır olduğundan? Bak değilim. İstersen.
2: Evet hocam, değilim.
0: Ne buldun?
2: Sadece zeytin.
0: Yani. Evet. Hani zeytinsiz pizzayı yersem kesinlikle. Acaba benim mi
2: şöyle,
0: diye bulmak için mi?
2: Oğlum kesinlikle benim zeytini daha 11 yaşında tadına bakmadı. Evde kaçıyor. Masayı oturmadığı
0: için. Hem yapalım hem anlatalım.
2: Dolayısıyla da hani yeşil olsa belki fark ederdim de hani siyah olması hiç dikkatimi çekmedi açıkçası.
0: Hızlanalım. Tempo. Tempo. Hızlı. Haydi. Daha kaşar rendeleyeceksin. Fırına atacaksın. O pizza fırında pişecek. O arada sos yapılacak. Maşallah hijyen dersen. Oh, haftanın ilk günü diye bir rahatlık mı söz konusu acaba Sevda ablacığım?
4: Evet.
0: Salçayı ne yapmayı düşünüyorsun Sevda abla? Ben senin yerinde olsam...
4: Sosa katarım.
0: Yo, o salçanın, pizzanın sosunu yapabilirim mesela. O pizzanın sosunu yaptıktan sonra fırından çıktıktan sonra üstüne dökebilirim. Ya, anladın?
4: Evet.
0: Yani hata olabilir, hatayı geri çeviremedin. Ama çöpe gitmeyecek, artmayacak malzeme.
3: Ben de öyle yaptım şefim, hata yaptım ama...
0: Hata nerede yaptın?
3: Bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorsun?
3: Nerede yaptığımı da bilmiyorum, hatanın nerede olduğunu da bilmiyorum.
0: Sen şu an doğru gidiyorsun. Bak burada bir şeylerim var, onları bir şeylerle karıştırıyorsun.
3: Onları halledeceğim.
0: Ama bir de hot chili sos, yani acı sosum var. O sosu...
3: İşte o acı sosu kaçırdım ben.
0: Kaçırma, malzemesi duruyor önünde. Efendim sosumuz var daha, biliyorsunuz değil mi?
3: Onu süzmeyi ortamıydı.
2: Evet hocam.
0: Hızlanalım, hızlanalım. Fırınları takip edelim, yanmasın
4: hocam,
0: malzeme.
4: Hocam soru hakkımı kullanabilir miyim?
0: Tabii ki.
4: En son bir domates sosu yapmıştık ya.
0: Evet.
4: Hani süzme harici bu mayonezle onu nasıl yapacaktım?
0: Şimdi o buradaki görmüş olduğumuz...
4: Kırmızı biber.
0: Kırmızı bir sos var, tadına bakmak ister misin?
4: Yok.
0: He?
4: Acıdır.
0: Bir bak istersen.
4: Acıdır hocam.
0: Bir kopla. Bunu niye koklattım? Çok koyarsan ağzımız yanar. O yüzden mayonez, kırmızı biber, sirke, şeker kullanıyorsun.
4: Tamam.
0: Salçayı bak, bu salçayı unutma. Bundan sos yapacaksın. Ben da. Sen ne yapıyorsun abi? Bunları ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Onlar fazla geldi de çöpe atmayalım diye.
0: He.
1: Dolaba koyacağız.
0: Tamam, bunu dolaba koydun.
1: Şey, streçle.
0: Bunu da dolaba koydun. Buradaki pizzanın üzerindeki soğanlar, mantarlar, sosisler, bunları dolaba koyup ne yapacağım bunu? Ben senin yerinde olsam bundan bir pizza sosu elde ederim.
1: Pizza sosu.
0: Evet.
1: Tekrar üstüne.
0: Çöpe gideceği yerde yanına bir sos yap.
1: Doğru.
0: Senin pizzanın sence neyi eksik olabilir? Ne yok? Kaldır bir göreyim ben.
4: Harika.
0: Göster. Kaşarsız pizza olur mu?
1: Olmaz.
0: Olmaz.
1: Sonradan fırına attıktan sonra aklıma geldi.
0: Zamanın var.
1: Tamam.
3: Serkan'ın iyi puan alacağını hiç zannetmiyorum.
0: Seren Hanım.
2: Evet, buyurun.
0: Ben domatesten bir sos yaptığımı hatırlamıyorum. Bu doğramakla bu... Yap. Seren.
2: Hocam, doğrayıp blenderden geçeceğim.
0: Bu bir, bırakır mısın bıçağı?
2: Tabii, bir saniye.
0: Bu bir kek bıçağı. Bu bir ekmek bıçağı.
2: Bıçağım kalmadı.
0: Ekmek bıçağıyla domates doğranmaz.
2: Evet.
0: Nerede
2: ama...
0: bıçaklarım?
2: Ay ay ay.
0: Eldiven kaldı. Bırak, onu at.
2: Evet hocam.
0: Bıçak yok mu bıçak?
2: Bıçağım kalmadığı için kullandım.
0: Önünde duruyor bak, orada bıçak
2: hayır,
0: var.
2: Hayır hocam, kalmadı. Hayır maalesef.
0: Ya nasıl kalmadı arkadaşım? Burada bıçağım var.
2: O bıçağı görmedim ama
0: evet,
2: ekmek bıçağım kaldı.
0: Burada bıçağım var.
2: O
0: evet.
2: Olmaz hocam.
0: Ya, hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Parmağımı duruyorum.
0: Evet. Şöyle. Evde de böyle kibar kibar olmaz. Olmaz. Mutfak burası. Rafet Şef'in mutfağı. Hızlı, dinamik, enerjik, temiz, hijyenik, lezzetli yemek. Haydi. Anacığım,
4: şefim,
0: bu Rize işi pideye benzemiş biraz.
4: Domateslerini doğramayı unutmuşum üstüne.
0: He. Hala zamanım var.
4: Evet, o yüzden çıkardım.
0: Arnavutluk'ta böyle ben hiç görmedim böyle pide, pizza falan.
4: İnan ben de görmedim şefim.
0: Öyle mi?
4: Ben de hiç
0: sizin
4: görüyorum.
0: Orada güzel börek yapıyorlar.
4: Evet,
0: ama.
4: Arnavut çar, çar, böreği. Çar, çar. Evet, bak orada onu yapalım, bak görün hocam.
0: Senin burada bu sosisler var abi. Bu sosisleri ne yapmayı düşünüyorsun?
3: O sosisleri kullanmayacağım artık. Tamam.
0: Kullanmayacaksın. Ne demiştim? Benim abi, vermiş olduğum süre, benim vermiş olduğum malzemeyle ve benim yapmış olduğum yemeği istiyorum dedim.
3: Fazla.
0: Bunun içerisinde su var, su.
3: Onu
0: su, su.
3: Onu hallederim şimdi.
0: Ne zaman edeceğim? Bu su temiz mi, pis mi? Ben nereden bileyim?
3: Temiz, bunu? Temiz.
0: Şeker. Kabartma tozu. Bunlar duruyor. Ocaklar leş.
3: Biraz düzenli çalıştım, çalışmaya çalıştım ama daha düzenli çalışabilirim. Ben aslında bu yarışmayı kazanmaya geldim. Açık ve net söylüyorum.
0: Son 10 dakika. Evde niye dağınık değilsin böyle? Burada dağıttın.
3: Vallahi işte burada bir yarışmanın heyecanı mı desem?
0: Plansızlık desek
3: plansızlık
0: ona heyecan
3: mı
0: değil de
3: plansızlık mı dersek? Ya da arkadaşlar benim iyi bir yemek yapan biri olarak görmesinler.
0: Sevda abla.
3: Benim yemeklerime efendim sallama puan versin.
0: Ne diyor Adem abi?
4: Adem abi sallıyor sadece. Evde daha da şeydir.
0: Valla nereden anladın?
4: Yok Adem abi de öyle. Evde iş yapıyorum, yemek yapıyorum.
3: Çok yemek yaparım evde Ramazanlarda, hele Ramazanlarda
4: işte misafirlerde. Bak Ramazan'da Allah'tan yılda bir geliyor ya, oradan yırtıyor.
1: Adem sadece lafta vardır, icraatta yoktu. Zaten bu hafta hepimiz göreceğiz.
3: Bende hem laf var hem icraat da var. Hiç merak etmesin o.
0: Ya pizzayı fırına at çek, at çek, at çek. Artık başı döndü.
4: Ama pişti pizza.
0: Ama başı döndü. Olmaz o pizza. Biraz bırak pişir ya. Zaman daraldı. Çöpler duruyor orada. Haydi. Muhteşem pizza bekliyorum. Ama benimkine yakın bir tane var.
1: O da büyük ihtimalle benim.
0: E olabilir. Lezzet olarak olabilir. Bu ne? Abi ben bir hijyen takıntım var.
1: Şunu bu. Streç bulamadım indireyim de.
0: Arkadaş tabak denen bir şey var ya. Streçte mi koyuyorsun illaki? Tabak var. Her yer tabak dolu. Burayı bir sil, temizle. Buyurun efendim, sosun içerisinden akan su, bu mudur? Su, bunu yeniden karıştır. Tamam. Çok hızlı, hızlı, hızlı, hızlı.
2: Adem
0: hızlı. Serkan bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Güzel kardeşim,
2: abicim,
0: getirdin her şey pis. Yap sen.
3: Kazandık, ben rezil olmayalım.
0: Temizle abi, zamanın var, burayı temizle. Okey?
1: Temizleyeceğim.
0: Hadi anacığım, kibar kibar değil, hızlı hızlı.
3: Yalnız biz bugünkü programı
0: evet, özür diliyorum. Size ben temiz bezler size verdim, torşonlar
1: ya
0: verdim, havlu verdim, vallahi deterjan şey verdim, Allah su verdi. Daha ne yapayım ben ya?
2: Hocam mesele temiz çalışmakta.
0: Kesinlikle.
2: Yani yattıktan sonra zaten toparlayamıyorsun, detaylı çalışmak.
0: Kime bu söyledikleriniz acaba?
2: Hepimiz için ama sanki ben
3: Serkan
2: biraz
3: Bey'e
2: daha
3: söylüyor
2: detaylı mı çalıştım?
3: Ya da Sevda Hanım'a söylüyor da olabilir.
2: Yok estağfurullah, hiç görmüyorum, ben sizi görmüyorum bile.
4: Sen görmediğin şeylerin yorumunu ne yapıyorsun? Kendi temizliğini konuş.
3: Kendisi temiz
2: hayır,
3: maşallah.
2: Hayır diyorum ki dağıtmadan çalışmak önemli sıfır diyorum. Pis olduğunuzu görmüyorum.
3: Arkadaşın
2: ama
3: çalışması sıfır.
2: Arkadaş biraz evet sanki dağılmış.
4: Olmaz. İnsan da kendini ölmez. Bırak bize verirsin.
2: Sevda Hanımcığım sizin için söylemedim zaten.
1: Sizin için büyük ihtimalle yetiştiremeyeceğim.
0: Çekiyor mu sence o? Devam et, devam et.
1: Akıl bırakmadılar ki.
4: Kim? Olmayan bir şey söylüyor bize. Geldiğinden beri hep karıştırıyor zaten şefim.
0: Bıçağı olmadan blender kullanıyor. Nasıl olacak bu? Sevda abla pizza yardım etmek ister misin?
4: Hayır kesinlikle gidiyor.
0: Vallahi mi?
1: Birinci ya yardımını zaten istemem de sonra birinci olursan benim yardımımla birinci olursun der. Sonlara doğru panik oldum. Bunun sebebi ise bir baktım herkes bitirmiş. Bir de bana yüklemeye çalıştılar. Üçü de üzerime oynamaya çalıştılar. Zaten vakit çok az. Orada biraz panikledi.
4: Bu ya nasıl gelecek sos, bu sola gelecek sos, bu da benim sosum.
3: O ne sosu? Ne sosu?
4: Benim sosum.
0: Tamam senin sosun da ben iki tane sos yaptım. Onu sana bir yerde kullan dedim.
4: Pizzada kullanacağım, demin çıkardım.
0: E, demin dedin 10 dakika önceydi. Siz onu değerlendir orada bence.
4: Fırça attınca ben tekrar oraya ben koydum.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Fırça yalnız yok, fırça yok. Fırça atmadım, uyarı.
2: Of of,
0: uyarı.
2: Tamam, abim, fırça yok. Görünüyor.
3: Fırın eldiveni var mı?
0: Vav, wow, muhteşem.
4: Ben size dedim.
0: Bir Arnavut ekmeği olmuş bu, ekmeği.
4: Aynen şimdi bunu.
0: Oh. Bak bir saniye bir şey söyleyeyim. Bunu ben üstüne sür falan demedim ha. Ben atığı kullan dedim.
4: Tamam ben üstüne
0: sonra yok ya şefim siz söylediniz falan demeyin bana.
3: Harika.
4: Çok güzel oldu, çok güzel.
0: Son 3 dakika. Bezi pizzanın içerisine sokma. Fırın eldiveni denen bir şey var.
4: Evet.
3: Evet.
0: Değil mi? Siz evde de böyle bezi falan yemeğin içine mi sokuyorsunuz?
4: Şefim ilk günün günahı ya.
0: Anacığım ilk gün anlamaz. İlk günü yok. Dersinize çalışıp gelseydiniz. Bu ne? Ya atmanla çıkartman biri oldu.
4: Şefim vaktim yok. Çok az kaldı.
1: Laf yetiştirmekten galiba şey bulamadı ya.
0: Son bir dakika. Bezler bir yıkansın o bezler of. O bezler of. Of. Panik yok. Hızlı. Hızlı. Spatulayla koyuyorsunuz. Abi gözünü sevdiğim bir kaşık koydum. Yapma. Bu ne? Bir dakikan var tabağını düzelt. Evet. Evet. Evet, süre akıyor arkadaşlar. Hızlı, hızlı, hızlı. Yetişmeyecek, yetiştiremeyeceksiniz. Adem, Adem. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. O tabağı yıka. Büyük olanı yıka ve aktar. Hızlı bir şekilde, haydi.

0: 2, 1, 0. Kaldırın elleri.
1: En kötü yemeği Serkan yaptı. Bugün Serkan'ın iyi puan alacağına şansı yok hiç zannetmiyorum.
2: Yemeğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Şeften de yüksek puan alacağımı düşünüyorum. Bir de zaten kendi yemeğimi bulduktan sonra bu iş tamam.
0: Şimdi tadım zamanı. Haydi bakalım tadım başlasın.
3: Benim yemeğim.
0: Şimdi sıra geldi tadıma. Gözlüklerimizi takalım.
4: Hazır mısınız?
5: Hayır ya.
0: Sosis nerede? Mantar, zeytin.
4: Hayda, benim de olabilir.
6: Allah tamamını erdirsin senin beşlerin.
0: Çöpe atmış olduğun ve arta kalan malzemeler nerede?
6: Lütfen. Şefim lütfen.
0: Bir daha hata yapmanı istemiyorum. Söz.
4: Bu riske nasıl gireyim?
6: Oley! Değil.
5: Aşırı derecede acılı olmuş.
0: Bir.
4: Hiçbiri beş puan hak etmiyor.
2: Yani bir tat alamadım.
0: Benim mutfağımda hata yeriyor.
3: Benim yemeğim.
0: Evet, şimdi sıra geldi tadıma. Sıfırla beş arası yarışmacılarımız kendi tattıkları yemeklere puanlarını verecekler. İlk kimle başlayacağım? Seren, senle başlayacağım. Seni lütfen buraya alayım. Buyurun. Gözlüklerimizi takalım. Hazırsanız başlayalım.
5: Ben hazırım.
0: Peki.

0: Açalım. Evet, yorumlarınızı alalım.
1: Şefim, bu pizza pişmemiş. Çünkü soğanları, biberleri bayağı bir çiğnecek şekilde ağzımda kaldı. Kesinlikle hiç pişmemiş. Bu pizzanın fırında bir 10 dakikası daha varmış.
0: Sence kimin olabilir?
1: Bu benim de olabilir. Çünkü zamanından dolayı çıkarmak zorunda kaldım. Ama ben Serkan Bey'in olduğunu düşünüyorum tahminen. 2 puan veriyorum.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Bu pizza benim olabilir. Bu da çok pişmemiş. Acaba tadarken sosa bandırılık şekilde mi verilir? Onu da görmediğim için şu anda. Ama tadını beğendim. Ben buna 5 veriyorum.
0: Wow, 5.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bu pizza benim damağıma göre değil ve hiç pişmemiş. 0 veriyorum.
0: Sizce kimin yemeği olabilir?
1: Adem abinin olabilir.
0: Peki, 0 puan verdiniz.
1: 0 veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu yemek aşırı derecede acılı olmuş. Ben acı attığımı düşünmüyorum kendi tabağıma. Bunu herhalde arkadaşlardan özellikle birisi yapmış.
0: Kim olabilir?
1: Ama masamızda acı yoktu. Onu ben şu anda düşünüyorum ama acı masamızda neyimiz vardı bizim hocam?
0: Bir düşünelim.
1: İnanın şu anda düşünüyorum ve aklıma gelmiyor. Acı ne kullanmış olabilir? Salçada mı vardı acaba acılık?
0: Bilmem.
1: Eğer salçada varsa... Bu tabak benim damak zevkime göre değil. Sıfır bu puan.
0: Peki gözlüklerimizi çıkartalım. Gözlüklerimizi de çıkarttığımıza göre şimdi bak bakalım kime ne puan vermiş. Yerini alalım seni.
1: Hayır ya. Gerçekten çok büyük adaletsizlik yapmışım kendime. Nasıl tabağımı bulamadım. Ama birisinin ben oyun oynadığını düşünüyorum. O acıyı kim koymuşsa resmen tabağın acısından tanıyacak gibi olacak. Ama umarım o tabak da benimdir. Ay, gördüğünde
2: gittin,
1: de o olay gittin vardı.
2: Gittin şu. Serkan'ın pizzasına 5 verdin.
3: Şu derken?
2: Hiçbir şey yoktu ya. Malzemeler hepsi yarım kaldı.
3: İlahi adalet.
2: Şefim ne salçasını koydu ne hiçbir şeyini koydu. Kalktı ona 5 verdin. Böyle mi senin damak zevkin?
1: Ben damak...
2: Kendi pizzana da 0 verdin.
1: Ben damak...
4: Teşekkür edeceğinize 2 puan verdim.
2: Hayır canım hani ben damağına hiç mi güvenmiyorum?
1: Kesinlikle güveniyorum
2: ya, bırak
1: da
2: Allah aşkına
1: ama...
2: ya.
1: Bak, acıyı nerede kullanılmış ne şartta onu çözemedim
3: ne dedi?
1: Açıkçası.
3: Sizinkinize pişmemiş, hiçbir tat alamadı. En azından benimkinin piştiğini söyledi. Seren bana 5 puan verdi. Ağzın tadını biliyor gerçekten.
4: Seren yarışmada olduğu farkında değil ama yarın kendine gelir o.
0: Sevda ablacığım hazırsan seni tadıma bekliyorum. Buyurun. Gözlüklerimizi takalım. Anacığım hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Başlayalım.
2: Başlayalım bakalım.

0: Açalım. Buyurun.
1: Şimdi yorumu alıyorum. Ve acılığı çok. Ondan sonra pişmişliği gayet de güzel. Yumuşak geldi bana. Ama çok acı.
0: Sence kimin yemeği olabilir?
1: Bu yemek biraz ben sanki bana benim yemeğime benziyor. Ama tüyü aldım işte şeyden acı çok geldiğini diye. Bu yemek Adem abinin.
0: Puanınız?
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Hazır mıyız?
1: Önceki acıdan diğer tatları nasıl alacağım onu merak ediyorum. Çok acıydı.
0: Açalım efendim.
1: Bu benim yemeğim. Bu benim pizzam.
0: Yorum alalım.
1: Çok güzel olmuş. Soğanlar çok diri ama çok lezzetli.
0: Sence kimin olabilir?
1: Benim yemeğim bu. Benim pizzam.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: 5.
0: Wow.

0: Hazır sakacağım.
1: Bu Serkan'ın pizzası.
0: Nereden anladın Serkan'ın pizzası olduğunu?
1: Salatası yok. Sosu yok. Tadı yok. Bu Serkan'ın.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: 0.
0: Su vermem ister misin?
1: Evet, çok acıymış biliyorsun.
0: Hemen buyurun.

0: Açalım.
1: Serenin pizzası. Pizza yumuşak. Pişmemiş. Suyu biraz fazla olmuş. Hani bütün malzemeler sanki boca olmuş. Tadı tuzu yerinde. Lezzetli ama...
0: Sence kimin yemeği olabilir?
1: Bu Seren'in.
0: Seren'in yemeği olabilir.
1: Bu Seren'in pizzası.
0: Puanımız gelsin.
1: 0.
0: 0.

0: Sevda abla, hazırsak gözlüklerimizi çıkartabiliriz.
1: Hazırım.
0: Çıkartabiliriz.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Görebiliyor musun?
1: Görüyorum.
0: Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Oley! Değil. Seren'e mi verdin beşi ben?
2: Seni seviyorum Sevda ablacığım.
1: Aynı duyguları paylaşamıyorum.
3: İlk başta ne demiştin? Burası düğün yeri değil.
1: Üzgünüm.
0: Sevda abla, yerini alayım seni bir.
2: Söylüyor.
0: Evet.
3: Farkındaysan benimkinin tadını bayağı çok beğendi. Sadece pişmemiş falan söyledin. Herkes beğendi şu ana kadar giden iki kişi. Biz yemek yaparken yani dalga geçer gibi bir şeyler söylüyordu.
1: Ben seni dinlemiyorum şu anda. Ben şu anda
3: ya dinle, ister dinle dinleme. Sesin
1: tamam,
3: geliyor ki bakabiliyorsun.
1: Yemeğini beğen bakalım. Bul bakayım.
3: Ya sıfır verdin ya, artık ben kendime sıfır versene, sıkıntı yok.
0: Serkan, kendine çok güveniyordun. Sevda'nın sana 5 vereceğini düşünüyordun, öyle mi?
3: Ya bana 5 ya kendisine 0. Ya ama puanı alacağını söyle, alamayacağını demiştim ben.
2: Sevda Hanım bana 5 verdiği için kesinlikle kalpten gidecek gibi olmuştur eminim.
1: Benden 5 puan aldığını Seren sevinmesin. Daha önümüzde 4 yarışma var. Artık daha dikkat edeceğim yemeğin tadına. Kendi yemeğimi bulacağım.
0: Peki şimdi Serkan, senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısın Serkan?
3: Hazırım.
0: Peki başlıyorum.
3: Başlayalım.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Bunun sosu çiğ. Hatta siz söylemiştiniz bu kime ait olduğunu oradan çıkartabilirsiniz. Kesinlikle Sevda Hanım'a ait. Dediğim gibi yani diğer tatlılar falan değil, sadece sosu çiğ. O yüzden Sevda Hanım diyorum.
0: Puanın?
1: Sıfır.

0: Açalım. Açalım.
1: Acı. Direkt ağzıma gelen tek şey oldu. Başka tat alamadım. Bu... Adem Bey. Adem abinin yemeği. Puanım 0.
0: 0.
1: Yani şey olarak düşüneyim. Bir puanla ya da iki puanla kaybetmek istemiyorum ki riske de atmak istemiyorum. Onlar birinci çıkacağına ben çıkayım.

0: Açalım.
1: Bu benim yemeğim.
0: Peki, gelsin yorumlar.
1: Bu yemek benim yemeğim. Çünkü malzeme ben tam yetişemediğim için ve unuttuğum için kullanamamıştım. Bir de çok şey gelmişti, kuru gelmişti. Bu yüzden 5.
0: 5. 2.

0: Açalım.
1: Bunun sosunda tam rendelenmemiş galiba. Yani bir tat alamadım. Bu yüzden bu da serenin olduğunu düşünüyorum. Sıfır.
0: Sıfır.

0: Gözlüklerimizi çıkartabiliriz. Yerini alalım, bak bakalım kendine ve yarışmacılara kaç puan veririz.
1: Kesin bir şey vardır.
2: Çok ne çabuk
3: oldu
2: be.
3: Ne oldu? Kendine çok güveniyordun.
2: Çok
3: oldu?
2: Çabuk sürdü beni.
3: Demek oraya gidince orası farklı.
1: Adem abiyle Seren'e 5 veresin üzülmezdin de. Tam tersi oldu. Sevda'ya verdim 3 üzüm.
2: Ben çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum. Allah tamamını erdirsin senin 5'lerini.
3: Demek ki art niyeti olmamak lazım. Kaç trafiği?
1: Yok, ben art niyeti değilim. Zaten
3: Sevda abla için ondan 5 puan alacağım dedin. Sen aslında iyi niyetli davrandın. Sen Sevda ablaya iadeyi...
1: Ya şu an diyorum ya.
3: Ziyaret yap.
1: Çok üzülüyorum. Size verseniz çok üzülmezdim ama Sevda ablaya verdiğim için üzülüyorum.
2: Ya sen niye?
0: Neden Sevda ablaya 5 verdiğin için neden üzülüyorsun?
1: Kime? Hayır, şey olan çünkü benim bir iddiam vardı.
0: Evet.
1: Hani dedim ki inşallah sen bana 5 verirsin, kendine 0 verirsin. Tam tersi olduğu için şu an üzülüyorum. Sevda bana 0 verdi. Ben ondan 5 beklerken ben ona 5 verdim. Bu da gerçekten sinir bozucu bir şey. Tüm hafta boyunca aklımda olacak yani.
2: Kalktı, beni kötüledi ve bana puanı verdiğini üzüldü. Diğerlerine sevinecekmiş. Bir dahaki sefer görür o.
0: Adem Bey, son tadım sizde. Hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Buyurun lütfen.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi gözlüklerimizi takalım. Hazırsan başlayacağım.
3: Başlayalım.

0: Açalım.
1: Aman yarabbim. Böyle bir pizza yok. Bunun hiçbir şey olmamış. Yani gerçekten hiçbir şey olmamış. Bu pizza Selen Hanım'ın pizzası. Güzel değil. Beğenmedim.
0: Neyini beğenmedin?
1: Yani hamuru topak topak olmuş. Ama bu Serkan'ın da olabilir bu pizza. Evet, Serkan da olabilir. Hamuru topak topaksa Serkan'ın pizzası. Hayda, benim de olabilir. Bu pizza Serkan'ın pizzası. Evet, Serkan'ın pizzası.
0: Puanınız?
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Bu pizzada olmamış, hiç olmamış. Yani ben bunu beğenmedim. Kesinlikle olmamış. Arkadaşlar dedikleri doğrudur belki. Acılı, sarımsaklı. Yani bu pizza kimseye veremeyiz. Böyle bir pizza yiyemeyiz. Ama bu pizza... Benim pizzam ve 5.

0: Gotcha.
1: Hayda, ben yanlış yaptım o zaman ya.
2: Neden?
1: Bu pizzada aynı deminki gibi. Aynı lezzet, tat aynı. Acıları, sarımsağı, her şey aynı.
2: Buyur. Sizce kimin olabilir?
1: Benim de olabilir. Ben bugün 3 puan alamadım. Bu riske nasıl gireyim? Olsun, şansımı deneyeceğim. Pizza muhtemelen benimdir ama riske etmeyeyim. Ben bir 5 verdim, bir daha vermeyeceğim. Kimindir demeyeceğim, büyük bir ihtimalle benimdir diyeceğim.
2: Gelsin puanlar.
1: 0.

0: Açalım.
1: Arkadaşlar kimse kusura bakmasın, bu akşam yediğim pizzalar hayatım boyunca bir daha yemek istemeyeceğim pizzalardır. Hiçbiri lezzeti yok, hiçbiri yenecek kıvamda değil. Fakat içimizden birimiz şanslı olacağız, ona 5 verdim. Bu arkadaşın pizzası da hiç mi hiç yaramaz. Kimin olduğu Sevda Hanım olabilir. Karman çorman yapmıştı o işleri. Serkan da olabilir. Sevda Hanım yanımdaydı, onu dikkat ettim, baktım. Onunki biraz güzeldi gibi göründü, dışarıdan göründüğü kadar. Ama yedim, hiçbirini beğenmedim. Hiçbiri puan hak etmiyor ama ben... Buna da 0 veriyorum.
0: Bu hafta sıfırlarla başladık hep.
1: Ama inanın... Puan hak edecek hiçbir pizza yok.
0: Peki gözlüğümüzü çıkartalım, bakalım kime ne puan vermişsin. Yerini alalım.

Bakayım, gözüm kapalı mı bakayım, açık mı bakayım? Yaşasın be, koçum benim be. Bu, işte bu.

0: Yediğim pizzaların, ya ben pizza yemedim. Yemem kolay kolay ama bu akşam yediğim pizza mı yedim, nohut mu yedim, acı sarımsak mı yedim anlamadım. Şefimizin tariflerinin hiçbiri yakından uzaktan alakası yok.
1: Seninki var mı peki?
0: Benimki de yok. Önce benimki. Ben hepsini, yani benimkini bir kişi şanslıyorsun diye 5 puan verdim. Benimdir diye vermedim. Yani benim, ben de bu kadar kötü yaparım diye o 5 puanı ilk ona şanslıydı ona verdim.
2: Başka şefim, şöyle bir durum var. Bayağı gömdün yani bildin yemeğini. Kötü dedin. Hiç iyi bir yorum yok. En sonunda şunu dedim. Bu benim yemeğim 5 puan.
0: Ama işte ben diyorum bu akşam bütün yapılan
2: sonra
0: pizzalar çok kötü.
2: Sonra benim yemeğimi beğenmedin. Benim kimle kendiyle zaten karıştırdı. Hani bu mu o mu diye.
0: Evet.
2: Yalnız orada bir yani nasıl kendi yemeğin olabileceğini ya da oldurabileceğini orada bir şeyler yapmışsındır muhakkak.
0: Hayır hiçbir alakası yok.
2: Yok o kadar
0: ben
2: kötü yorumlar.
0: En son 3 tane baktığım yemek ilk baktığım lezzetliydi.
2: Adem abi.
0: Bak ilk baktığım yemek lezzetli de hatta karıştırdım ben.
3: Adem abi benim de ilk yemeğim.
0: Evet sizin olabileceğini düşündüm çünkü
3: keşke
0: çok hamurunu çok güzel yapmıştı.
2: Ben sıfır bekliyorum.
0: Ama diğer yemeklerdeki bütün 3 yemeğin kötülüğü aynı.
2: Adem'in bence acılı yapması taktikti.
0: Hayır hiç taktik maktik yapmadım ve 3 tane yemek acılıydı. Bir tek Seren Hanım'ın yemeği acı yoktu. Hepsi aynıydı. Ben bir tanesini kendi yemeğimi anladım yani ya bildim.
1: Peki şimdi geldik Rafe Şef'in tadımına. Bakalım acı, tatlı, tuzlu, soğan mı, sarımsak mı? Hepsinin kararını şimdi vereceğim ben. Lezzetli bir tadım bizi bekliyor. İlk tadımı Adem abiyle başlamak istiyorum.

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük bir soğan parçasını ben orada da hatırlarsan söylemiştim. Bu soğan parçaları çok büyük ve pizzanın içerisinde ilk kestiğim dilimde de büyük bir soğan.

0: ilk günün hatırına gözlerim sulandı. Yandı daha doğrusu. Acıdan.
1: Yani,
0: değil mi?
1: Yanıyor. Acıdan değil de benim de yanıyor. Yemeğin tadından gözlerim yanıyor.
0: Şimdi bu yarışmadan sonra bence git bir pizzacıda, pidecide. Evde çocuklara pide yapmak istersen deneyimle. Emeğinden dolayı sana vermiş olduğum puan... ...bir.
1: Teşekkür ederim. O da hak etmiyor.
0: Seren, hazır mısın?
2: Hazırım şefim.
0: Görebiliyor musun burayı? Ben altı pişmemiş bir pizza... ...bilmiyorum.
2: Şefim bir 10 dakikası daha vardı fakat dakikam 1 dakika olduğu için çıkarmak zorundayım ne yazık ki.
0: Altı pişmemiş bir pizza. Sen yemek ister misin?
2: Aç karısam yerim şefim.
0: Evde pizza yapıyor musun?
2: Bir kere denediğini söylemiştim şefim.
0: Evet.
2: Bir kere denedim.
0: Evde pide yapıyor musun?
2: Hiç yapmadım şefim.
0: Evde börek yapıyor musun?
2: Yapıyorum evet.
0: Misafirin geldi.
2: Evet.
0: Misafirine çiğ börek sunmak ister misin?
2: Çiğ börek de yapıyorum.
0: Bildiğimiz hamuru çiğ.
2: Değil tabii ki de. Dediğim gibi dakikamın azizliğine uğradım. Ama lezzet umarım iyidir. En azından oradan bir puan almayı niyetliyim.
0: Çiğ bir pizzaya para vermek ister misin?
2: Kesinlikle hayır.
0: Hayır. O zaman çiğ. Lezzeti efsane güzel.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Sana puanım hamurun çiğliğinden dolayı.

0: ve sosların uyumsuzluğundan dolayı sana vermiş olduğum puan 3.
1: Teşekkür ederim şefim, sağ olun.
0: Sevda Hanım, hazır mısınız? Siz eşinize evde çiğ pizza mı yediriyorsunuz? Yanlış, çiğ. Üstünde çiğ bir... üzerinde çiğ bir salça. Çiğ salçalı yemek yapıyor musunuz?
2: Hayır, ben malzemeyi ziyan etmeyeyim diye unuttum. En son demo onu değerlendireyim.
0: Benim mutfağımda hata yer yok. Tatmıyorum.
2: Lütfen. Şefim lütfen. Emeğim bari puan hak ediyor biraz, lütfen. İlk günün günahı olmazmış.
0: Bir daha hata yapmanı istemiyorum. Lütfen, lütfen. Sana puanım 1.
2: Teşekkür ederim.

0: Çöpe attığın malzeme nerede? Çöpe attığın sucuk, soğan, mantar, sosis. Bir cam, bir kabın içerisinde çöpe atmış olduğun ve arta kalan malzemeler nerede?
1: Yani çöpe atmadım, buzdolabına koyacağım evet. demiştim.
0: Peki, hadi düzeltelim ki çöpe giden malzeme de vardı. Sucuk nerede? Sosis nerede? Mantar, zeytin?
1: Hepsini üstüne koymuştum.
0: Evet.
1: Şu an bakınca görmüyorum.
0: Koymuştum, unutmuştum falan
1: filan. Yemiş olabilirler.
0: Ben senin pizzanı tadıyorum. Senin pizzan.
1: Çok pis bakıyorsunuz.
0: Senin pizzan. Islatılmış, nohut unlu, tuzsuz, tatsız ekmek. Sana puanım 0. Şimdi yorum yapabilirsiniz. Buyurun.
1: Yani sizlik bir şey yok. Siz en iyisini biliyorsunuz kesinlikle. Öyle dediyseniz öyledir. Ama Adem abi ya da Sevda abla yani...
2: Benden yürüyor şefim bu da.
1: Yok yok, ben sana yürümüyorum. Sadece gözünüz kapalıyken, yani ben yaparken beğenmediniz. Ama gözünüz kapalıyken hepiniz benim yemeğimi en çok beğenen sizler oldunuz.
3: Ben de mi beğendim seni?
1: En çok tabii kendinkiyle biri tuttun ya. Dedin ki bu
3: ama
1: iyi
3: benimki
1: pişmiş
3: olmadı
1: dedin yani.
3: Dedim. Benimki...
1: Hayır, benimki
3: ben bu
1: iyi...
3: akşam yediğim pizzaların hiçbiri...
1: Tamam, onu sonradan dediniz.
0: Peki, hayır, toparlayalım.
2: Biz gözümüzde ne yaptığımızı biliyor muyuz?
0: Sevda ablam.
2: Vallahi ben aldığım puanlardan memnunum. Biraz bir de kırıldım, üzüldüm ama inşallah daha güzel puanlar
0: bir
2: alacağım.
0: Bir kendinizi bir derleyin, toparlayın diye ilk gün böyle yaptım. Günün toplam puanlarını hemen söyleyeceğim şimdi size. Serkan, 5 puan. Adem abi, 6 puan.
3: Hadi şükür.
0: Seren.
4: Buyur şefim.
0: 8 puan.
4: Teşekkür ederim şefim, çok sağ olun.
0: Sevda Hanım, 8 puan. Ve şu an ikiniz başa baş güne başladınız. Bakalım yarın neler olacak? Yarına iyi hazırlanın.

Geçmişten gelen efsanelerle denizleri kıskandıran tanrıçalar gibidir adalar. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yararak, nefesi rüzgar gibi. Bir ılık, bir soğuk, gökyüzü yere indi İşte Ahtapar Kilisesi hikayemiz başlayınız. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu, sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ahtapar Adası.

0: Şimdi Özgür, efendim, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur.
1: Çok güzel.
0: Buna Akdamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, birinci Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasını, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor. Feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna mütakip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik, bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
0: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
1: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel yerin adı Ahtamar Kilisesi oluyor.
0: Ahtamar Adası da denilebilir.
1: Ahtamar Adası da
0: denilebilir. Ama tabii bu bir efsane. Yani isim %100 buradan geliyor diye bir şey
1: bana
0: yok.
1: Bana hissettirdiği bu.
0: Doğru tabii.
1: Büyüklere yani masallar.
0: O efsaneleri de tabii ki kale almak lazım. En son bir şey daha söyleyeyim. Efsane mi yoksa gerçek mi, orayı tam kararlaştıramıyoruz ama İsa'nın haçının gerçek bir parçasının da burada olduğu ve bu manastırında onun için yaptırıldığı gibi de bir düşünce var. Evet, ama bu efsane ya da değil, onu bilemiyoruz.
1: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini öğrenmiş olacağız.
0: Resimlerden, rölyeflerden
1: oralarda
0: bakacağız.
1: Sizlerin engin bilgisinden de faydalanacağız.
0: Evet, mutlaka.

0: Hocam yapı etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet, Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var, bir hareket hikaye var değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet var, onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu, zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel ile yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii, orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o evet. sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte
0: nüfus fazlalaşıyor. Gereklilik artıyor.
1: Bir de hani şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen evet. ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle
0: coğrafyaya?
1: Özellikle üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak. Yani,
0: pagan kültürü herhalde.
1: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte evet. elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
0: Evet.
1: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen evet. işte o pagandan ya da Asur'dan
0: Mezopotamya'dan,
1: Urartu'dan evet. etkiler de burada var. Yani. Orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
0: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
1: elbette elbette
0: nakşetmişler.
1: Yani Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
0: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor deriz.
1: Evet.
0: Batı dedik. Güneye doğru geçelim
1: Güneye
0: mi?
1: Güneye doğru geçelim.

0: cephesi.
1: Burası en hareketli cephe olarak.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: En iyi görünen yer.
1: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
0: çan kulesi var. Çok yeni yani, evet.
1: Evet.
0: Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklenmiş.
1: Vay be.
0: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketli.
0: Evet.
1: Bunu bölümlere ayırmış. Buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler var.
0: En uçta. Kubbeyi dolaşan.
1: Tamamı hayvan figürleri.
0: Evet, hayvan figürleri var.
1: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da. İnsan ilişkileri ve tasvirler.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
0: Mesela bak, çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
1: Üzüm salkımları,
0: hayvanlar. Mesela Stefan Mnatsakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
1: Ermeni bir tarihçi var.
0: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan krallığın refahını gösterir.
1: Evet, ekonomik
0: evet.
1: Seviyesi.
0: Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve altta da
1: kutsal kabul edilen hayvanlar.
0: Hayvanlar değil. Altta da o
1: hikaye bölümü mü?
0: Şeyler var ya, portreler var ya.
1: Evet.
0: Onlar da işte oranın beyleri.
1: Evet.
0: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle evet. Bir yorumu var yani. Evet. Evet, sonra sen devam et.
1: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
0: Evet,
1: aynı zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
0: Evet.
1: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
0: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak sol tarafından duvarın,
1: evet.
0: Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler
1: var
0: evet. Burada.
1: Evet. Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
0: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
1: Anlatalım.
0: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, hı hı. Tanrı tarafından bir emir geliyor.
1: Hı
0: hı. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Hı hı. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Hı hı. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette.
1: Güzel,
0: yani görevini yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
1: Onun yüzünden fırtına.
0: Onun yüzünden. Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
1: Evet.
0: Onu denize atıyorlar.
1: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
0: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen
1: balık.
0: Balık.
1: Evet.
0: Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor. Sonra onun midesinde Yunus peygamber
1: yaşadın.
0: Af diliyor Tanrı'dan.
1: Evet.
0: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
1: Evet, evet.
0: Bırakıyor. Ya böyle devam eden bir hikaye.
1: Harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi

0: Meryem Ana, kucağında Mesih İsa var.
1: Evet.
0: Ve hemen onun yanında da iki tane kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyorlar.
2: Doğru, gücün simgesi ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş...
0: Kartal.
2: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım. Hı. O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş, iki kartala çevirmiş.
0: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde yine saat kulesinin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de...
2: Başka bir hikaye var
0: evet,
2: orada.
0: Evet. Davut peygamberle Goliat'ın amansız bir mücadelesi var evet. Orada.
2: Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları.
0: Evet.
2: Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
0: Evet.

Öteki cephedeki hareketliliği anlatırken Güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor. Ve onun Goliath'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliath'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda hiçbir şey yok. Evet. Gideceğiz. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da, şu yukarıdaki bant oldu.
0: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Yani öyle bir şey var burada, şimdi bir kompozisyon var. Hı hı. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
0: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
0: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor. Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
0: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk, şey, refah, üzüm, asma.
2: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
2: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
2: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
0: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani öyle değerlendirilebilir.
2: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu Halife Muktedir İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
2: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam birine, dünyası şikayetçi bundan.
0: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor. Ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferlerin sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere filan galiba
0: düşkün.
1: Onu da işte onun için elinde kadeh tutuyor.
2: Evet.
1: Bir elinde, diğer elinde işte gene bir
0: üzüm salkımı
1: var filan, böyle bir şey yani, ama gerçekten komik bir hikaye.
0: Ama orta
1: yani.
0: Çağda bir Ermeni kilisesinin rölyefinde yer alıyor.
1: Evet, yer alıyor sonuçta.
0: Devam edelim o zaman.
1: Evet, bir de bu tarafa gidelim.
0: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte denizden adaya doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmıyoruz.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyoruz.
0: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz dememizde elbette, bir sakınca elbette, yok herhalde elbette, değil mi? Elbette. Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor, yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler.
2: Evet.
1: Bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
2: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
0: Şimdi burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da.
1: Olabilir.
0: Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin. Daha böyle hani zarar görmemiş. Hı. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
1: Onlardan tekrar söz açmışken, yani dedik ya işte şeyler yine ortak günlük yaşamda ortak mitolojik, ta yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
2: Evet.
1: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle ipuçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
0: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, Asur'dan Urartu'ya.
1: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
0: Evet.
1: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
0: Tarihsel enteresan bir biyografi gibi değil mi? Kronoloji gibi.
1: Çok.
0: Demem daha doğru oluyor.
1: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
0: Evet,
1: kilisenin
0: kilise.
1: Ana kütlesi. Evet, Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi'yle karşılaştık güney cephesinde.
0: Çok, çok yeni
1: ilaveler var.
0: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
1: Şimdi evet bir tur attık.
0: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
1: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
0: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
1: Orada söz edelim.

0: kilisenin doğu cephesinde herhalde nekropol alanındayız değil mi? Bu taşlara bakılırsa
1: evet,
0: mesela, anlaşılan o.
1: Mesela kilisenin doğu duvarı deyince işte İncil yazarı Yuhanna.
0: Evet.
1: Ondan sonra Aziz Gregor'un, yani Ermenilerin dini yol göstericisi Gregor'un, Vaftizci Yahya'nın, bütün o duvardaki bu figürlerin, Havari Bartolomeo'nun baktığı alan burası.
0: Doğru. Yani
1: onların karşısında da bir mezarlık.
0: Nekropol alanı ve evet, büyük büyük mezar taşları. Tabii ki zamana yenilmiş, biraz böyle üst üste gelmişler ama yine de böyle görkemli bir şekilde, güçlü bir şekilde çok duruyorlar.
1: Güzel mezar taşları var tabii. İşte
0: evet, gerçekten öyle.
1: Çok hoş bir şey ya.
0: Beni Batı cephesi heyecanlandırıyor. Daha doğrusu sizin Batı cephesinde anlatacaklarınız beni heyecanlandırıyor.
1: Kilisenin hikayesini anlatan bir duvar da orası. Onun için ben de heyecanlanıyorum, ilgimi çekiyor.
0: Peki.

0: Hocam, bazı görsellerde ve kaynaklarda bu haç görünmüyor.
1: Evet, haklısın. Yani o eski kartpostallarda, dergilerde falan hani baktığın zaman yok bu. Çünkü bu yeni kondu. Yani 2007'de restorasyonu yapıldı ya buranın.
0: Evet.
1: O zaman müze olarak açılmıştı burası.
0: Evet.
1: Fakat 2010'da burası bir kilise oldu artık. Yani Ermeni cemaati geldi, 5000 kişilik. 2010'un sonbaharında burada bir ayin yapıldı.
0: Yani haç olunca ayin yapılabiliyor mu?
1: Yani tabii ayin yapılırken oraya bir haç konulması gerekiyor. Fakat onun da bir problemi oldu. İlk önce burada çok büyük bir haç olması gerektiği söylendi.
0: Evet.
1: 100 kilo falan tutuyormuş yani o
0: ağırlığı.
1: Haçın ağırlığı, evet. Ve bina çekmez ya da işte evet, oradaki kubbe sistemi çekmez diye.
0: Merkezi kubbede sorun olabilirdi.
1: Orada işte bir tartışma oldu. Yani büyük haç mı olacak, küçük haç mı olacak? En sonunda onu diktiler ve hatırlıyorum İstanbul Patrik yardımcısı Aram Ateşyan'dı. Burada geldi ve işte dediğim gibi 5000 kişilik bir Ermeni cemaatiyle ilk ayini burada yaptırdı yani.
2: Harikaymış ya.

0: Hocam yapının, kilisenin en güzel cephesi bana göre Batı cephesi.
1: Bence de öyle. Sana katılıyorum. Çünkü herhalde aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için hemfikiriz. Duvardaki resimler içinde en anlamlı gelen bana da
0: o.
1: O oldu. Kral Gagik. O yaptırdı bu kiliseyi.
0: Keşiş Manuel'e.
1: Manuel'e yaptırdı. Keşiş Manuel'in yaptırdığı bu kilisenin maketi de Kral Gagik'in elinde, kapının üstünde duruyor.
0: İsa Mesih'e sunuyor galiba.
1: Evet, İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa aslında ona bakmıyor. Dışarıya doğru bakıyor. Yani biz geliyoruz ya karşıdan, bize doğru bakıyor ve bizi oraya geldiğimiz için kutsuyor.
0: Evet. Kral Gagik'i kutsuyor tabii ki.
1: Kral Gagik de ona bir armağan veriyor.
0: Evet.
1: İşte bu kiliseyi veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hoş bir resim, hoş bir metafor tansiyon, yani.
0: Evet. Düşünülerek yüzden yapılmış, ta yapıldığı dönemden bize kadar ulaşmış.
1: Evet. Bu arada bunu da söyleyelim. Biz nerede duruyoruz böyle? Tehlikeli de bir yerde duruyoruz aslında.
0: Ama yapıyı en iyi görebilecek açıdayız.
1: Şimdi bravo. Yani öyle bir giriş yapmışlar ki.
0: Evet.
1: İşte 18. yüzyılda yapılan
0: ekleme,
1: arkamda görülen giriş bütün o güzel resmi kapatmış.
0: Evet.
1: Karşıdan hiçbir şey görünmüyor. Bir tek buradan bir parça görebiliyoruz.
0: Hissedemiyorsunuz. Yani kafanızı kaldırdığınız anda direkt o tasvirle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Evet. Aranızda bir engel, bir bağ, bir uzaklık oluyor.
1: Halbuki buraya gelenin ilk kutsandığı, yani İsa tarafından kutsandığı resmi ilk anda görmesi lazım.
0: Ve anlamı olan.
1: Evet, anlamı olan resmi görmesi lazım. Da o olmamış. Şimdi üstünde durduğumuz yerlerde nedir diye söyleyecek olursak öğrencilerin odaları.
0: Evet.
1: Ya da belki de keşişlerin odaları da deniliyor ama
0: aslında uygun odaları restore edildiği de söyleniyor.
1: Evet, zaten temelleri varmış galiba ve bu temellerin üstüne işte burayı bir parça yükseltmişler, belirgin hale getirmişler. Şunu söyleyeyim, şimdi öğrenci denildiği zaman
0: bir manastır değil mi burası?
1: Evet, manastır. Arka tarafta da manastırın gene böyle yarım bir yapısı seziliyor. İşte görebildiğimiz kadar görüyoruz. Mesela Krikor Naregatsi diye bir geleneksel şairleri vardır.
0: Evet.
1: Bu topraklarda yazıyor bütün külliyatını.
0: Evet, ama bu topraklarda insana yazdırır hakikaten. Coğrafya inanılmaz.
1: Evet.
0: Artık yapının içine girebiliriz herhalde.
1: Girebiliriz, evet. Bir de yapının içine göz atalım.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi.
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Ve çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya.
0: Hı hı.
1: Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani
0: sonradan
1: bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir
0: yani, herhalde. Kilise ufak da, bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.

0: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
1: İsa,
0: çocuk İsa. Bir ahır burası.
1: Evet.
0: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
1: Oradan ahır olduğunu belirten.
0: Evet, belirten.
1: Şurada güzel bir ikonografi var hocam.
0: Ya şu belirgin olanı
1: evet,
0: söylüyorsun.
1: Evet, belirgin olanı.
0: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
1: Evet.
0: Gerçi çok farklı anlatılıyor. Mesela İsa kendi başına kalktı yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak, çarmıha gerilmiş. Yarım bir daire var, başının arkasında cennet simgeliyor. Bir tarafta Meryem var, bir tarafta kutsal kadın denilen bir figür var. Diğer tarafta da çarmıhın yanında da elinde sirke kabı taşıyan bir kişi daha var. Böyle bir zaten ama onun üstündeki tamamen silinmiş olan çok hayal meyal gördüğümüz bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
1: Evet.
0: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
1: Evet.
0: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli.
1: Tasvir edilmiş.
0: Bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
1: Evet.
0: Ve hele perspektif yok resimlerde.
1: Evet.
0: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa, hı hı. 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
1: erken
0: Rönesans'a götürecek.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: 15. yüzyıla kadar
1: doğru.
0: Beklememiz gerekiyor.
1: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
0: Pagan etkisi de yani Hristiyanlık var tabii ama
1: evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı evet. Görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
0: Evet yani değil mi?
1: Biz işin içinden çıkamadık. Yani mimari olarak da çok basit. Normal yüksek kolonlar, merkezi kubbe. Merkezi kubbeyi destekleyen 1, 2, 3, 4 tane de yarım kubbe var.
0: Basit tabii hani yanlış anlaşılmasın. Mütevazi bir.
1: Mütevazı ondan söz ediyorum. Şey, öyle yapalım. Görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle hani cemaatin uygunluğuna göre bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani
0: tabii.
1: Simge bir gücün.
0: Tabii
1: simgesi.
0: Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik 10. yüzyılda
1: evet.
0: Restore edilecek de buraya
1: doğru.
0: 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
1: 2010 yılında evet.
0: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zaman.
1: Evet, evet. Çok görkemli,
0: sonra,
1: çok etkileyici.
0: Ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
1: Eklemeler yapılıyor.
0: Mesela
1: evet.
0: Buradan başka bir şapele geçiş
1: küçük
0: var.
1: Küçük bir şapele geçiliyor.
0: İlk zamanda bunlar yok.
1: Evet yok.
0: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
1: Güney kapısı.
0: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
1: O da dışarıya açılıyor.
0: Avluya doğru.
1: Evet yani. Avluya
0: ve
1: doğru.
0: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin
1: evet.
0: olduğu mekan var. Evet bir aşağıda da ilginç şeyler
1: evet,
0: var.
1: Evet aşağıda da ilginç şeyler var.

0: 18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
1: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim bu

0: burayı ama ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama içeriden fena da durmuyor yani.
1: Mimari olarak çok güzel evet. duruyor.
2: Şimdi burada
1: en önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe 1884 yılında Katolikos Rishtuniki der Kaçadur, Osmanlı hükümdarı, ikinci Abdülhamit Han'a bir teşekkür sizin buraya yapmış olduğunuz yardımlar sayesinde.
0: Katolikos sanırım bir statü yani.
1: Evet.
0: İşte patriklik
1: ünvanı gibi.
0: Ünvanı gibi.
1: Kutsal bir değerdir diyor. Yaslı halkımın acısı ilimperver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
0: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
1: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yaptı?
0: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
1: böyle bir kitabı olduğuna göre.
0: Fakat mesela ne diyor bakayım? Yaslı halkımın acısı
1: ilimperver
0: Ermeni çocuklarıyla dinecek.
1: Burada hani öğrenci yani. Evet öğrenci odaları var ya. Öğrenci
0: evet,
1: odalarının yapılması için.
0: Burası yapılırken yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
1: Evet çıkmış.
0: Kazılarla.
1: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
0: Evet canım yani gerçekten.
1: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
0: Sarnıç diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
1: Dilek kuyusu olmuş,
0: herkes
1: evet.
0: Herkes bozuk paralarını atmış.
1: 5,5-6 metre derinliğinde.
0: Güzel, kiliseye yardım.
1: Evet, kiliseye yardım.

0: Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum ve şimdi de son olarak kapanışta size söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada.
0: Evet.
1: Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu'yla birlikte böyle bir harmanlamışlar.
1: Evet.
0: Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka.
1: Ve onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor, doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badireler atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne macera.
0: Neler geçmiş başından,
1: neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler. Ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet, birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya,
1: gene bir tehlike. Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu da çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel.

0: diyelim. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde, değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli, ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı başka bir uygarlığa çevirelim, ne dersiniz?
1: Evet, bakalım önümüzde neler var.

0: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
1: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
2: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
3: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
4: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
5: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
6: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
4: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
4: Seninle işimiz daha bitmedi.
5: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
5: Olmaz Fatih.
7: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Mehmet Taban ben. 31 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Başvuruyu nasıl yaptık?
1: Yarışmanızı aktif olarak her gün takip ediyorum. Kendimi denemek istedim. Hem de oldukça eğlenceli bir ortam olduğunu zaten düşünüyordum ki öyle olduğunu da gördüm. O vesileyle katılmış
0: evde
1: oldum.
0: Evde nasıldı performans? İyi mi?
1: Evde açıkçası performans fena değil. Özellikle hafızamın güçlü olduğunu düşünüyorum. Umarım beni yanıltmaz bugün.
0: 20 saniye süre yetiyor muydu size?
1: Genellikle yetiyordu, evet.
0: Genellikle yetiyordu. Evet. Selda Hanım.
2: Zaman zaman bana yetmedi.
0: Mesajım Selda Hanım'aydı. Evet. Selda Hanım, bugün kritik bir gün.
2: Evet.
0: Bugün 3 yarışmacımıza veda ediyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden daha çekişmeli, daha böyle korakor bir mücadele olacak gibi geliyor bana. Pelin Hanım.
3: Bugün gitmek istemiyorum.
0: Gitmek istemiyor musunuz?
3: Hayır, bugün gitmek
0: O zaman tek bir şart var.
3: Aynen.
0: Finale çıkmak. Onun için de Sezer Bey müsaade ederse eğer.
4: Estağfurullah. Bugün kritik. Aramızda galibiyet yemin eden arkadaşlar var. Mehmet Bey taze kan geldi. O da iddialı bir yarışmacı olduğu anlaşılıyor.
0: Kim galibiyet yemin etti?
4: Selda Hocam'dan öyle direkt...

0: yemin etmese de ona benzer tabirler duyduk. Bir final görmek istiyor yani inşallah. Evet.
1: Sezer Bey tabii yarışmanın şu anda en güçlü ismi doğal olarak. 3 kez finaldeydi ve en son dün finalde 5000 lira nihayet para ödülünün de sahibi oldu. Kasada 7000 var. Bugünün de favori isimlerinden birisi. Ama

0: Final öncesi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez sorular 2000 puan değerinde olacak. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyunu. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Para ödülümüz de 5000 lira. 20 saniye süremiz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
2: Hadi başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Güney yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuz.
3: Değişik hareketlerim var bak Meryem.
4: Biri cinayeti üstlenmeni mi istedi?
5: İsmini bahşeder misin? Eğer olur da bu işi alırsam ilk gece misafir olmanı istiyorum.
6: Ercüment'ten intikamımızı alacağım sonunda.
0: Bir Türk dizisi soracağım şimdi size. Senaryosunu Usta Kalem Kandemir Konduk yazmıştır. 1992-2002 yılları arasında yayımlanan aile türündeki Türk televizyon dizisidir. 10 sezondan oluşan dizi, Bizimkiler, Perihan Abla ve Çiçek Taksi dizileriyle beraber Türkiye'nin en uzun süre devam eden dizilerinden biridir. Dizide 1992-1997 yılları arasında Temel'le Fadime'nin aşkı işlenmiştir. 1997-2002 yılları arasında ise Temel Şirin Aşkı diziye konu olmuştur. Pek çok karakter o yıllardan günümüze akıllarda kayıtlı kalmıştır. Şoför Ali, Kuaför Behiye, Kemik Kıran Kadriye, Müzevvir Müzeyyen, Eczacı Bahadır, Gonca Gül, Maymun, Çaydanlık dizideki unutulmaz karakterlerdir. Sorumuz gelsin. Senaryosunu Kandemir Konduk'un yazdığı Temel ve Fadime aşkının anlatıldığı dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Mehmet Bey, dizilerle aramız nasıl?
1: Fena değildir. Özellikle 90 doğumlu olduğum için 95-2005 arası dizileri oldukça yakın takip etme fırsatım olmuştu o dönemde. Umarım bu soruyu da doğru yanıtlamışımdır.
0: Şu anda vaktiniz oluyor mu dizi izlemeye?
1: Şu anda açıkçası pek olmuyor. İşlerin yoğunluğu vesaire nedeniyle. Ancak online platformlardan takip etmeye çalışıyoruz.
0: Peki. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım?
2: Süper Baba diyorum.
0: Süper Baba. Mehmet Bey?
1: Mahallenin Muhtarları.
0: Pelin Hanım?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Ve Sezer Bey?
4: Mahallenin Muhtarları.
0: Pelin Hanım, sizinki cevabınız ne?
3: Mahallenin Muhtarı mı yazmışım?
0: Bilmem, bir bakın isterseniz.
3: Evet, Muhtarı yazmışım.
0: Doğru cevap ne?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Yani sizin cevabınız?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Diye. Muhtarları.
3: Evet, öyle hatırlıyorum.
0: Ama Muhtarı olarak yazmışsınız. Muhtarı mı, Muhtarları mı, yoksa süper bir baba mı?
3: Bakalım.
0: Doğru cevabı görelim. Mahallenin Muhtarları olacaktı. İşte o muhtarlar bir anda puanları değiştirdi tabii ki. Pelin Hanım, üzgünüm. Sezer Bey ve Mehmet Bey puanlarla başladılar. Selda Hanım, izlediniz mi Mahallenin Muhtarları'nı?
2: İzlemiştim.
0: Ama Süper Baba'yı da izlediniz herhalde.
2: Hafızam çok iyi değil galiba.
0: Yok, öyle demeyin. O kadar da değil. O kadar da değil. Bilmiyorum. Hala buradasınız çünkü. Kaç günden bu yana beraberce
2: evet,
0: yarışıyoruz.
2: Bir haftadır. Birlikteyiz.
0: Bunun bir sebebi olması gerekir tabii ki. Peki, ikinci sorumuza geçelim.

iki gruba ayrılan bu hayvanın toplam 6 farklı türü vardır. Boyu ortalama 60 santim olup, Orta ve Güney Amerika'daki tropikal ormanlarda yaşar. Kolları uzun, kürek kemikleri kısa olduğundan ağaçlarda baş aşağı asılı durabilir ve daha rahat dönüp daha kolay hareket edebilirler. Kürkünde yer alan yosunlar ve mantarlar yeşilimsi bir renk vererek kamuflaja yardımcı olur. Sindirim süreci çok uzun sürdüğü için tükettiği hiçbir besini ziyan etmeden sonuna kadar sindirebilir. Kedigillere ve yırtıcı kuşlara av olmamak için geceleri hareket eder ve gündüzlerini de uyuyarak geçirirler. Zamanın çoğunu ağaçların üzerinde geçirirler ancak dışkılarını da yerde yaparlar. Sorumuz gelsin. Metabolizması çok yavaş ve zamanın çoğunu ağaç üzerinde geçiren hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

Hayvanlar aleminden ilginç bir hayvan soracağım. Çok yavaş hareket eden bu hayvan günde ortalama 35-40 metre mesafe kat eder. İki parmaklı ve üç parmaklı olmak üzere

0: Günde neredeyse 18 saate kadar uyurlar. Geride kalan 6 saatte biraz yemek, biraz su. Ki o kadar çok fazla da yemezler de, içmezler de. Hayatları uykuyla geçer. Zaman zaman da işte böyle anlattığım detaylarla bir ömür gidiyor. Acaba bu hayvanı bulabildiniz mi? Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Cevap yok.
0: Hiç aklınıza bir şey gelmedi mi?
1: Uykuyu sonra söylediniz Ersin Bey. Koalayı düşündüm ama sonra yazmadım.
0: Yazmadınız. Mehmet Bey.
2: Ben tembel hayvan dedim ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz.
2: Evet.
0: Tembel hayvanın ne gibi özellikleriyle burada benzer?
2: Çok uzun süre uyuyor ve yavaş hareket ediyor. Günde 50-60 santimetre hareket ediyor diye belirtmiştiniz. Oradan yola çıkarak böyle
0: oradan
2: bir kanıda bulundunuz. Evet.
0: Benim Hanım.
3: Bu kalemun dedim. Renkten işte sonra koalayı düşündüm. Yarasayı düşündüm. Hepsini düşündüm ama bu kalemun yazdım.
0: Kamuflaj mı oraya götürdü
3: evet.
0: sizi? Tahmin ettim. Ve Sezer Bey.
4: Ben de bu kalemun diyecektim. Sonra koalaya döndüm son anda. Koala dedim ama emin değilim yani.
0: Sizi de oraya götüren herhalde yine kamuflaj oldu.
4: Evet, onu düşündüm ama bir de yosun var dediniz. Sonra tüy geldi aklıma, tüyü var. Herhalde dedim koaladır, bir de Güney Amerika falan. Bilmiyorum ama emin değilim, çok hakim olduğum yalan değil.
0: Çok ismini duyduğumuz bir hayvan olmadığı kesin. Bu yüzden zorlandınız zaten. Ve işte geliyor doğru cevap.
1: Oyla başlayalım.
0: Tembel hayvan. Doğru cevap olacaktı. Mehmet Bey tek başına doğru cevabı bildiği için alkışlıyoruz. Ve ikinci sorumuzda çarpı 2 puan aldınız. Evet. Puanınız 2500 oldu şu anda. Üçüncü sorumuzda yarışmaya devam ediyoruz. Halk oyunları konu başlığımız. Türkiye'de çok iyi bilinen Marmara bölgesinde özellikle de Trakya'da yaygın olarak oynanan bir halk oyunudur. Bu oyunun ağır, hızlı ve sırp gibi türleri vardır. Ağır olan türü Yunanistan'ın Sirtaki dansının atası olarak kabul edilir. İnsanlar bu halk oyununu yan yana dizilip birbirlerinin omuzlarına ellerini koyarak hızlı ve yavaş ritimlerle oynarlar. Sorumuz gelsin. Özellikle Trakya'da yaygın olarak oynanan halk oyununun adı nedir? Süreniz başladı. Ben detayları verirken izleyicilerimiz ekranda gördü. Bir çırpıda onlar bilmişlerdir ama siz göremediğiniz için bir çırpıda bilecek misiniz merak ediyorum. Halk oyunları arası iyi olan, daha önceden böyle bir tecrübesi olan var mı?
1: Ben ilkokulda oynamıştım.
0: Oynadınız mı?
1: İlkokulda.
0: İlkokuldayken.
1: Evet.
0: Hangi yöre?
1: Muğlalı olduğum için Zeybek.
0: Zeybek. Güzel. Mehmet Bey?
2: Aynı şekilde ben de ilkokulda oynamıştım. Ben de Denizliliyim.
0: O siz dönemler... Denizlisiniz?
2: Evet.
0: Aa öyle mi? Neresinden?
2: Merkez.
0: Merkez.
2: Evet.
0: Yaşadınız mı Denizli'de?
2: Tabii üniversite sürecine kadar Denizli'de yaşadım. Ailem hala Denizli'de ikamet ediyor.
0: Ne güzel. Ben de Denizli'de 7-8 sene boyunca hayatım oradaydı. Okul evet. hayatımın bir bölümü orada geçti.
2: Evet biliyorum. Pamukkale Üniversitesi.
0: Pamukkale Üniversitesi değil, Deniz Anadolu Lisesi'nde. Orada okumuştum, oradan mezun olmuştum. Sonra üniversite hayatım başladı benim de. Pelin Hanım, sizin var mı halk oyunlarına ilginiz?
3: Yine aynı ilkokul, ortaokul zamanlarında. O zaman daha çok tiyatro seviyordum, onları izliyordum.

0: Sezer Bey bir anda böyle yaptı. Bana sormayın der gibi.
1: Evet, paylaşmayacaktım ama evet, benim de vardı öyle şeylerim. O ilkokul, ortaokul dönemi boyunca. O zaman okuldaki tek etkinlik oydu. Mecburen biz de içerisinde bulunduk bir daha.
0: Hangi yöre?
1: Vallahi karışık da her sene başka taraflara oynuyorduk, bir şeyler yapıyorduk da tam da hatırlamıyorum.
0: Aa, zor bayağı.
1: Evet, çok da başarılı değildim ya. Şu anda da muhtemelen yanlış cevap verdim zaten.
0: Öyle mi? Peki o zaman görelim lütfen cevaplarınızı.
2: Yanlış verdim.
0: Selda Hanım?
3: Cevap yok. 3'te 3.
0: Eyvah.
3: Evet.
0: Mehmet Bey.
4: Ben kasap havası dedim. Aklıma o geldi ama o olmadığını düşünüyorum.
0: O olmadığını düşünüyorsunuz. Evet. Pelin Hanım?
2: Halay dedim ama ben kasap havası diye düşünüyorum.
0: Evet, enteresan oldu bu tabii ki. İki taraf da birbirinin cevabını doğru olarak düşünüyor. Sezer Bey?
1: Ben de karşılama dedim ama cevap vermeseydim diye düşünüyorum. Ben de Selda Hocam'ın cevabını düşünüyorum şu anda.
0: Peki, şu anda farklı farklı cevaplar var. Bakalım doğru cevap neymiş? Kasap havası doğru cevap olacaktı. Trakya deyince, herkes birbirinin omuzuna ellerini koyar deyince, hem yavaş ritmi var, hızlı ritmi var. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse burada çarpı 2 değil 4'te 4 doğru cevap bekliyordum. Mehmet Bey'i tebrik ediyorum sizi tekrar.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bir anda Sezer Bey gibi oldunuz. Sezer Bey'den alışmıştık bunu. Arka arkaya böyle bir anda uzayıp gidiyordu çünkü. Siz şu anda 4500 puanla lider durumdasınız.
1: Evet.
0: Ve çok ciddi bir fark var tabii ki, henüz daha 3. soruyu geride bırakmışken. Artık etabı da tamamlayalım bakalım. 4. sorumuz geliyor.

Nehirler konu başlığımız. Lübnan'daki Beka Vadisi'nin doğu kısmından doğar ve Türkiye Hatay ilinden Akdeniz'e dökülür. Nehrin toplam uzunluğu 556 kilometre olup 366 kilometre Suriye'de, 98 kilometre Türkiye'de, 40 kilometre Lübnan'dadır. Bulunduğu bölgede güneyden kuzeye yani ters yönde akan tek nehirdir. Yerel halka göre ismini de bu özelliğinden almıştır. Bazı inanışlara göre de Hazreti Musa Kızıldeniz'i asasıyla ikiye ayırdıktan sonra bu nehir tersine akmaya başlamıştır. Kaynağı Türkiye'de olmayıp döküldüğü yer Türkiye'de olan tek nehirdir. Türkiye topraklarına aktığı için sınır aşan akarsu, Türkiye-Suriye sınırını oluşturduğu için sınır oluşturan akarsu olarak da adlandırılmaktadır. Sorumuz gelsin. Bulunduğu bölgede güneyden kuzeye ters yönde akan nehrin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Hatay'dan Akdeniz'e dökülüyor. Hatay'ın içinden geçiyor. Ve zaman zaman maalesef çok yoğun yağışlar nedeniyle ve Suriye'den gelen sular nedeniyle de su baskınlarına da neden oluyor. Çok tanıdık bir nehir ismi aslında ama merak ediyorum cevapları. Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Seyhan.
0: Seyhan. Seyhan'a buradan selam. Eşim Seyhan. Mehmet Bey.
2: Ben Araz Nehri dedim ama böyle bir nehir var mı bilmiyorum.
0: Böyle bir nehir var mı bilmiyorum dediğiniz bir nehrin ismini cevap olarak yazdınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Tuna aklıma geldi.
0: Tuna. Ve Sezer Bey.
4: Ben de Fırat dedim. O bölgede bildiğim tek aklıma gelen oydu. Fırat Nehri'ni söyledim.
0: Dört tane farklı isim görüyorum şu anda. Eminim cevabı gördüğünüzde ah diyeceksiniz, nasıl aklıma gelmedi. Ya da geldi de yazmadınız mı bilmiyorum ama tahmin etmiyorum öyle bir şey olduğunu. İşte cevap geliyor. Asi Nehri olacaktı. Doğru cevap. Herhalde duydunuz değil mi? Biliyorsunuz
1: evet,
0: bu nehri.
1: Duyduk.
0: Evet. Peki, dört sorumuz geride kaldı. Etabı bitirdik. Puan durumunda Mehmet Bey 4500 puanla şu anda birinci sırada yer alıyorsunuz. Sezer Bey'in puanı 500. Pelin Hanım ve Selda Hanım. Sıkıntı büyük.
1: Henüz başlamadık.
0: Evet. İlk defa böyle bir şey karşılaşıyoruz yalnız. 4-0. Hadi Pelin Hanım tamam. O bir taktik. Birinci etap, ikinci etap hep böyle. Üçüncü etapta bir anda vitesi 5'e atıyor. Değil mi?
3: Evet.
0: Ama sizde...
1: Yorgunluk herhalde.
0: Yorgunluk mu?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman ikinci etaba geçelim. Bakalım ne olacak ikinci etapta yarışmacılarımızın performansı. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Önümüzde yeni bir etap var. Dikkat etabı başlıyor artık ve her bir sorunun değeri 2000 puan.

Filmlerde, dizilerde, belgesellerde varlar. Şimdi de bizim yarışmamızdalar. Maya uygarlığı, Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından biridir. Sibirya'dan geldiler ve Güney Amerika ormanlarında binden fazla şehir kurdular. Maya piramitleri yerel kireç taşıyla inşa edilip kırmızıya boyanıyordu. Piramidin dört merdiveninin her birinde 91 basamak vardır ve hepsinin toplamı 364'tür. Mayalar arıları silah olarak kullanırlardı. Arkeolojik kanıtlara göre Mayalar geniş kafalı, gaga burunlu, siyah ve düz saçlı ve hafifçe Asyalıları andırır biçimde badem gözlüydü. Sümerlerin sistemi dışında sıfırı kullanan ilk uygarlık da Mayalardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yerel kireç taşıyla inşa edilen Maya piramitleri ne renge boyanırdı? Süreniz başladı.

0: Bu kadar hızlı yazdığınıza göre etaba da bayağı bir hızlı başlayacağız herhalde. Buyurun cevapları bekletmeyelim o halde. Selda Hanım?
1: Kırmızı.
0: Mehmet Bey?
2: Kırmızı.
0: Pelin Hanım?
3: Kırmızı.
0: Ve Sezer Bey?
2: Kırmızı olsun, 3 lira pahalı olsun diyorum.
0: Güzel. O zaman bu kadar kırmızıları yeşile döndürebilecek miyiz acaba? Hep birlikte görelim. Cevap soruda. Maya piramitleri yerel kireç taşı ile inşa edilip kırmızıya boyanıyordu. Cevap soruda. Kırmızılar artık yeşil oldu ve bu etaba puanlarla başladı. Pelin Hanım'la Selda Hanım. Evet, hadi bakalım da devamı gelsin diyelim. Evet. Yüzünüz gülmeye başladı Selda Hanım.
1: Evet, puan almamak birazcık düşürdü.
0: Bir de buradan puansız gitmek de var değil mi?
1: Evet.
0: Yani öyle bir sıkıntı. Şimdi yüksek puanlar, yüksek para ikramiyesi, üst üste finaller, en fazla yarışmak başka bir şey de. Bir de puan almadan ya da en az puan alarak buradan gitmek de olumsuz anlamda sıkıntılı bir rekor.
3: Evet.
1: Kesinlikle haklısınız. Gitmek istemiyoruz zaten Ersin Bey.
0: Gitmek istemiyorsunuz.
1: Evet, burası çok keyifli. Hiç gitmek
0: ama
1: istemiyoruz.
0: Valla şimdi şöyle söyleyeyim Selda Hanım. Sezer Bey yanınızdaydı değil mi?
1: Evet.
0: Beraber yanınızdayken finale çıktı. Son derece başarılı bir performans
1: kesinlikle
0: ortaya koydu. Bugün yanınıza yeni bir isim geldi Mehmet Bey.
1: Evet.
0: O da çok iyi yarışıyor yalnız.
1: İyi yarışıyor. Demek ki benim yanımda olmak işe yarıyor.
0: Yeni sorumuza geçiyoruz. Bakalım konu başlığımız ne?

Simyacı konu başlığımız, 6. sorumuzda. Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun ilk kez 1988 yılında yayınlamış olduğu bir kitaptır. Simyacı 6 yılda 42 ülkede 67 dile çevrildi ve 7 milyondan fazla sattı. İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazine aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsüdür. Santiago kendi istekleri doğrultusunda hareket eden ve verdiği kararlarla yazgısını elde etmeye çalışan maceraperest bir gençtir. Santiago'nun sırtında bir heybe bulunur, yastık olaraksa kitabını kullanır. Yanında da daima bir yamça bulunur. Babasından aldığı parayla bir koyun sürüsü satın alır, ardından da bu koyun sürüleriyle beraber gezgin olma hayalini gerçekleştirmeye başlar. Santiago en sonunda rüyasında gördüğü ve Mısır'a piramitlere kadar gidip bulmayı arzuladığı hazineye kavuşur. Sorumuz gelsin. Simyacı kitabı kaç ülkede yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Paulo Coelho özellikle benim de çok sevdiğim diyeceğim ama süre bitti. Son anda bir şeyleri değiştirme. Burada bir kargaşa yaşandı. Neler oluyor dedim ben de. Ne oldu? Bir anda aklınıza Paulo Coelho deyince dedim. Orada bir şey uyandı herhalde.
1: Ben cevabı değiştirirken az daha elimi sakatlıyordum acele edeyim diye. Cevabımı değiştirdim. Yanlış.
0: Değiştirebildiniz mi?
1: Yetiştim evet.
2: Ben de değiştirdim.
0: Değiştirdiniz.
2: Işık çaktı.
0: Bravo.
2: Işık çak dersin.
0: Çünkü bir tak tak tak bir şeyler oldu.
2: İkimiz.
0: Ben tam bir şey diyecektim. O anda yaşananlar oldu yani burada. Cümlemi tamamlayayım bari. Ne olduğunu da. Kobe Bryant'la beraber aslında bir kitap yazmayı arzu ediyorlardı. Evet. Çocuklar üzerine bir kitap yazacaklardı beraber. Fakat maalesef bir helikopter kazasında bildiğiniz gibi Kobe Bryant hayatını kaybetmişti. Evet, daha sonra da taslağı tamamen sildiğini ve bu kitabın artık bir anlam ifade etmeyeceğini açıklamıştı Paulo Coelho. Ve Simyacı kitabı da tabii dünya çapında önemli bir kitaptır. Acaba kaç ülke dedik yayımlandığı ülke sayısını sorduk. Buyurun lütfen.
2: 42.
0: Selda Hanım 42 diyor. Kaç yazmıştınız?
2: Önce 67 yazdım. O çevrildiği diller olduğunu düşündüm. Sonradan değiştirdim. 42
0: yazdınız sonra. Mehmet Bey?
1: Ben 67 yazdım. Ülke ve dili karıştırdığımı düşünüyorum. Ya da yani 42 dil 67 ülke. Ülke sayısı dilden daha fazladır diye düşündüm açıkçası. O yüzden 67 yazdım.
0: 67 dediniz.
1: Evet.
0: Sizin 67 demeniz Selda Hanım'ı bir anda düşürdü yalnız. Eyvah doğruyken yanlış mı yazdım acaba diye düşünmeye başladı şu anda. Pelin Hanım.
3: 67 yazdım. 42 ile 67. Önce 67 söylediğinizi hatırladım. 67 yazdım.
0: Ve Sezer Bey.
1: Ben sanki 42 diye hatırladım. 42 yazdım.
0: O zaman.
2: 42, 62.
0: Ben ne demişim onu hep birlikte görelim bakalım. Cevap soruda. Simyacı 6 yılda 42 ülkede 67 dile çevrildi ve 7 milyondan fazla sattı. Cevap soruda. 42 doğru cevap olacaktı ve hem Sezer Bey hem Selda Hanım son anda yanlıştan döndünüz.
1: Sakatlanma pahasına doğru cevap vermişiz.
0: Siz de 67 mi yazmıştınız ilk etapta?
1: 67 yazıyordum. 67 mi 76 mı falan. Sonra dedim ki yani biraz fazla oldu herhalde 42'ydi diye değiştirdim.
2: Ben önce 42'yi söylediniz ardından 67'yi de 6 ile 7, 6 kere 7 42 gibi düşündüğüm için önce 42'yi öyle hatırladım.
0: Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür
0: ederim. Puanlara bölüştünüz ve şimdi de 7. sorumuza geldik artık. Konu başlığımızı görelim.
4: Elsa, geçmiş hiç de göründüğü gibi değil. Elsa'nın güçlerinin bu dünya için fazla olmasından korkmuştuk.

0: Şimdi gücünün yetmesi için umut etmeliyiz.
1: Karlar Ülkesi konu başlığımızda neler var bakalım. Karlar Ülkesi iki kardeşin birbirine olan bağın ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir animasyon filmdir. Sevginin her şeyden kuvvetli olduğunu anlatan film zaten sevgi her şeyi eritir temasıyla yola çıkmıştır. Hans Christian Andersen'in peri masalı Kar Kraliçesi'nden esinlendi. 247 milyon dolarla Japonya'da en çok hasılat yapan üçüncü film oldu. Karlar Ülkesi en iyi animasyon filmi ve Let It Go şarkısıyla en iyi orijinal şarkı seçilerek iki akademi ödülü kazandı. Ayrıca Karlar Ülkesi'nin ikincisi tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyonu ve tüm zamanların en çok hasılat yapan altıncı sinema filmi oldu. Sorumuz gelsin. Karlar Ülkesi Japonya'da en çok hasılat yapan filmler sıralamasında kaçıncı olmuştur? Süreniz başladı.

0: 2013'te gösterime giren bir film. Frozen orijinal ismi. Amerika'da 400 milyon doların üzerinde ama toplamda dünyada 1.3 milyar hasılatla en önemli hasılat yapan filmlerden birisidir. Ama Japonya'da kaçıncı? Buyurun lütfen.
1: Emin değilim ama 6. yaz.
0: 6 dediniz, emin değilsiniz. Mehmet Bey?
2: 3.
0: Pelin Hanım?
3: 3.
0: Ve Sezer Bey?
2: 6 dedim ama o sanırım dünyadaki sıralamasıydı. Sonradan jeton düştü ama 2 saniye kalmıştı, yetişemedim bu sefer.
1: Bu sefer.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mesela Sezer Bey, siz Mehmet Bey'in yerindeydiniz ya, Selda Hanım'la beraber, pardon, Selda Hanım'ın yerinde siz vardınız.
1: Evet.
0: Siz ikinci
1: ben
0: sıradaydınız.
1: Ben ikindeydim, evet.
0: Daha sonra yine bir yer değişikliği olmuştu. Sizin cevaplarınız neredeyse hep aynı gitti. Doğruysa da doğru gitti, yanlışsa da yanlış gitti. Şimdi biriniz birinci sıradasınız, diğeriniz 4. sırada. Cevaplar yine aynı. Son derece ilginç.
2: Hocamla günlerdir beraber yarışıyoruz. Herhalde artık etkilemeye başladık birbirimizi.
0: Ama puanlar nereye gidiyor bir bakalım. Ben ne demişim? Cevap soruda. 247 milyon dolarla Japonya'da en çok hasılat yapan 3. film oldu. Cevap soruda. Doğru cevap 3 olacaktı ve bu kez ortadaki iki yarışmacımız Mehmet Bey ve Pelin Hanım puanları aldılar. Yalnız Cuma'ya yakışır bir rekabet var şu anda. Doğrusunu söylemek gerekirse sırada yeni sorumuz var. Sanatsal meslekler ama hangi meslek dalında? Şimdi her meslekte olduğu gibi bazı mesleklerde farklı farklı terimler vardır. Konu başlığımız da fotoğrafçılık. Bokeh, fotoğrafı çekilen objenin ön veya arka kısımlarındaki bulanıklıktır. Gürültü, kumlanma da denilebilir. Doğru görüntüyü vermeyen piksellerdir. Genellikle az ışıklı ortamlarda ortaya çıkar. Paralaks hatası, vizörle objektifin gördüğü kadraj birbiriyle aynı olmamasıdır. Bulb, fotoğraf makinelerinde deklanşör basılı tutulduğu sürece perdenin açık kalmasını sağlayan değerdir. Diyafram, sensöre ya da filme düşecek ışık miktarını ayarlayan düzenektir. Enstantane, ışığa duyarlı olan filmin ne kadar sürede pozlandırılacağını ayarlayan sistemdir. Pentaprizma, objektiften geçerek aynaya gelen ve oradan da optik bakaja gelecek olan görüntünün gönderilmesini sağlayan cam prizmadır. Sorumuz gelsin. Kumlanma olarak da bilinen fotoğrafçılık terimi nedir? Süreniz başladı.

0: etti. Evet. 8. sorumuzun cevaplarını rica edeyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım.
1: Yani aklımda kalan bir şeyi yazmak istedim, o kadar hatırlamıyorum ama bokeh gibi bir şey söylemiştiniz.
0: Bu terimleri daha önce duymuş muydunuz?
1: Yok, ilgi alanım değil.
0: Değil. Mehmet Bey.
2: Bokeh.
0: Benin Hanım.
3: Ben paradask diye bir şey duymuştum, onu yazdım.
0: Paradoks olmasın o.
3: İşte öyle bir şey.
0: Ama onu da demedim.
3: Öyle bir terim kullandınız.
0: Pentaprizma olabilir mi?
3: Olabilir.
0: Sezer Bey.
4: Acımasız olma, şimdi bu kadar diyorum ben de. Kum gibi dedim.
0: Ve Ahmet Kaya diyoruz.
4: Evet.
0: Saygıyla da analım.
1: Evet.
0: Kum gibi cevabını verdiniz.
4: Cevabım. Güveniyorum cevabıma Ersin Bey. Bakalım.
0: Kumlanma olarak da bilinen fotoğrafçılık teriminin adı nedir diye sorduğumuzda karşımıza kum gibi cevabını gördük. Güzel. Evet. Acaba ben ne demişim? Buyurun bir izleyelim bakalım. Cevap soruda. Gürültü kumlanma da denilebilir. Doğru görüntüyü vermeyen piksellerdir. Genellikle az ışıklı ortamlarda ortaya çıkar. Cevap soruda. Gürültü olacaktı. Aslında bu kadar kafa karıştırıcı terimlerin içerisinde en basiti olarak söyleyebileceğimiz bir terimdi. Şimdi sorsalar ne olacak canım? Basıyorsun, fotoğrafı çekiyorsun şak diye, değil mi? Ama o kadar çok fazla işin içerisinde terim var ki o kadar kolay olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Puan durumunu hatırlayalım. Bakalım neler var puan durumunda. Mehmet Bey 6000 puanla birinci sırada yer alıyor şu anda. İkinci sırada Sezer Bey var. Pek alışık olduğumuz bir tablo değil ama bir benzerini yaşamıştık.
4: Daha fenasını yaşamıştık hatta. Oraya doğru da gidiyoruz şu
0: anda. Bu daha iyimser diyorsunuz.
4: Evet.
0: Yani bu gidişle şu anda artık vedaya doğru bir gidiş.
4: Daha finale değil de baba 4 tane soru var.
0: Doğru.
4: Bakalım.
0: 2000 puanı var Sezer Bey'in. Ve Pelin Hanım, Selda Hanım şu anda 1500 puanınız bulunuyor. Ama önümüzde 4 soru daha kaldı.
1: Evet.
0: Ve artık akıl oyunu etabına geçiş yapıyoruz. Bakalım neler olacak cevap soruda yarışmasında. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı başlıyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Daha zorlu bir etap tabii ki. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Ant Dağları'na götürüyorum şimdi sizleri. Ant Dağları dünyanın en uzun sıradağlar zinciridir. Venezuela'dan başlayıp Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya üzerinden devam ederek Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarında sona erer. Antların en yüksek dağı 6962 metre ile Şili ile Batı Arjantin sınırındaki Aconcagua'dır. Ant Dağları kuzeyden güneye uzunluğu 7000 kilometredir. Genişliği 200 ila 700 kilometre arasında değişir. Ant Dağları'nın yaşı 60 milyon yıl olarak tahmin edilmektedir. Patagonya antları, Orta Antlar, Peru antları, Ekvador antları, Kolombiya kordiyeraları ve Venezuela kordiyeraları olmak üzere 6 bölüme ayrılır. Ant Dağları'nın birçok yerinde faal ve sönmüş volkanik tepeler bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Ant Dağları kaç ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Şöyle bir okul yıllarına döndüğümüzde zamanında o ülkeler ant ülkeleri olarak adlandırıldı. Hatırlar mısınız? Hatta haritası belki gözünüzün önüne gelir. O dağlık kesimleri böyle sıra dağları olduğundan dolayı sahil tarafı tamamıyla böyle hatırlayamadınız. Tamam. Evet.
1: Şu an.
0: Tamam.
2: Herkes sayısal. Öğrendik diyelim.
0: Hatırlayamadınız. O zaman cevapları göreyim ben. Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: 8 saydım.
0: Mehmet Bey siz ne diyorsunuz?
2: Ben 7 saydım Ersin
0: 7
2: Bey.
0: 7 saydınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Ben de 7 saydım.
0: Sezer Bey.
2: 7 diyorum ben de.
0: Peki. Görelim doğru cevabı. Evet doğru cevap 7 olacaktı. Bu soruda 3 yarışmacımıza puan veriyoruz. Ve 9. sorumuzu geride bıraktık değerli izleyiciler. Artık finale doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 10. sorumuz geliyor.

Altın oran konu başlığımız. Leonardo da Vinci ile popülerleşen altın oran kavramı büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Matematikte 1.618'e eşit olan sayıya denir. Kim tarafından bulundu, ilk nerede kullanıldı, ilk hangi eseri işlendi kesin bir bilgi olmasa da eski Mısır'dan günümüze çok yerde kullanıldı bu oran. En güzel eserler bu oranla yapıldı. Hatta en güzel binalar da bu oranla inşa edildi. Da Vinci altın oran denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisidir. Bu eserlerden biri 1497 tarihinde yapmış olduğu son akşam yemeği freskidir. İnsan yüzündeki altın oranının en iyi işlendiği bir başka eseri 1503'te yapmış olduğu Mona Lisa tablosudur. Salvador Dali, Da Vinci'den ilham alarak 1955'te yapmış olduğu Son Akşam Yemeği Ayini adlı eserinde altın oranını kullanmıştır. Sorumuz gelsin. Salvador Dali Son Akşam Yemeği Ayini eserinde altın oranı Da Vinci'nin Mona Lisa tablosundan kaç yıl sonra kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzdu. Süremiz bitti ve buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım?
1: Yanıt yok.
0: Yanıt yok. Mehmet Bey?
2: Ben 6 diye hesapladım. 1503 ikinci eser, 1497 arasında 6 yıl var.
0: Peki Pelin Hanım?
3: 1975'i hatırladım, sonrası yok. Hatırlamıyorum.
0: 1975 diye bir ifade duydunuz.
3: Öyle hatırlıyorum, evet.
0: Ve Sezer Bey?
4: 452.
0: Siz de 1503, 1955 görüyorum.
4: Evet, Dali'ninki 1955 eminim de Mona Lisa 1503'te mi, 1497'de mi ondan tam emin değilim.
0: Yine farklı, farklı tabii cevaplar görüyorum. O zaman doğru cevabı hep birlikte görelim. 452 doğru cevapla birlikte Sezer Bey durdu durdu.
1: Yine yok.
0: Müsaade edin de biz hala yaşıyoruz, buradayız dedi.
2: Bir atımlık barutumuz vardı.
0: Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Son anda.
2: Yani haftanın bence son gününe yakışır bir mücadele var. Bütün doğru arkadaşlar gerçekten çok iyiler. Bayağı da zor geçiyor.
0: Yalnız Mehmet Bey fırtına gibi başladınız.
2: Evet.
0: Ben dedim ki herhalde yani Sezer Bey de kötü başlayınca bu hızla aynı şekilde devam edecek gibi ama son sorularda...
2: Tökezlemeye başladım biraz. Son iki soruyu da elimden geldiğince bilip birinci olmaya çalışacağım bakalım.
0: Şu anda 9000 puan oldunuz Sezer Bey. Yine liderlik koltuğunda alışık olduğunuz yerdesiniz. Mehmet Bey 7000 puanınız var, ikinci sıradasınız. Pelin Hanım 3. sırada 2500 puan. Ve Selda Hanım'da 1500 puanı bulunuyor. Tabii birinciden sonra 2, 3, 4 doğrusunu söylemek gerekirse sıralama çok da fark etmiyor.
1: Önemli.
0: Çünkü bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğimiz için hangi puanı

Kemiklerimizle devam ediyoruz şu anda yarışmamıza. İnsanlar ilk doğduklarından vücutlarında 270 civarında kemik vardır. Ancak yetişkinliğe ulaştığında bu sayı 206'ya kadar düşer. İnsanın baş iskeletine kranyum adı verilir. Kranyum, kulak kemikçikleri ve dil kemiği dahil 29 kemikten oluşur. Her bir el iskeletimizde 27 kemik, her bir ayak iskeletimizde 26 kemik yer almaktadır. Gövde kemikleri omurga ve göğüs kafesi kemiklerinden oluşur. Yetişkinlerde omurga 26 adet omurun birbirine bağlanmasıyla oluşur. Boyun bölgesinde 7, göğüste 12, belde 5 omur bulunmaktadır. Göğüs kafesinin büyük bölümünü oluşturan kaburga kemikleri ise sağ ve solda 12'şer adettir. Kalça, uyluk, bacak ve ayak olmak üzere her bir tarafta 31'er adet kemik bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bir insanın iki eli ve boyun bölgesi toplam kaç kemikten oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Pelin Hanım hala hesaplarına bakıyor.
1: Evet, evet.
0: Acaba doğru mu topladım diye mi bakıyorsunuz? Evet. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım.
2: 61.
0: 27, 27, 7, 61 olarak hesaplamışsınız. Mehmet Bey.
3: Ben 31 dedim. 12, 12, 7 topladım.
0: Pelin Hanım nasıl hesaplamış?
1: Hesaplayamadım. Yarım kaldı.
0: Bir 7 var, 31 var.
1: Evet, sonra bir 31 daha hatırladım. Ekliyordum, kaldı.
0: Peki, Sezer Bey?
4: Ben de 61 dedim. Hekimimiz de 61 dediği için çok mutlu oldum. İnşallah doğru yapmışızdır.
0: Selda Hanım'la aynı cevabı verdiniz yine.
4: Bu bir klasik oldu artık bizim için.
2: Evet, biz birlikte.
0: Peki o zaman cevaba gidelim bakalım. Kaç kemik varmış? 61 doğru cevap olacaktı ve Selda Hanım'la Sezer Bey'e böylelikle puanları veriyoruz. 11. sorumuzda değerli izleyiciler. Şimdi artık önümüzde bir soru kaldığı için yine bir matematik hesabı yapmamız lazım. Sezer Bey, şu anda birinci sıradasınız. En yakın rakibiniz Mehmet Bey'in 7000 puanı bulunmakta. Yani final şansınız devam ediyor. Lakin Selda Hanım, final şansınız kalmadı. Pelin Hanım, final şansınız kalmadı. Mehmet Bey, bu soruya tek başınıza cevap verirseniz eğer 13.000 puan olabilir ve Sezer Bey'e geçebilirsiniz. Aksi durumda Sezer Bey ile haftayı kapatacağız.
4: Yani Mehmet Bey de cevap verip finale çıkarsa üzülmem açıkçası. O da iyi bir performans gösterdi. İyi olan kazansın son soruda diyeyim.
0: Peki, iyi olan kazansın diyelim. Bakalım son soruda neler yaşanacak? Müthiş bir ses ve büyük bir sanatçı Zerrin Özer. Onunla 12. sorumuzla devam ediyoruz. 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci oldu. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınladı. 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül Yaman Olurum ile altın plak ödülü almaya hak kazandı. 1981 yılında ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yöneldi. 1985'te yayınlanan Kırmızı albümünde Eminem ve Dom Dom Kurşunu şarkılarını Into Ene ve Merhaba Ya Habib adlarıyla ara

açıkça seslendirdi. 1987 yılında Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. 2005 yılında yaptığı ve böyle bir şey türkü caz albümüyle altın plak ödülünü almaya hak kazandı. Sorumuz gelsin. Zerrin Özer ve Zerrin Özer albümünü kaç yaşında yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Hemen hemen her jenerasyona damga vurmuş bir sanatçı değil mi Zerrin Özer? Mutlaka her yaş grubunun kendi hafızasında ya da duygularında, kalbinde ondan bir şarkı vardır diye düşünüyorum.
1: Müthiş bir ses.
2: Var var.
0: Değil mi?
1: Müthiş bir ses. Hatta yurt dışına gitmek istemiş ama vazgeçmiş. Sonradan da işte gitseydim farklı olurdu diyen bir röportajını izlemiştim.
0: Yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli seslerinden birisidir aslında.
2: İnç gülüşüyle de hafızalarda yaratmıştır. Yani ben onu hatırladım direkt.
0: Evet.
2: Hatta onu düşünürken biraz soruyu da kaçırmış olabilirim. Bakalım.
0: Peki, şimdi final öncesi artık son soru. Ve bakalım cevaplarınız ne oldu? Finalistimiz kim olacak? Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Ben doğum tarihinden eminim de Vezer'in Özer'i kaçırdım galiba. O yüzden 48 hesapladım.
0: 48 yazdınız. Mehmet Bey.
3: Ben de 48 yazdım. 2005'te albümünü çıkarttığını hatırlıyorum.
0: Pelin Hanım.
4: Ben de aynı şekilde.
0: Ve Sezer Bey, siz farklı bir cevap verdiniz.
2: Evet, ben 39 dedim. Koptum orada, kahkahaları kulağımda çınlıyordu ama arkadaşlar aynı cevapları vermesi beni sevindirdi tabii.
0: Evet, matematiksel olarak şu anda Mehmet Bey'in Pelin Hanım'la ve Selda Hanım'la aynı yanıtı vermesi, karşımıza cevap ne çıkarsa çıksın Sezer Bey'in finale adını yazdırdığı anlamına geliyor şu anda. Daha 12. sorunun cevabını bilmeden sizler alkışlayamayacaksınız ama ben Sezer Bey'i alkışlayayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Alkışlarla beraber de doğru cevaba gidelim. Doğru cevap 24 olacaktı ve burada puan veremiyoruz ama alkışı verebiliriz Sezer Bey'e hep beraber bu kez.
2: Bravo. Ben de arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mükemmel yarıştılar. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum onlara da.
0: Sezer Bey'le 4. kez finalde beraber olacağız. Dün nihayet 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Kasada toplam 7000 lira var şu anda. İkisinde cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Acaba bu kez haftayı kapatırken nasıl bir final olacak hep beraber göreceğiz. Pelin Hanım, teşekkür ediyoruz.
4: Biz teşekkür ederiz. Çok eğlenceli, çok keyifliydi. Burada olmak gerçekten çok güzel. Hem heyecanlı, hem güzel, hem karışık. Ama iyi ki geldim.
3: Sanırım o kadar iyi başlamamam gerekiyordu. Biraz daha yavaş başlasam belki daha iyi olabilirdi.
0: Olabilirdi tabii ki. Ve Selda Hanım, teşekkür ediyoruz siz de geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok güzel bir ortam. Sizinle yarışmak ayrıca keyifli ve televizyon başındayken çok daha farklı olduğunu da deneyimlemiş olduk. Güzel bir anı oldu benim için. Sezer Bey ile başlayıp Sezer Bey ile veda etmiş oldum. Her şey için teşekkürler tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz. Siz de ailenize selam ve saygılarımızı iletin
1: teşekkür
0: lütfen.
1: Teşekkür ederim. Başlayın.
0: Kitap hediyelerimiz olacak tabii ki sizlere.
1: Teşekkürler.
0: Zerrin Özer'le finale gidiyoruz.
1: Harika.
0: Ve haftaya yeni yarışmacılarımız burada olacak ama haftayı nasıl kapatacağız? Önemli olan o şu anda. Yine bir 5000 lira para ödülümüz var. Karşımda da Sezer Bey olacak. Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap soruda. ...360 ekranlarında artık en heyecanlı ana geldik. Final heyecanı. Pazartesi günü aramıza katıldı Sezer Bayram. Ve bugün de 5. gün.
2: Doğru.
0: Pazartesi final.
2: Doğru.
0: Salı günü çok kötü bir performans. Hatta neredeyse gidecekti Sezer. Ve çarşamba, perşembe, bugün cuma, üst üste 3. kez final. Kasada toplam 7000 lira var. İlk kez de 5000 lirayı dün kazanmıştınız.

0: Koltuk sevdası diyelim. Liderliği bırakamadık. Salı günü gerçekten arkadaşlar beni çok kötü yapıyorlardı az daha. Biraz şöyle bir dalar gibi oldum. Bir konsantrasyonumu kaybettim. Baktım ki hiç gelmiyor işe. Ondan sonra sıkı tutmaya gayret ettim. İyi de gitti. Bugün de cuma gününe yakışır bir kapanış yapıp inşallah 5000 lirayı alırım.
1: Haftaya ya beraber başlayacağız tıpkı bu hafta olduğu gibi ya da belki de diğer yarışmacılarımız olduğu gibi size de veda etme ihtimalimiz var. Gönlünüzden geçen paradan bağımsız olarak soruyorum. Burada yeniden yeni haftaya beraber başlamak mı yoksa?
0: Ya tabii ki sizinle yarışmak çok güzel. Biraz daha burada olmak isterim bir haftada en azından. Ama hani güzel bir hafta geçti benim için. Rekor oldu. İki tane ayrı rekor oldu. İşte puan rekoru bir de 10. soruda final garantiledim gibi rekorlar olunca böyle haftayı da güzel bitirmek de istiyorum. O yüzden yine agresif bir şekilde bir cevap verebilirim. Biraz da gelecek alana bağlı. Aşina olduğum bir şey olursa sevinirim tabii.
1: Peki o zaman final sorumuza gidelim isterseniz.
0: Merakla bekliyorum.
1: Konu başlığımızı görüyoruz ve bakalım bugünkü finalde karşımıza ne çıkıyor?
2: Kara Hanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin. Bu şehre dair tasarruf, güç, denge, adalet, taksimat, konseyin çizdiği sınırlar çerçevesinde sana aittir.
1: Oktay Kaynarca, değerli bir oyuncu, değerli bir sanatçı, final sorumuzun konu başlığı. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. 1989 yılında yayınlanan Gençler dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. 1990 ila 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. 1993 yılında Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolüyle Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Deli Yürek Bumerang Cehennemindeki rolüyle 39. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 2003 yapımı Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çıkır karakterini canlandırarak popüler oldu. 2004 yılında Süleyman Çakır karakterinin ölümü üzerine izleyici kitlesi tarafından yası tutuldu. Gıyabında cenaze namazı kılınıp bir fenomen haline getirildi. 2015 yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sorumuz gelsin. Oktay Kaynarca Gençler dizisinden kaç yıl sonra Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakterini canlandırmıştır. Süreniz başladı.

0: Final için süremiz sona erdi. Yine bir şeyler yazdığınızı gördüm.
1: Yazdım. Yine bir klasikleşen Sezer Bayram hareketiyle çok fena arada kaldım. Oktay Bey'i özellikle Kurtlar Vadisi'ni çok sıkı takip ediyordum. O zaman yaşım da küçüktü, televizyon izleme vaktim çok oluyordu. Gerçekten müthiş bir karakter çıkarmıştı. Hatta vefat ettiğinde işte karakter sizin de bahsettiğiniz gibi mevlütler okunmuştu Türkiye'nin her yerinde, haber olmuştu.
0: Gazete ilanı verilmişti.
1: Tabii tabii, inanılmazdı yani. Bizim okulda
0: infial olmuştu. Cenaze namazı kılınmıştı gıyabında.
1: Evet, çok acayipti. Ben de hiç öyle bir şey görmedim hayatımda bir daha. Şimdi Süleyman Çakır karakterini 2003'te oynadı, ondan eminim. Gençler dizisini 89'da mı oynamıştı, 93'te mi, onda aradayım. 89 olarak yazdım, sanki 14 yıl gibi geliyor cevap. Ama 93'te olabilir mi diye de, çünkü 93'te de bir ödül aldı dediniz. Galiba, karıştırmadıysam. Durumlar böyle.
0: Birçok tarih saydım, toplam kaç tane tarih saydığımı şu anda düşünüyorsun, var mı?
1: Doğum tarihi 27 Ocak 1965 dediniz. 89'da bir dizide oynamıştı ilk defa galiba. Çünkü 24 yaşındayken oynamış diye düşündüm. 93'te bir ödül almış dediniz. 90-97 arasında bir sürü projesi olduğunu söylediniz. 2003-2004 dönemi Kurtlar Vadisi ve 2015'te Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dediniz. Tarihlerde sıkıntı yok da yine ben ufak bir karışıklık yaşıyorum kendi içimde. Ondan emin değilim.
0: Şimdi ben yine ihtimal sormayayım o zaman. Dün Uğurlu geldi.
1: Evet.
0: İhtimal sormayınca.
1: Evet, öyle oldu.
0: Şu anda cevap verdiğiniz takdirde tabii ki dün gibi ve ondan öncekiler gibi bir risk alacaksınız. İlk ikide risk yoktu. 1000 lirayla yola devam vardı. Bugün benzer bir strateji uygulayabilirsiniz ya da o 7000 liranın yanına bir 5000 lira daha koyarak haftayı daha güzel kapatabilirsiniz. Toplam para ödülünüz 12.000'e çıkabilir. Sezer Bey, üst üste 3. kez, toplamda 4. kez finaldesiniz. Ve her finaldeki en kritik soruyu yöneltiyorum. Bu sorumuza cevap verme hakkını kullanacak mısınız?

0: İnşallah doğru çıkmaz yine. Cevap verme hakkımı kullanmıyorum. Cevap vermeyeceğim.
1: Cevap vermeyeceğim dediniz. Ve 1.000 lirayla toplam para ödülünüzü 8.000'e çıkartarak yeni haftaya da başlamak istiyorum. Garantilemiş oldunuz böylelikle.
0: Doğru.
1: Daha önceden yine cevap vermemelerinizin bir tanesinde cevabınız doğruydu, riske girmediniz. Ve bir ilk yaşanmıştı, hatırlıyorsanız eğer.
0: Evet, o tek kalmasın istedim belki de. Bir ikincisini de yaşar mıyız acaba bilmiyorum.
1: Tahmininiz nedir? Göreyim lütfen, yazdınız çünkü bir şeyler.
0: 14.
1: 14. Evet. 2003 ve 1989 tarihlerini yazmışsınız. O zaman... Görelim mi finaldeki doğru cevabı?
0: Hadi görelim madem.
1: Doğru cevap geliyor. 14 olacaktı doğru cevap. Ve yine doğru cevabı bildiniz. Bu ikinci kez oluyor. Ancak cevap vermeme hakkını kullandınız.
0: Ya bazen televizyonda izlerken de oluyor. Kesin eminim diyorum. Ve yanlış çıkabiliyor. Şu anda da kesin emin değildim. 93 ile karıştırdım çünkü 93'te de bir ödül aldı dediniz. Neydi o yapım hatırlamıyorum ama.
1: 1993'te Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü derin aslında, bir soluk al oyunundaki evet, rolüyle.
0: Onunla karıştırdım. Aslında şu ipucunu vermiştiniz. 90-97 arasında çeşitli rollerde bulundu dediniz. Yarışma programları vesaire. O arada bir televizyon yapımı yok gibiydi. O da muhtemelen tiyatro oyunu.
2: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
3: İyi ama ameliyat hangi para?
4: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
2: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
4: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
5: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
6: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
2: Sevsem bile evlenemem seninle.
3: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
2: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
7: Cilveli Kız bugün 18'de TV4'te.

0: regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Ama yine de emin olamadım. Belki dedim yanlış duymuşumdur. Öyle bir risk almayayım dedim. Maalesef.
1: Yani Sezer Bey'i tebrik ediyorum tabii ki. Şundan dolayı da üzülüyorum. Aslında toplam bugün 5. kez yarıştığınız gün 4 tane final. Bu 4 tane finalin işin ilginç tarafı sadece bir tanesinde cevap vermeme hakkını kullandığınızda tahmininiz yanlıştı. Onun dışındakilerin hepsi doğruydu.
0: Benim dengemi o bozdu zaten Ersin Bey. Ondan korkuyorum.

0: kolaysa sen yap.
1: Ya kolay mı sandın? Aman da kızlar neyse o iyiymiş. Şamber takması. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye, bir günlüğüne sizin yerinize geçmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım onu sorarsanız efendim bana Sultanbeyli'deyim. Bisiklet hastanesinde çalışacağım. Bir sürü bisiklet var yapılması gereken, tamir edilmesi gereken. Onur Usta beni bekliyor. Hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın.
2: Bisiklet mi? Çok severim Tuğba.
1: Evet efendim, Onur Usta'mın yanına geldim ben.
0: Hoş
1: nasılsınız bugün?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Böyle hava günlük güneşlik, ben daha iyi motive oluyorum çalışmak için. Aslında çalışmanın havası yok değil mi?
0: Evet.
1: Her hava koşulunda çalışmak lazım. Efendim, burada bir kocaman bir bisiklet var. Burada küçücük bir beyefendi var. O getirmiş bisikletini tamir olsun diye. Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Ben de iyiyim. Ne sorunu var bu bisikletin? Şimdi ben neyini yapacağım?
3: Tekeri patlat.
1: Tamam.
3: Frenleri tutmuyor.
1: Sonra?
3: Bir de şu şeyi. Ne yapacağım? Kaslı da
1: boyanacak. Bence de mantıklı. Sonra koltukta da bir sorun var galiba.
3: Koltukta yatırdı, o da değişecek.
1: Bir de bunun böyle durması için şey yok. Ne derler ona? Ayaklığı yok. Önce onu yapalım olmadı. Çünkü bu bisikleti kim tutacak değil mi?
0: Evet.
1: Doğru mu teşhis ettim?
0: Evet. Hastayım. İlk önce ayaklığını yapalım.
1: Tamam, o zaman hemen başlayalım. Ben eldivenlerimi takıyorum ve işimin başına geçiyorum.
2: Tuğba Usta eldivenleri taktı. Çalışmak için hazırız. Hadi başlayalım o vakit.
1: Ayaklığım bu mu oluyor?
0: Evet, ayaklığınız o.
1: Başka ne lazım?
0: Anahtar, 15 anahtar alacaksınız.
1: 15 anahtar. Dur bakayım hangisi 15?
2: Bulamazsın ki Tuğba.
1: 14'müş, 14. Pardon. 15. Nerede?
0: Ben yardımcı olabilir mi isterseniz? Gösterebilirim.
1: Ben bunu yapabilirim. Hayır, 16. Ha şu. Tamam.
0: Olur. Evet, şu anda anahtar ve ayaklığınız.
1: 25 dakikada bunu bulabildim.
2: Hiç umudum yoktu aslında Tuğba.
1: Tersine çeviriyorum. Yo, bir dakika. Kayıtta mıyız? Niye açılmıyor bu usta?
0: Ben yardımcı olabilirim.
1: Önce bir siz açar mısınız ya?
2: Onur Usta, siz yapmayın. Tuğba'nın kendisi yapsın. Çok iddialı malum her işi yapmak konusunda.
1: Bu da bir 25 dakika etti. Ondan sonra ha, şunu şuraya geçireceğim herhalde değil mi?
0: Evet. Şimdi vidasını tekrar takıyorsunuz.
1: Şöyle mi tutturacağım?
0: Evet, böyle.
1: Nasıl gidiyor?
0: Güzel. Biraz yavaş ama.
1: Olacak o kadar. Yani her işte hızlı hızlı yapamıyorum. Elimle bir yere kadar sıktım. Sonra anahtarla anahtarla sıkıyorum. Oldu mu?
0: Evet, şu anda tamam.
1: Bu kadar kolay mıymış bu ya? Kolay mı sandın? Şimdi ben bunu yerine bırakayım
0: evet,
1: tekrar.
0: Evet, yerine bırak.
1: Ortalığı dağıtmayalım. Sonra giderken demeyin Tuğba buraları dağıttı gitti. Toplamadan gitti. Evet.
0: Sonra diğer işlemimiz lastik patlak.
1: Tamam. Bayılırım. Ya yani çocukken böyle kendi işimi kendim yapmaya çalışırdım böyle lastiğiyle falan filan uğraşırdım. İşin içinden çıkamayınca böyle mahallede yakın bir yere götürüp yaptırırdım kendim. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Ne yapıyorum şu an? Lastik nerede?
0: Şu anda ilk önce bisiklet ters çeviriyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Aa.
0: Şimdi tekrar 15 alıp anahtarla açıyoruz.
1: Tekrar 15'i. Nereye koymuştum? Ha şu.
0: Evet.
1: Ha bir tarafın bir şey söyleyeceğim ya. Bir tarafında 14. Bir tarafında 15 yazıyor. Ben herhalde tek noktasına bakıyordum hep. Onun için karıştırdım.
0: Şimdi vidaları söküp lastiği çıkartıyorsunuz.
1: Ha yine bununla şey yapacağım.
0: Evet.
2: Bak öyle değildi diyemedin Tuğba.
1: Yanınızda var mı

0: çırağınız?
1: Yok.
0: Düşünür müsünüz benimle çalışmak?
1: Bu yavaşlık da hayır tabii. Da hayır tabii.
2: Da hayır tabii.
1: Da hayır tabii. Da hayır tabii.
2: Da hayır tabii.
0: Aa! Ya ama şey, yeni öğreniyorum ya ben. Ondan böyle.
3: Sen bisikleti yapana kadar bisiklet sezonu geçer Tuğba.
0: Yavuz da böyle meraklı gözlerle bizi izliyor. Acaba bisikletime ne yapıyorlar diye. Ne oluyor benim bisikletime diye merakla izliyor. Bunu da şöyle şuraya bırakayım değil mi?
1: Evet.
0: Çok güzel çalışırım. Sonra?
1: Freni çıkartıyoruz.
3: Yavuz kardeşimizin hislerini çok iyi anlıyorum Tuğba.
0: Aa, çıktı. Şimdi?
1: Şimdi tekeri çıkartıyoruz yerine.
0: Tamam.
1: Ama iki tane tornavida kullanarak. Evet.
0: Ben böyle laps diye bunu buradan çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki olmaz.
1: İki tane düz tornavida alıyorsunuz, şimdi çıkartıyorsunuz.
3: Çıkaramazsın Tuğba. Bence boşuna uğraşıyorsun.
0: Bir dakika. Ortalığı da dağıtmasaydım iyiydi.
3: Dikkat et Tuğba.
1: Evet ama iki tane tornavida kullanarak...
0: Nasıl yapacağım peki? Hangi elimde?
1: Ben gösterebilirim isterseniz.
0: Tamam.
1: İlk olarak.
3: Gösterin Onur Ustam, yoksa bu iş bitmez.
0: Ben nereden diyebilirdim ki?
1: Şu tamam. Anda elinizi çıkartabilirsiniz.
0: Tamam.
1: Yok, benim açtığım yerden doğru devam edin. Elinizle.
0: Şuradan mı?
3: E hadi ama Tuğba, Yavuz seni bekliyor.
0: Bayağı efor sarf ettim ben.
3: Yorulmadan iş mi olur Tuğba?
1: Şu anda
0: bu
1: tamam.
0: Altındaki parça ne?
1: Bu da şambeyle iç lastiği yani.
0: Ha, onu da çıkartıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi oldu. O şişirilen şey değil mi?
1: Evet.
0: Bu ne oldu? Şimdi çöp mü?
1: Evet, bu da çöp, o da çöp.
0: Yeni lastiğin nerede?
3: Yeni lastik mi takacaksın Tuğba ablası Yavuz'un bisikletine?
0: Çıkardım. Şöyle size tekrar vereyim. Bugün bir sakinlik var değil mi sevgili seyirciler? Bir sakin çalışıyoruz sanki. Bunun iç lastiği nerede? Artık konuya çok vakıf oldum yani, iç lastiği nerede falan.
3: Tabii tabii, bilmez miyiz? Konuya hakim olmak senin işin Tuğba. Bugüne kadar konuya hakim olduğun tüm işlerde kaçar gibi ayrıldık mekanlardan. Umarım burada da benzer sonu yaşamayız. Zira koşmaktan yorulduk çünkü.
0: Yerde bir oto lastiği falan da değiştirmişliğim vardır. Ama
1: daha
0: bundan...
1: önce bisiklet tamir ettiniz mi?
0: Yok, ilk defa buraya geldim. Şimdi ne yapacağım?
1: Bunu... Şimdi ilk önce dış lastiği takıyorsunuz.
0: Aa,
1: evet.
0: Ben zannediyorum ki mantıken önce içi takacağız, sonra dışı takacağız diye.
1: Yine bir tarafını takıyorsunuz, bir tarafı açıkta kalıyor.
0: Nasıldı, bir yapabilir misiniz önce?
3: E hani biliyordun sen bu işi Tuğba?
1: Şimdi sivop yeri var zaten. Onu...
0: Ha tamam, şöyle İnşallah... alttan mı?
1: Yok, içinden de.
0: Bir mantık hatasıdır, gidiyor bende ama. Kısmeti ne olacak bilmiyorum yani.
1: Tamam, şimdi jantı yatırıp şambel içine yerleştirebilirsiniz.
0: Şambel. Aman da kızlar ne zor iyiymiş. Şambel takması. Kaç yaşınızdasınız?
1: Şu an 25 yaşındayım.
0: Ben sizden büyüğüm. Ben sizden şu an büyüğüm. Bir ustamdan ilk defa büyüğüm sevgili seyirciler. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra ben ablayım.
3: Zanaat işinde, sanatta, ticarette ağabeylik, ablalık yoktur Tuğba. Onur Usta ustandır, haberin olsun.
1: Tornavida kullanmadan kapatıyoruz. Tornavida kullanırsak zarar veririz.
0: Evet, kesin ben zaten o konuda çok profesyonelim. Zarar verme konusunda.
1: Şu an kaldırıp hava basıyoruz ve yerine takıyoruz.
3: Oluyor gibi sanki Tuğba, aferin.
1: Kolaysa sen yap.
0: Ya kolay mı sandın? Tamam.
1: Şimdi hava basıyoruz.
3: Kolay mı sandın Tuğba?
0: Basacak mı bu evet. Şimdi kendiliğinden?
1: Evet. Tamam, tamam, tamam.
0: Ne oldu?
1: Şu an tamam, hava doldu.
0: Bitti mi yani?
1: Evet.
0: Ben bunu araba tekeri gibi zannettim. Böyle saatlerce hava basacağız falan zannediyorum.
3: O kadar da değil Tuğba. Bisiklet tekeri küçüktür araba tekerinden.
0: Ön lastiğimiz tamam değil mi?
1: Evet. Şimdi kaldırabilir bisikleti.
0: Birlikte kaldım.

0: Ben şey, hep böyle bir destek istiyorum. Desteğe ihtiyacım var. Şimdi sıra eski koltuğu değiştirmekte ve direksiyonu boyayacağız, evet. Değil mi?
1: Şimdi 13 anahtar alarak yapıyoruz koltuğu şimdi. Söküyoruz.
0: 13 anahtarını, evet. Alıyoruz. Ha. 13. Küçük olduğu için şu olabilir mi acaba? Yok. Ha şu. Tamam. Evet. Nasıl bir mantıksa.
2: Neyse, anahtarı 15 dakikada bulabildin Tuğba. Bu da iyi bir gelişme.
1: Şu anda koltuğu alabilirsiniz. Aa, bir koridoru, evet.
0: Ben öbür tarafında da var zannettim. Bir yandan da onu düşünüyordum nasıl çıkaracağım diye.
1: Şu anda bunu takıyorsunuz aynı şekil.
0: Şurada bir dası var. Ay, düşüyordum. Biraz kilo vermem gerekiyor herhalde rahat çalışabilmem için.
2: Kiloyla ilgili bir sıkıntın yok Tuğba. Rahat ol.
1: İsterseniz bisiklet hakkında bilginiz var mı? Onu test edebilirim. Mesela bu ne işe yarar?
0: Hangisi?
1: Bu.
0: Şu.
1: Evet.
0: Ne o? Neydi? Amortisör falan,
1: evet.
0: Mı? Gerçekten mi? Evet. Vallahi attım ya. Bilgi yarışmalarına katılabilirim ben. Pası salladım tutuyor zaten.
1: Peki dişli pedal olarak?
0: Şey, nasıl?
1: Hangisi dişli?
0: Şu mu?
1: Evet.
0: Ay bir şey söyleyeceğim, ben boşa mı sardım şu zamana kadar? Niye olmadı bu?
1: Boşandırıyorsunuz öyle.
0: Öne mi getireceğim?
1: Evet.
0: Aa vallahi kafam çorba oldu bugün. Başım döndü ya.
2: Bir vidayı sıkamadın Tuğba. Yavuz'un gözleri endişeyle sana bakıyor.
0: Ustasından Tuğba'ya büyük ders falan diye. Evet.
1: Şu anda tamam, anahtarı yerine koyabilirsiniz.
0: Tamam. Yerinde olmadı ama neyse.
1: Son, evet. Olarak boya.
0: Boyaya. Evet, boyaya geçiyoruz sevgili seyirciler. Evet, şimdi son aşamaya geldik. Boya. Boya da herhalde zorlanmam. Biraz tecrübem var bu konuda. Direkt sıkacak mıyım yoksa?
1: Hayır, ilk önce temizliyoruz.
0: Neyle?
1: Fırçayla, ter fırçayla.
0: Ha şu herhalde değil mi?
1: Evet.
2: Boya tutsun diye daha fazla kazımalısın Tuğba.
0: Bu da senin için Alper. Ve en önemli yere geldik. Böyle direkt sıkacak mıyım?
1: Evet, direkt.
0: Siz bir yapın isterseniz, ben yanlış bir şey yapmayayım. Çünkü bisiklete
1: sadece
0: boyamayayım.
1: Sadece paslı olan yerleri.
0: Ha öyle mi?
1: Evet.
0: Oo yeni gibi oldu. Aa çok güzel.
2: Az daha sabret Yavuz. Bitiyor şimdi bisikletin.
1: Gayet güzeldi. Başarılı bir şekilde bisiklet tamirimizi yaptık. Lastiğimizi değiştirdik, koltuğumuzu değiştirdik. Boyamızı yaptık. Gayet başarılıydı.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandığında bisiklet tamircisi oldum. Onur ustamla birlikte çalıştım. Evet. Değil mi? Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ön lastiğini değiştirdim. Buraları boyadım. Sonra ne yaptım? Koltuğunu değiştirdim. Ne yaptım ben bile bilmiyorum. Çok keyifliydi benim için. İnşallah tekrardan.
1: Biraz zor oldu ama.
0: Evet biraz zor oldu ama benim için. Her zaman ilkler zordur. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Yavuzcuğum sana da çok teşekkürler. Bisikletini de alıp gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta sizin ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, psikoloji biliminin bulgularıyla açıklayabildiğimiz bir konuyu seçip detaylı bir şekilde sizlerin işine yarayacak şekilde analiz etmeye çalışıyoruz. Bugün konumuz yalan söyleme davranışı. Yalanı bir kişi günde kaç kere duyar? Yalan söyleyen birinin yalan söylediğini anlamak mümkün müdür? Çocuklar neden söyler? Kaç yaşından sonra çocuklar yalan söylemeye başlar? Kadınlar mı erkekler mi daha çok yalan söyler? İlişkilerde en çok söylenen yalanlar nelerdir gibi son derece ilgi çekici başlıklarımız var. Ama isterseniz konuya giriş yaparken insanlar neden yalan söyler? Önce bunu bir anlamaya çalışalım. İnsanların yalan söylemesine neden olan 4 tane durum var. Bu durumlardan birincisi cezadan kaçma isteği. Ceza alacağımızı düşündüğümüz bir durum varsa şayet ve biz bu cezayı almaktan ürküyorsak, çekiniyorsak o zaman gerçeği biraz çarpıtma tercihinde bulunabiliyoruz. Bunun adı da yalan. Yalanın tanımı gerçeği çarpıtarak insanların bir şekilde algısını değiştirmek ya da var olmayan bir şeyi varmış gibi dile getirmek. Şimdi cezadan kaçmak için özellikle çocuklarda yalan davranışını sıklıkla görüyoruz. Cezadan kaçmak için söylenen yalanlar anormal midir? Hayır, son derece normal bir davranış. İkincisi, altruistik yalan dediğimiz yalan. Esasında kimseye zararı yok ama birilerine avantaj sağlayabilen yalanlar. Yani ikinci tür yalan, birini korumak için söylediğimiz yalanlar. Yine çocuklardan örnek vermek gerekirse, sıra arkadaşını korumak için bir çocuğun İşte öğretmenine gerçeği çarpıtarak bir şeyler söylemesi gibi. Kim aldı kalemini bilmiyorum. Oysa ki yan arkadaşı almıştı. Yani aslında şöyle bir düşünürseniz, yalansız bir dünya içinde var olmak çok zor. Bu ikinci konudan hareketle. Hepimiz öğrencilik yıllarımızda, çocukluk döneminde her şeyi herkese söylemiyoruzdur. Mesela düşünsenize, 7 yaşında bir çocuğunuz var, ilkokula göndereceksiniz. Ve ona hayat boyu şunu öğretmişsiniz. Her zaman doğru ve dürüst ol. Hep doğruları söyle. Ve ikinci öğret de şu olsun. Öğretmenine her zaman saygı duy ve öğretmen senden ne öğrenmek isterse söyle. Peki, bunların hiçbiri kulağa kötü gelmiyor esasında. Gerçekten çok ahlaklı söylemler gibi ve öyle de. Gitti bu çocuk okula, oturdu. Kalabalık bir sınıf, şöyle 50 kişilik bir sınıf düşünün. Birileri kopya çekti bir derste. Öğretmen bizim çocuğun hiç yalan söylemediğini öğrenmiş. Gidip diyor ki çocuğun ismi de Alp olsun. Alp diyor. Kim kopya çekti? Sınıf biliyor ama öğretmen bilmiyor. Şimdi Alp'in normal şartlarda bunu gizlemesi mi daha doğrudur? Yoksa öğretmene söylemesi mi? Alp hep doğru ve dürüst olması gerektiğini öğrendiği için söylüyor. Murat çekti hocam. Wow, Alp ne kadar da dürüstsün. Sonra bir gün bir şey oluyor. Birileri çok konuşuyor. Öğretmen fark edemiyor. Bakıyor kimin konuştuğunu bulmak istiyor. Orada bir yıldızı var. Alp. Alp'e soruyor. Alp kim konuştu? Alp doğruyu biliyor. Söylemesi mi lazım? Söylemesi mi? Söylememesi mi? Ama Alp söylüyor. Çünkü doğru ve dürüst olması lazım. Diyor ki Cengiz'le Ayşe konuştular. Sonra bir kavga oluyor sınıf içerisinde. Hoca Alp'e soruyor. Alp kim kavga etti? Alp söylemeli mi? Söylememeli mi? Alp söylüyor. Çünkü hep doğru ve dürüst olmak zorunda. Kavga edenleri de söylüyor. Şimdi bir ay sonra sizce Alp bu sınıfın en doğru, dürüst, dobra insanı olarak mı anılır? Yoksa ispiyoncu, hiç güvenilmeyen, insanların arkasından konuşan kişi olarak mı anılır? İşte ikincisine daha çok pay veriyorsanız arada bir hayat bizi yalan söylemek zorunda bırakıyor olabilir diyebiliriz. Ve buna çocuklar küçük yaşta başlarlar. Ne dedik neden yalan söylenir ikinci maddesine? Birini korumak için dedik. Ama üçüncü maddeye geçtiğimizde tam karşısında bir şey karşımıza çıkıyor. Bazen yalanlar da cezadan kaçmak ya da birini korumak için değil, birine zarar vermek için söylenebiliyor. İşte aslında yalanı böyle 4 kademeye ayırdığımızda şimdi sayacağım 4 nedenden dolayı yalan söylenir dediğimde bu sebep, yani birine zarar vermek için söylenen yalanlar işte yalanın en kötü tarafı. Beyazla, pembeyle açıklanmayacak.
kötü yalan, birine zarar vermek için, birinden intikam almak için söylenen yalanların çocuklar tarafından asla yapılmamasını sağlamamız lazım. Dördüncüsü, bu tabii yine çok fazla kullanılan bir şey. Bir cezadan kaçmak için yalan söylüyorduk ya, bir de ödüle ulaşmak için söylenen yalanlar vardır. Yani bir pekiştirece sahip olmak için ya da bir şeyi elde etmek için söylenen yalanlar vardır. Ödüle giden yolda söylenen yalanlar. Bunlar da aslında ben hiç yalan söylemem diyen kişilerin hayatında bile birazcık olabilir. Ama bakınız, çocuklar için yalansız bir dünya mümkün değil. O yüzden onlara sürekli doğru ve dürüst ol baskısı yaparsanız az önceki hikayedeki Albin durumuna düşürebilirsiniz. Kişiler doğrunun ne kadarını ne zaman söyleyeceklerine karar verebilmeliler. Bu bir bilişsel yetenektir ve toplumsal yaşam için her şeyi olduğu gibi söylemek bazen çok da gerçekçi bir yönlendirme olmayabilir. Şimdi peki dedik ya, ben hiç yalan söylemem diyenlerle ilgili ne düşünüyor psikoloji bilimi? Ben hiç yalan söylemem diyenlerle ilgili eyvah diyor. Çünkü yalan söylüyorsun. Ama yalan söylemem diye de şu anda halihazırda bir yalan söylüyorsun. İnsanlar günde ortalama 3 yalan söylüyor herkes. İnsanların ortalaması 3 yalan. Peki yalan söyleme konusunda bir cinsiyet farkı var mı? Hep bize kadınların daha fazla yalan söylediği öğretilmiştir. Fakat literatürdeki çalışmalara baktığımızda asla böyle bir şey yok. Kadın ve erkekler eşit düzeyde yalan söyleyebiliyorlar. Peki günde 3 yalan söylüyorken hayat bize kaç yalan söylüyor olabilir bir günde ortalama? Sayı o kadar yüksek ki şu anda tahmin etmeniz mümkün değil. Çünkü sayı 3 hanelilere doğru yaklaşıyor ve hemen hemen biz her gün 100'e yakın yalan duyuyoruz. Yani hayatın içinde aslında yalanları yakalamaya kalksak gün boyu yalan peşinde koşan biri haline geliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanoğlu yalan söyleyen kişiyi tespit etme konusunda pek maharetli değil. Onu ancak klinik ortamda ya da özel bir soruşturmada uzmanların yapabilmesi mümkün. Peki soru şu, insan zihinsel olarak bu kadar gelişmiş bir varlık ve her gün 100 tane yalan duyan bir zat-ı muhterem olarak nasıl oluyor da yalan söyleyen kişiyi anlayabileceğimiz bir beceri geliştiremiyoruz? Biz sanal evrenleri yaratan, uzaktan bir takım haberleşme yöntemlerini çılgınca noktalara getirmiş bir medeniyet üretmiş insanlar olarak nasıl oluyor da yalan söyleyen kişiyi anlayamıyoruz? İşte burada öyle bir şey devreye giriyor ki, yalan söyleyen kişiyi anlayamamak, evet burayı çok dikkatli dinleyin, yalan söyleyen kişiyi anlayamamak hayatta kalmamızı daha da kolaylaştırıyor. Çünkü hayat biraz yalan üzerine kurulu bir hayat. Size bir örnek vereyim. Birisiyle tanışıyorsunuz. Geldi elini uzattı. Yaşını sordunuz. 52 yaşındayım dedi. Hemen arkasından gelen cümle nedir? Aa ile başlayan cümle. Evet. Aa hiç göstermiyorsunuz. Oysa ki herkes yaşını gösterir. Herkes de bir diğerinin yaşını gösterdiğini bilmesine rağmen belli bir yaştan sonraki insanlar yaşını söylediği anda onlara ya yaşınızı hiç göstermiyorsunuz deriz. Bir diğeri, bir arkadaşınızın uzun süredir diyet yaptığını biliyorsunuz. Koşuyor geliyor, işte diyetin sonucu şöyle bilmem ne, kendini gösteriyor. Nasıl kilo vermiş miyim diyor ve kilo vermemiş. Ona yo hiç vermemişsin, hala aynı şişmanlıktasın der misiniz? Hayır, bu sosyal ilişkileri sürdürmek için esasında arada bir söylenmesi gereken o pembe yalanlardan bir tanesi. Ya da bir arkadaşınız aradı sizi, ta lise zamanından bir arkadaşınız aramış olsun. Telefonu açıp da ya ne zamandır aklımdaydın, ben de seni aramayı düşünüyordum demez miyiz? Diyebiliriz. Bu da esasında çok gerçeği yansıtmasa bile ilişkileri sürdürme açısından faydalı olabilir. Esasında 100 tane yalan duyuyoruz dediğim şey biraz da böyle günün içerisinde biraz da hayatımızı kolaylaştıran yalanlar. İşte bu yüzden insanın gelişim süreci ona yalan söyleyen kişiyi tespit edebilecek bir araç hediye etmemiş. Çünkü yalanların tamamının ortaya çıktığı bir dünyada yaşamak oldukça güç olurdu. Şimdi ilişkilerde en çok söylenen yalana gelelim. Tabii ki her zaman bu ilişkiler konusu çok önemli. Çünkü nasıl yalan hep hayatımızdaysa hayatımızdaki bütün dinamikleri de ilişkilerimiz üzerinden yaşıyoruz. Ailemizle ilişkilerimiz, eşimizle, sevgilimizle, çocuklarımızla, geniş ailemizle ve iş arkadaşlarımızla, belki yaşadığımız semtteki o
diğer insanlarla ilişkilerimiz hep bizim yaşam kalitemizi de belirliyor. Peki romantik ilişkilerde en çok yalan nerede söylenir? Aslında burada psikoloji bilimi müthiş bir ayrım yapıyor. Bu ayrım temelde flört dönemi ve evlilik dönemi olarak yapılan bir ayrım. Yani insanlar flört döneminde farklı

yalanlar söylerken evlilik döneminde flört dönemine göre farklı yalanlar söylüyorlar. İşte bunun da bir teması var. Nedir biliyor musunuz bu? Flört ederken kişilerin yalanları genelde kendisiyle alakalı oluyor. Bu yalanlar genelde kendisini daha iyi göstermek için söylenen yalanlar. Ne kadar nazik, kibar, sevecen, zarif bir kişi olduğuna dair bir takım çarpıtmalar yapılabiliyor. Yani flört dönemi benim kendimi iyi göstermem için yalan söyleme davranışlarımın olduğu bir dönem. Öbür taraftan evlendikten sonra ise psikoloji bulguları diyor ki yalanın yönü değişiyor. Bu sefer eşimizle ilgili yalanlar söylemeye başlıyoruz. Yani flört döneminde kendini iyi göstermeye çalışan kişiler evlendikten sonra eşinin duygu durumunu iyiye götürmek ya da psikolojisini iyi hissettirmek için yalan söylemeye başlıyorlar. Yani diyor ki çok güzelsin, çok zarifsin, harika görünüyorsun, her zamanki gibi çok iyisin, senin anneliğin ya da babalığın da muhteşem gibi evliliği kolaylaştırıcı yalanlar ortaya çıkabiliyor. Yani bunu tekrar söylemek gerekirse hayatın içinde yalan bir şekilde olacak. Ve henüz çocuklar 20-21 aylıkken, 22 aylıkken yalan söyleme davranışları ortaya çıkıyor. Şimdi bazen şundan çok rahatsız oluyor kişiler. Hocam diyorlar işte kliniğe geldiklerinde benim çocuğum çok fazla yalan söylüyor. Hasta olabilir mi acaba? Bir psikolojik problemi olabilir mi? Neden ben bu çocuğu yeterince ahlaklı geliştiremedim acaba? Bakıyorsunuz çocuk 2-2,5 yaşlarında. Ama diyorsunuz onun şu dönem söylediği yalanların kimseye bir zararı yok. Ve yalan söylemek de zaten bilişsel bir beceri. Benim çocuğum hiç yalan söyleyemiyor diye 4 yaşında bir çocuk getirildiğinde işte o zaman bizim için bu tehlikeli bir görüntü olabilir. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Belli deney ortamlarında çocukların cezadan kaçmak ya da bir ödülü almak durumunda hemen hemen tamamının yalan söylediği ve gerçeği birazcık çarpıttığı ortaya çıkıyor. Bu manada gerçeğin farklı bir versiyonunu tasarlayıp da söyleyebilmek çoğu zaman çocuklarda hayal gücünü, yaratıcılığı ve zihinsel becerilerin gelişmiş olduğunu gösterebilir. Bu nedenle çocuğum yalan söylüyor diye panik olmanıza hiç gerek yok. Şimdi bu aşamada işin en kritik yerine geliyoruz. İnsanlar yalan söyler, insanlar bolca yalan duyar. Çocuklar için hatta yalan bir zihinsel gelişim göstergesi olabilir. İnsanlar ödül almak için, cezadan kaçmak için, birine yardım etmek için ya da birine zarar vermek için yalan söylerler. Özellikle birine zarar vermek için söylenen yalanlar riskli ve olumsuzdur dedikten sonra peki benim bana yalan söyleyen birini tespit edebilme şansım uzmanlık olarak düşünüldüğünde nasıl ortaya çıkabilir? Şimdi size bununla ilgili hemen 4 tane öneride bulunacağım. Birincisi, ilginç bir bulgumuz var. Yalan söyleyen kişilerin yalan söyleme anında eğer bir şiveleri varsa ki birçoğumuzun şivesi var, bu şiveyi normalden daha fazla kullandığını görüyoruz. Peki neden? İnsanlar yalan söylerken daha fazla şiveli konuşurlar. Aslında şive harika bir şey. Yani çok tatlı, sevimli, kulağa hoş gelen bir şey. Fakat çok küçük yaşlardan itibaren güzel Türkçe konuşma adı altında o İstanbul Türkçesine yakınlaşmak için insanlar şive kullandıklarında kendilerinden pek hoşlanmaz bir pozisyon oluyor. Ve konuşmalarında zihninin bir kısmını o şiveyi az kullanmakla meşgul ediyorlar. Yani aslında zihinlerin bir tarafında daha dikkatli konuşayım, daha İstanbul Türkçesine yakın konuşayım diye düşünmekteler. Ama tam yalan söyleme noktası geldiğinde, yalan söylüyor olmanın verdiği endişe, yalan söylüyor olmanın verdiği yakalanma korkusu, yalan söylemiyor olmanın verdiği kaygıyla kişiler zihinlerindeki o şiveyi kontrol eden tarafı serbest bırakıyorlar. Ve bu aman fazla şiveli konuşmayayım dediğimiz mekanizma kaygı ve heyecandan dolayı devreden çıkınca kullandığımız şivenin miktarı artıyor. Şimdi biz bir konuşma, yapılan bir iletişimi yavaşlatıp da dinlerken
orada şivelerin arttığını gördüğümüzde

0: burada bir sıkıntı olabilir deriz. Hemen ikinci konuya geçiyorum. Peki yalan söyleyen kişiyi anlamak için başka ipucu var mı? Var. Hem de çok güçlü bir ipucu var. Nedir biliyor musunuz? Kişiler yalan söylerken ben yerine biz kullanmaya başlarlar. Tabii ki bunun da bir nedeni var. İnsan ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diye konuşurken bir anda neden biz öyle yaptık, biz böyle yaptık demeye başlar. Çünkü yine az önceki gibi yalan söylemeye başladığımız anda yakalanma korkusu, heyecan, kaygı ve bir takım merak duyguları devreye giriyor. Ve o anda bu hissiyat bende bir suç işliyorum, bir suçluluk hissi yarattığı için ben deyip de bütün sorumluluğu kişisel olarak almak yerine bir anda ağzım gayri ihtiyari biz kelimesini kullanmaya başlıyor. Nedir biliyor musunuz buradaki mekanizma? Kişiler aslında yalanın yarattığı kaygı ve suçluluğu dağıtmak, o suçluluğun sorumluluğundan kurtulmak istiyorlar. Biz kelimesi çok fazla duyulmaya başladığında aha deriz biz. Sanırım burada biraz kişi yine gerçeği çarpıtmaya başlamış ve bununla ilgili bir suçluluk ortaya çıkmış olabilir. Yani bu konuşmaları dinleyen insanlar için bu önemli bir görüntüdür. Şimdi üçüncü maddeye geçeceğim. Üçüncü bir şey daha var, evet, önemli. Üçüncü şey, şu elimdeki objeye bakın. Ben yalan söylemeye başladığımda bu objeyi bir anda kişiyle arama sokmaya başlarım. Yani bu obje aslında şöyle yanımda bir bu mendil olabilir, bir tane telefon olabilir, bir kalem olabilir, bir kağıt parçası olabilir. Yalan söylerken bu bir anda kişinin de arasına sokulur. Ne demek bu? Aslında bu yine gayri ihtiyar yaptığımız bir şey. Çünkü orada yalan söylemenin verdiği suçluluk ve kaygı öyle bir noktaya geliyor ki siz biraz kendinizi korumak için o objeyi kişiyle aranıza sokuveriyorsunuz. Aslında bunun da mantığı bu. Şimdi şöyle hepsini beraber düşünecek olursak. Yani şive arttı. Benler bize döndü. Kişinin konuşma öncesi eline vermiş olduğunuz o kağıt ya da kalem araya girdi. Bunlar hep şüpheyi arttıran şeyler. Dördüncü maddeye gelelim. Dördüncü madde sizden biraz daha uzağa doğru gitmesi. Ve oradan gözlerinizin içine bakma çabası. Bize hep şu öğretildi. Yalan söyleyen kişi asla gözlerinizin içine bakamaz. Oysa ki durum tam tersi. Herkes bu bilgiye sahip olduğu için özellikle profesyonel yalan söyleyenler yalan söylediğim zaman gözlerinin içine bakmadığım durumda yalan söylediğinin anlaşılacağını düşünmesinden kaynaklı özellikle o sırada gözlerinin içine bakarlar insanın. Ama yalan söylemeyen bir insanın gözünüzün içine bakmasıyla aman yalan söylediğim ortaya çıkmasın diye gözünüzün içine bakılması arasında bir fark vardır. İkincisi sizi rahatsız eden bir bakıştır. Diğeri doğal bir bakışken aman yalan söylediğim belli olmasın diye o kurulan göz temasındaki yalan bakış sizi rahatsız eder. İşte şöyle toplayacak olursak kişinin şivesinin artması, ben cümleleri yerine biz cümlelerine geçmesi, o eline vermiş olduğunuz objeyi bir anda sizle arasına sokması, sizden uzağa doğru bir adım atıp, bu da bir kaçma davranışı, yine yalan söyleme davranışının suçluluğundan gelen bir şey ve sizle sizi rahatsız edici şekilde göz teması kurmaya başlaması bir kişinin yalan söylediğiyle ilgili ufak bir ipucu verebilir. Bunlar varsa yalanı yakalamış mısınızdır? Hayır. Bu sadece bir öngörü sağlar ve bir ipucudur. Şimdi gelin şöyle bir yine sokağa çıkalım. Bizim için sizlere ulaşmak ve o sokak röportajlarını yapmak o kadar değerli ki. Çünkü dışarıyı bu stüdyoya bu şekilde taşımış oluyoruz. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız diye sorduk. Aslında ben burada anlattığım şeyler bakalım sizde nasıl karşılık buluyor. Biraz onları öğrenmek istediğim için. Şöyle sokakta bu soruyla yaptık röportajlarımızı. Hadi dinleyelim isterseniz, izleyelim. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız diye sorduk. Cevaplarınıza bakalım.
1: Davranışlardan belli oluyor, hareketlerden belli oluyor. Ondan anlaşılır yani.
2: Vallahi ben vücut dilinden iyi anlıyorum. O yüzden benden kaçmaz yani. Her türlü anlarım onu yalan söylediğini.
3: Tabii o kişinin karşıdaki kişiye bağlı. Profesyonel kişi ise fazla anlayamazsın. Ama ben biraz insan sarafıysam gözlerinden, tavırlarından, sözlerinden, hareketlerinden anlarım.
4: Ya onun kişiliğini biliyorsam hal ve tavırlarından anlarım diye düşünüyorum.
5: Bir iki kere onu bir denerim. Üçüncü keresinde de yalan olduğunu tespit eder. Bir daha da konuşmam kendisiyle.
1: Mimiklerine bakarız.
6: Birinin bana yalan söylediğini, o konu hakkında bilgim var sanırım. Başka türlü anlayamazsın ki.
7: Gözlerinden ya da çok konuşmasından belki.
8: Yüz ifadesinden, konuşma tarzından, duruşundan bir şekilde kendini açığını verir yani.
0: Ne çok ipucu kullanılıyormuş değil mi? Birinin yalan söylediğini anlarken nefis cevaplar geldi. Tabii ki şu kesin, tavırlar, sözler, davranışlar buralardan anlıyoruz zaten. Ama bunu biraz daha işte teknik olarak değerlendirdiğimizde buraya yazdığımız şeyler o davranışların analizi oluyor. Bir sitedeki 3 şans veririm yalan söyleyen kişiye. 3 yani kesin yakalıyorum ama 3 şans veririm. Üçüncüsünde ilişimi keserim. Bir sitedeki gözlerden anlarım ama gözlerden anlama işi işte biraz karışık. Genelde anladığımızı zannediyoruz. Hata olabiliyor orada. Bir tanesi dedi ki şans vermenin dışında bilgim olan bir konuda yalan söyleniyorsa bunu takip edip zaten doğrusunu bildiğim bir yalanı dinlerken kişinin yalancı olup olmadığı konusunda fikir sahibi olurum dedi. Ve aslına bakarsanız birçok güzel cevap geldi. Şimdi hepsini düşündüğümüzde biz sanırım yalan söyleyen kişiyi ve yalanı anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hatalı bir düşünce. Tekrar söylüyorum. Biz bize yalan söylenen yalanları pek anlamıyoruz. Bunun için özel bir uzmanlık beceri ve çok iyi davranış gözlemleri yapılması gerekiyor. Aslında kişinin yalan söylediğini anlamak hiç de kolay değil. Peki en çok hangi konuda yalan söylüyor olabilir insanlar? Kendileriyle ilgili hani ilişkilerde en çok hangi konuda yalan söylüyor dedik? Flörtte kendimle ilgili söylüyordum. Evlilikte eşimi iyi hissettirmek için söylüyorum. Peki yine çıktık. Sokak röportajına sorduk. Sizce insanlar en çok hangi konuda yalan söyler diye sorduk. Bakalım cevaplar nasıl? Hangi konularda yalan söyleniyormuş en çok?
9: Genelde iş alanında yalan söyleniyor. Bir de dışarıda şimdiki gençler hep birbirine yalan söylüyorlar.
1: Genelde küçük yalanlar. Hani büyük yalanlara pek denk gelmedim.
2: Çevremde yalan söyleyen pek insan yok bana karşı. Yalan söyleyen kimse olmadı.
3: Her konuda herkes her yalanı söyleyebiliyor şu anda.
5: Valla şimdi bu cep telefonları çıktı çıkalı. Ben buradayım, senin yanındayım falan dedikleri var ya. Yok toplantıdayım, yok bilmem ne.
1: Dürüst olmazlar. Dürüst olmak zordur. Genelde onun yüzden yalan atarlar.
10: Valla ilişkiler esnasında söyleyenler olabilir ama genelde muhtemelen annelerine babalarına falan söylüyorlardı çocuklar.
11: Kendi çıkarlar için. Eşleri konusunda, okulları konusunda, sevdikleri konusunda, iş konusunda.
8: Mesela eşler birbirine yalan söyleyebilir. Yaptığı şeyleri bazı şeyleri gizleyebilirler.
0: Sokağa çıkmak, sokaktan geri dönmek, oradaki muhteşem cevapları duymak gerçekten harika. Sanki bu programın genel bir özeti gibi oldu. Hemen sizden gelen soruya dönüyorum. Çok kısa bir cevap vereyim ona. Çünkü soruyu demin okuduğumda aslında cevap verdik program içerisinde. 3 yaşındaki çocuğum çok sık yalan söylüyor. Ne yapmalıyım? Soru bu. 3 yaşındaki çocuğunuzun yalan söylemesi normal. Şu anda bu beceriyi geliştiriyor. Birine zarar vermek için yalan söylemeye kalktığında orada onu uyarıp bunun yanlış bir davranış olduğunu güzel bir dille anlatmanız lazım. Ama 3 yaşındaki çocuklar ve 3 yaşından sonra özellikle 4,5 yaşında hemen hemen her çocuk olmak üzere zaman zaman ödül almak için ve cezadan kaçmak için küçük küçük yalanlar söyleyebilirler. Bir de zamanla çocuklar annelerine kendisini iyi hissettirmek için yalan söyleyip bazen öyle hissetmese bile küçük küçük gülücükler atabilirler. Çünkü çocuklar için en önemli ilişki biçimi ebeveynleriyle. Yani anne babalarıyla kurdukları ilişkidir. 3 yaşındaki çocuğunuzun yalan söylemesinden o kadar endişe etmenize gerek yok diyerek şöyle bu yalan konusunu yavaş yavaş kapatalım. Size yalanın az olduğu bir gün diliyorum. Çok keyifli bir gün diliyorum. Ne yapmalı sorusunun cevaplarını iyi bulduğunuz bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
12: Ne? Ne üstte var ne

0: Başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
1: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
2: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
3: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
4: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
5: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
6: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
4: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
4: Seninle işimiz daha bitmedi.
5: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
5: Olmaz Fatma.
7: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
17: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le git.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi, efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 korumalı. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
13: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
12: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
13: Lezzetli kahve içiyor.
12: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
13: Alışveriş önerileri sunuyor.
12: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
13: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
12: Dimple Moon, Dimple Moon.
13: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz.

0: Saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun Pro

0: olamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ben Trev Ulda. Bugün sizde somonlu, havyarlı, açık bir sandviç yapacağız. Ne malzemeleri kullanacağız? Somon kullanacağız, kırmızı havyar kullanacağız, krem peyniri kullanacağız. Böyle baby turplar var ya, ondan kullanacağız. Marul kullanacağız, dereotu kullanacağız, domates kullanacağız, dağ kekiği kullanacağız, salatalık kullanacağız. Ve böyle protein bakımından çok zengin olan bıldırcın yumurtası kullanacağız. Yani bakın çok zengin. Gerçekten içerisindeki malzemeleri saymak bile bayağı vaktimizi aldı. Hemen burada ekmeğimizi şöyle ortadan ikiye bölelim. İki dilim ekmeği ben yavaş yavaş kızartmaya başlayacağız. Önce ekmeklerimizi tavaya koyduk. Altında kısık ateşi aldım. Ekmeklerimiz böyle güzel güzel böyle kızarsınlar. Çok kızgınlaşsınlar istemiyorum. Böyle kıtır kıtır olsun da istemiyorum ama birazcık da sıcak olsun da istiyorum. Şimdi diğer malzemelerimizi hemen şöyle marulumuzu ortadan ikiye ayırıp marulu kullanacağız. Besleyicilik bakımından çok zengin, çok güzel, çok keyifli bir sandviç. Birazcık malzemeleri hani fiyat bakımından birazcık fazla ama gerçekten içinde bulundurduğu besin değeri bakımından çok zengin olan bir malzeme bolluğu var bu açık sandviçte. Örneğin havyar var. Havyar ne? Hemen havyarı size anlatayım. Havyar aslında balık, yani bütün balık yumurtalarına verilen ismi havyar deniliyor. Bunun en değerlisi siyah havyar olarak nitelendiriliyor ama farklı farklı dediğim gibi balık yumurtası olarak nitelendirdiğinden dolayı farklı farklı türleri mevcut. Hemen ekmeğimizin diğer tarafını da kızartacağız. Bu arada doğrama işlemlerimize devam edebiliriz. Salatalık kullanacağız, domates kullanacağız, somon kullanacağız. Burada krem peynir kullanacağız. Krem peyniri yerine labne de kullanabilirsiniz. Hemen şurada salatalığımızı, bütün malzemeleri böyle ince ince küçük küçük doğrayacağız. Yapımı çok güzel, çok keyifli. Bir o kadar da lezzetli. Birazcık havalı bir sandviç. Şöyle ince ince salatalıkları doğrayalım. Doğradıktan sonra bütün malzemelerimizi birazdan birleştireceğiz. Dağ kekiği kullanacağız. Ben somonla peyniri çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyorlar. Hemen bıçağımın ucu birazcık keskin olduğundan dolayı dikkatli bir şekilde yavaş yavaş kesim işlemlerini yapıyorum. Dereotumuzu, doğrama işlemlerimizi yapalım ki bu arada ekmeğimizin bir tarafı kızardı. Hemen diğer tarafını da çevirdim. Dereotunu da ince ince doğrayacağız. Dereotu zaten faydası çok yüksek olan otlardan birisi. Hemen dereotunu da şuradan kenara ayırdık. Şu turpumuzun kenarlarından küçük küçük soyalım. Dediğim gibi bir sürü malzeme barındırıyor bu. Farklı farklı malzemelerin birleşiminden ortaya çıkan lezzet gerçekten sonuç çok etkileyici olacak. Böyle kenarlarında birazcık kırmızılıklar bırakıyorum ki daha renkli ve daha güzel görünsünler diye. Şöyle hemen ince ince, tüm malzemeleri ince ince doğramaya dikkat edin. Çünkü hepsinden böyle az az böyle güzel güzel bir karışım elde edeceğiz. Hemen ince ince doğramaya

Devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi turpları ne kadar ince doğruyoruz. Olabildiğince özen göstererek hazırlayabileceğiniz bir durum. Hemen ocağın altını kapattım bu arada. Ekmeklerim istemiş olduğum kızarıklığa geldi. Turplarım da güzel güzel doğruyorum. Diğer turpumuz da hemen ince ince doğruyoruz. Bu bıçak benim için önemli. Bu bıçağı bana Ali Şef hediye etmişti. Ali Ronak. Buradan ona sevgiler. Gerçekten o bizim üstadımız. O yüzden her bıçakla böyle bir şeyleri zarif bir şekilde yapınca aklıma o geliyor. Sevgiler şefim. Hemen doğrama işlemlerimize devam ediyoruz. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz bana. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok keyifli şeyler gönderiyorsunuz. Yaptığınız şeyleri paylaşınca gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bakın bütün malzemelerimizi güzel güzel doğrayacağız. Şimdi kiraz domatesleri aldık. Kiraz domatesleri de yine güzel güzel doğruyoruz. Birazcık zarif bir sandviç bu. Ben bunu zarif sandviç olarak da nitelendiriyorum. Böyle ince işçilik istiyor. Onunla böyle ilgilenmek gerekiyor. Hep reçel yaparken diyoruz ya, onunla ilgilenmeniz lazım, onu sevmeniz lazım. Açık sandviçi yaparken de onunla ilgilenmeniz lazım, onu sevmeniz lazım. Onu böyle keyifli keyifli küçük küçük dokunuşlarda bulunuyor olmanız lazım. Birazdan bu sandviçin içerisine bıldırcın yumurtası ekleyeceğiz. Bıldırcın yumurtası normal yumurtaya göre 8 kat daha faydalı olan bir yumurta. Çocuklarınıza bıldırcın yumurtası yedirebilirsiniz. Fakat bunu mutlaka doktorunuza danışın. Çünkü bazı çocukların veya ya da bazı yetişkinlerin de bazı ürünlere karşı toleransı olabiliyor. O toleransı hani mutlaka doktorunuza danışmadan tüketmeyin. Hemen domatesleri de doğradık. Bakın tüm malzemeleri böyle kenara yan yana koyunca rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor. Salatalıklarımızı ince ince doğradık. Hemen bakalım doğranacak başka malzeme var mı? Bu kadar domates yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yumurtalarımızı da alalım. Şöyle birkaç parça ayıralım. Bunlar da hazır beklesinler. Birazdan birleştirme işlemlerinin hepsini yapacağız. Bütün bıldırcın yumurtalarını da böyle ince ince doğruyoruz. Bıldırcın yumurtasını ben çok seviyorum. Hatta bu işin hani bir deyim var ya, bal tutan parmağını yalar diye. Gerçekten bizim işimiz öyle bir iş. Yani bal tutup o parmağı yalamakla ilgili olan bir durum. Çok güzel, çok seviyorum ben bıldırcın yumurtasını. Hemen güzel güzel doğramalarımızı yapıyoruz. Birazdan böyle hepsini birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz lezzetli bir görüntü çıkacak. Ve inanılmaz lezzetli bir sandviç olacak. Bakın bir sürü malzeme var. Somon var, krem peynir var, kırmızı havyar var, domates var, salatalık var, turp var, marul var, dereotu var, bıldırcın yumurtası var, üzerinde dağ kekiği var. Yani bütün malzemelerin bir arada olduğu çok güzel tariflerden birisi. Şimdi yumurtaların hepsini de doğradık. Diğer tabağımızı da kenara aldık. Somonları doğramaya gerek yok. Zaten somonlar, füme somonlar hazır bir şekilde duruyorlar. Hemen bir tabağımıza. Şimdi işin en güzel kısmı artık geliyor. Ekmeklerimizi aldık. Önce krem peynirimizi ekmeğimizin bir tarafına güzelce sürelim. Yapım aşamaları çok kolay, çok keyifli ve çok lezzetli bir sandviç. Tüm malzemelerden çok çok koymayın. Az az koymayı tercih edin. Çünkü hepsinin o muazzam uyumu birazdan gerçekten tam bir orkestra gibi olacak. Bütün malzemeleri birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz lezzetli bir sonuç çıkacak. Hemen krem peynirimizi aldık. Alt kısmına krem peynirleri sürdük. Şimdi gerçekten bu kadar malzeme olunca nasıl süsleyeceğini şaşırıyor insan. Şurada marulları birazcık daha küçültelim ki şöyle kenarlarına marulları dizelim. Kenarlarından bakıldığı zaman da çok güzel, çok keyifli bir sandviç ortaya çıkmasını istiyorum. Birazdan bu sandviçi yiyeceğiz.
Yani işin en heyecanlı kısmı bu. Yani bir sürü şey hazırlıyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz şeyleri sonra afiyetle yiyoruz. Gerçekten inanılmaz, muazzam bir sonuç ortaya çıkıyor. Hemen alt kısımlarına somonlarımızı yerleştiriyoruz. Üst kısma da bir tane somon ayırıyorum. O somonla zaten şunu ortadan ikiye böleceğiz ve renklendirmeye devam edeceğiz. Burada kenarlarına burada salatalıklarımızı yerleştirelim. Bakın şey gibi, kule yapar gibi aslında. Yani çocukken oynamış olduğumuz oyunlar vardı. Böyle biz bir sürü parçayı birleştirirdik. O parçaları birleştirir gibi şu an keyifli keyifli bütün birleştirme işlemlerini yapıyoruz. Rengarenk bir görüntü ortaya çıkacak şimdi. Şimdi şu salatalığı alalım. Oyun oynar gibi. Oyun oynuyoruz aslında burada. Hemen diğer tarafında da sandviçimizin diğer tarafını da şöyle kapatalım. Çok keyifli, çok güzel. Yapımı çok kolay. Bakın katlar arttıkça heyecan artıyor. Şimdi ne koysam diye düşünüyorum. Şimdi yumurtaları koyalım birazcık. Yumurtalarla domatesleri şöyle sıralayalım. Bir domates, bir bıldırcın yumurtası, tekrar bıldırcın yumurtası, tekrar domates, tekrar bıldırcın yumurtası. Böyle tekrar domates koyalım. Şöyle hemen diğer sandviçimize de bıldırcın yumurtası, domates, tekrar bıldırcın yumurtası, tekrar domates, tekrar bıldırcın yumurtası, tekrar domates. Bir film vardı böyle, domates diye bağıran. Gerçekten şu an aklıma o geliyor böyle. Hani hemen bakalım bu domatesi koymayalım. Şimdi turpları alalım. Turpları da ince ince doğradığımız turpları domateslerle bıldırcın yumurtaların arasına şöyle renk versin diye hemen koyalım. Üzerine bıldırcın yumurtalarını birazcık daha ekleyeceğiz şimdi. Dediğim gibi bu tamamıyla ince işçilik isteyen bir sandviç. Şu birazcık kalın olmuş, kalın olanı alalım. İnce olanı koyalım. Daha güzel görürsün diye. Daha özenli görürsün diye. Hemen diğer sandviçimizi bu şekilde koyuyoruz. Şimdi kalan malzemelerimizden ne kaldı? Tabii ki havyarımız. Havyarı alıyoruz. Yani balık yumurtamızı alıyoruz. Güzelce havyarı yerleştiriyoruz. Özenle, güzelce. Bakın çok renkli görünüyor. Çok güzel görünüyor. Her tarafına balık yumurtalarını, kırmızı havyarları güzel güzel yerleştiriyoruz. Bu birazcık dağıldı. Hemen onu oradan alalım. Özenmemiz önemli. Şimdi üzerine, havyarların üzerine yumurtalarla bir iki tane renklendirelim. Şimdi üzerine dereotuyla ince ince ince kıyım dereotumuzu koyacağız. Evet. Ve hemen dağ kekiklerimizi şöyle yapraklarını. Mis gibi dağ kekiği koktu. Gerçekten inanılmaz bir uyum var şu an burada. Hemen tüm yaprakları alıyoruz. Ben birazcık daha cömert davranıp havyar eklemek istiyorum. Şöyle üst kenarlarına, şuralara birazcık renklensin diye, daha renkli görünsün diye, o kırmızının rengini her yerde barındırmak için ve lezzeti her yerde olsun diye. Evet. Ve bütün malzemelerimizi birleştirdik. Şöyle bir ortalığımızı toparlayalım.

kalan son somonumuzu da şöyle üzerine koyalım. Ve son dokunuşlarımızla birlikte açık sandviçlerimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
1: İyi ama ameliyat hangi para?
2: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
3: Hani nerede o günler?
0: Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
2: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
0: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
3: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
4: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
0: Sevsem bile evlenemem seninle.
1: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
0: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
5: Cilveli Kız bugün 18'de TV4'te.

0: dördüncü güne merhabayı rehberimiz Murat'la yapıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Meksika turunda artık dördüncü güne merhaba diyoruz. Dün Cancun'u keşfetmeye başladık. Bugün de biraz Cancun'un dışına çıkacağız ama Murat'a hemen soralım. Murat'cığım, ne yapacağız bugün, planımız nedir?
2: Öncelikle günaydın herkese, selamlar Cancun'dan. Dün güzel bir tekne turundan sonra böyle biraz denize girdik, o enerjimizi aldık. Şimdi bugün biraz da antik şehirlere doğru gideceğiz. Chichen Itza'ya gideceğiz. Aşağı yukarı 2 saat 15 dakika, 2 saat 20 dakikalık bir yolumuz var. Kukulkan piramidini göreceğiz. Şehrin diğer bölümlerini gezeceğiz. Sonra oradan yemeğe gideceğiz. Çok değişik bir yerde yemek yiyeceğiz. Yemeğin hemen yanında cenote dedikleri, bizim obruk dediğimiz oluşumlarda yüzme molası olacak. Çok orijinal bir yer. Hakikaten umarım herkes mayosunu almıştır ki öyle konuşmuştuk.
1: Biz aldık değerli izleyenler. Hiç merak etmeyin, biz aldık.
2: Tamam, iyi o zaman. Acayip keyifli bir gün bizi bekliyor. Hava da güzel maşallah. Artık görüşmek üzere gün içerisinde.
1: Evet, şunu belirtmekte yarar var. Buraya geldiğimizde hava biraz bulutluydu. Dedik ki acaba yağmur mu yağacak? Çünkü bizim Dominik çekimlerinde yağmur hiç durmamıştı. Bizi çok zorlamıştı. Otobüste bekliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla arka taraf. Full arkadaş kaynıyor. Aynı atmosfer ama burada hava bir açtı. Bir açtı değerli izleyenler. 32-33 derece harika bir hava var. Ve bugün piramitleri keşfetme zamanı, farklı deneyimler yaşama zamanı diyoruz. Dördüncü gün başlasın.

0: İşte Çikinisa'ya gidiyoruz. Çikinisa'nın meşhur Kukulkan piramidine doğru yola çıkıyoruz. Saati aşkın süren yolculuktan sonra işte Çikinisa'dayız. Buraya gelirken yanınıza almanız gereken bazı şeyler var. Bir hayli sıcak bir gün yaşıyoruz.
1: Ve 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Çikinisa'ya geldik. Burada yine büyük kamera alınmıyor. Biz yine telefonla yapacağız çekimlerimizi. Şimdi yavaş yavaş Çikinisa'nın o büyük tapınağın, büyük piramidin oraya doğru yürüyoruz. Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi şapka. Evet, şapkamızı taktık gördüğünüz gibi. Şapkamız başımızda. Çünkü gerçekten çok sıcak. Yaklaşık olarak 30 derecelik bir sıcaklık ve nem var. O yüzden kafayı iyi korumak gerekiyor diyoruz. Ve haydi bakalım. Şimdi Çikinisa'yı görme zamanı.
0: Antik kente giriş yapıyoruz.

0: Tilki Nissa ile ilgili detaylı bilgiler öğreniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Tilki Nissa antik kentindeyiz şu anda. Girişimizi yaptık. Gerçekten burası çok güzel, yemyeşil bir alan. Elbette Mayaların önemli şehirlerinden bir tanesi. Mayalarla ilgili detayları verecek olursak, Mayalar Aztekler gibi büyük bir imparatorluk hiç olmamışlar. Şehir devletlerinden oluşan bir topluluk elbette. İşte burası da o şehir devletlerinden bir tanesi. Ayakta kalmış çok güzel bir piramitten bahsediyorlar ve az sonra o piramidin yanında alacağız soruyu. Hadi bakalım gidelim şu ağaçlı, keyifli, tropik ortamda güzel doğayı ve harika oksijeni ciğerimize şöyle bir dolduralım ve devam edelim.

0: Bu antik kent aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeymiş.
1: Evet, Çikinisa'da tabii ki çok önemli detaylar var. Onlardan bir tanesi de bu güzel alanın, bu antik şehrin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğu. Meksika'da gerçekten çok fazla sayıda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde eser var. Ama bunların başında Chichen Itza var. Gerçekten dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Zaten kalabalığa baktığınızda din, dil, ırk çok fazla fark etmiyor. Birçok insan için Chichen Itza bir fenomen diyoruz. Ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu da bir kez daha hatırlatıyoruz.

0: Ve işte meşhur Kukulkan piramidinin önündeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, burası Yucatan Yarımadası ve İtsa şehir devletinin, bir Maya şehir devletinin önemli noktalarından biri. Merkez

İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu piramit Chichen Itza Dünya Miras Listesi'nde. Aynı zamanda dünyanın yeni 7 harikası var. Böyle bir liste var. Kimi Güney Afrika'dan, kimi dünyanın başka yerlerinden. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu tapınak dünyanın yeni 7 harikalarından biri diyoruz. Ve Chichen Itza'dan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Kukulkan piramidi kutsal bir piramit.
1: Evet değerli izleyenler, işte ünlü Çikimissa piramidinin hemen önündeyiz. Tabii ki birçok basamak var burada ve bu basamakları çıkmak yasak. Meksiko City'deki piramitlerdeki durum biraz daha farklıydı tabii ki. Şimdi bu her basamak Maya uygarlığında bir mevsimsel döngüyü de anlatıyor. Çünkü Mayalar bir tarım toplumu ve mevsim onlar için çok önemli. Güneş çok önemli, mevsimler, yağmur çok önemli ve zaten Maya da Mısır demek. Buradan da şu geçişe hemen yeltenelim, şu geçişi yapalım. Mısır burada gerçekten ana kaynaklardan bir tanesi ve onlar Mısır'dan geldiklerine inanıyorlar. Nasıl söyleyeyim, şöyle dünyadaki oluşumun hani Adem Havva hikayesi gibi Mısır'dan ortaya çıktıklarını düşünüyorlar. Ve de burada 13 çeşit mısır olduğunu biliyoruz. Çok farklı çeşitlerde mısırlar var. Pembe mısır bile var. Yani Mayalar o yıllardan beri tarımı ve mısırı ve birçok ürünü kullanarak büyümüşler ve gelişmişler. Bu piramide çıkmak yasak. Merdivenleri, basamakları çıkamıyorsunuz.

0: Mayaların kutsal tanrısı Jaguar bu piramidi koruyor.
1: Evet değerli izleyenler, arkamda görmüş olduğunuz piramit aynı zamanda tabii ki bir tapınak. Bir antik tapınak ve kutsal bir tapınak. Mayalar tıpkı Aztekler gibi arkamda görmüş olduğunuz Jaguar'ı kutsal hayvan olarak değerlendiriyorlardı. Çünkü birinci zaman Azteklerde olduğu gibi Mayalarda da Jaguar zamanı ve bu zaman için Jaguar tanrısı onlar için çok önemli, kutsal, koruyucu, kutsayıcı bir tanrı. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu Jaguar'lar da bunun simgesi. Azteklerde de Mayalarda da ortak kültür Jaguar. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu iki kültürün de çıkış noktası, çıkış kaynağı Olmekalar. Buranın bilinmez ve gizemli asıl sakinleri diyoruz. Ve işte Jaguar'larla birlikte piramidin girişinde bu keyifli anı ölümsüzleştiriyoruz.

Gizan piramidinin özelliklerinden biri de işte bu hareket. Piramidin karşısına geçiyor, elinizi çırpıyorsunuz. Piramitten size yanıt geliyor. Hem de kartal sesi şeklinde. Tapınak dile geliyor. Evet değerli izleyenler, burada tam Jaguar'ların karşı noktasında bir adet var. Bu bir anlam ifade ediyor. Turistler bu noktaya geldiklerinde ellerini şaklatıyorlar. Ve işte bu şaklatma karşı tarafta bir ses çıkmasına neden oluyor. Gerçekten çok ilginç bir akustik söz konusu burada. Burada alkış ne kadar artarsa karşı taraftan çıkan ses o kadar artıyor. Yani tapınak size cevap veriyor. Bakın. Gördüğünüz gibi alkış artıyor.

0: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
1: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
2: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
3: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
4: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
5: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
6: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
4: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim, ne olur.
4: Seninle işimiz daha bitmedi.
5: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
5: Olmaz Fatih.
7: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
8: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
7: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
8: Lezzetli kahve içiyor.
7: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
8: Alışveriş önerileri sunuyor.
7: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
8: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
7: Dimple Moon, Dimple Moon.
8: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
9: Baba, Amerika uzak mı?
10: Oo, çok uzakta bizim.
9: İzleyenler mi?
10: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
9: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

kazanacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz her yerde adını.

0: Duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Jilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
18: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
17: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy.

0: iyi bakar.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
16: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
18: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut fiş ağzıma düş.
23: Dört arkadaşımızla birlikte.
24: Neydi ya?
25: Ay dilimin ucunda.
23: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
26: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
23: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
27: Ben.
28: Botanik.
29: Abacus.
30: Kasa.
31: Marul.
32: Kumbara.
23: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
33: Bu
0: otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Biziz biz.
24: Biziz.
27: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzun.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
1: Artık anladım. Küçükten.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile her zamanki gibi karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Berkan Bey aramıza yeni katıldı. Merhabalar.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi tanıyalım mı?
2: Tabii ki. Berkan Yüksel. İstanbul'dan katılıyorum. 30 yaşındayım. Özel bir sektörde, bankada çalışıyorum. Özel bir bankada çalışıyorum.
0: Siz de bankacısınız.
2: Ben de bankacıyım.
0: Benim hanım da bankacı.
2: Benim hanım gibi. Evet. Doğrudur.
0: Aynı banka mı?
2: Farklı bankalar.
0: Farklı bankalar.
2: Rakipteyiz.
0: Nasıl katıldınız?
2: Bir akşam Serhat Bey vardı, bir yarışmacı. Aslında ondan esinlendim. Oldukça böyle güzel bir şekilde bir yarışıyordu. Dobra dobra gidiyordu. Ben de katılmak istedim. Başvurumu yaptım. Eşim istedi başvuru yapmamı. Şansıma da kabul ettiler. Geldim, buradayım. İyi ki de buradayım. Oldukça da böyle bir güzel bir heyecanım da var şu anda. İnşallah yarışma esnasında heyecanımızı yeniyor olacağız.
0: Hoş geldiniz. Serhat Bey tabii bu yarışmaya damga vuran isimlerden birisi.
2: Evet.
0: En fazla katılan, en çok finale çıkan, en fazla para ödülünün sahibi. Bir unvanı daha vardı kendisinin puan konusunda. Ama Sezer Bey şu anda puan rekortmeni olarak yine aramızda. Dün bir kez daha finaldeydi ve yine cevap vermeme hakkını kullandı Sezer Bey.
3: Sessiz kalma hakkımı kullandım yine. Bugün de bankacıların arasına düştük. Neyse ki doktorum yanımda. Bakalım. İnşallah iyi geçer yine Ersin Bey.
0: Selda Hanım, artık bugün bir final bekliyorum sizden.
1: Ben de bekliyorum kendimden Ersin Bey. Bakalım.
0: Pelin Hanım, sizin son anda o üçüncü etaptaki arka arkaya doğru cevaplar bir anda yarışmanın aslında seyrini değiştirebilirdi, kaderini değiştirebilirdiniz. Bugün ilk iki etapta da sizden iyi performanslar bekliyoruz.
4: Ben de kendimden artık attım o heyecanımı. Daha iyiyim. Bakalım, bomba gibi yarışacağız.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez 2000 puan değerinde olacak sorular. Ve üçüncü etap akıl oyunu etabı. Soruların değeri 3000 puan. Bir yarışmacı bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lirada para ödülümüz var. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer sizler hazırsanız başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Güne yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Nostaljik dizilerle başlıyoruz. 1986-1990 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan popüler komedi dizilerinden biridir. Dizi Mermak gezegeninden dünyaya gelmiş bir uzaylının maceralarını anlatmaktadır. Gemisi bir Amerikan ailesinin evinin çatısına düşünce bu sevimli uzaylı davetsiz bir şekilde onların hayatına girer. Karakterin en önemli özelliği sürekli olarak ailenin evcil kedisini yemeye çalışmasıdır. 99 bölüm çekilen dizi yayınlandığı yıllarda ülkemizde de büyük ilgi gördü. Dizinin bu ünlü uzaylı karakterini usta isim Müşfik Kenter seslendirdi. Sorumuz gelsin. Tüylü bir uzaylının maceralarının anlatıldığı 1980'li yılların bu ünlü dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: kadar popülerdi ki bir ara neredeyse birçok otomobilde, hatta minibüslerde falan dolmuşlarda böyle aynanın olduğu yerde o asılıydı. Vardı. O karakter. Bilmiyorum hatırladınız mı? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Alf.
0: Selda Hanım.
2: Alf.
3: Ben oraya yetişemedim demek ki. E.T. dedim.
0: Berkan Bey'in
3: cevabı. Alf'e yetişemedim.
0: Pelin Hanım.
4: Charlie. Hatırlamıyorum, bilmiyorum.
0: Siz de Charlie dediniz.
4: Evet.
0: E.T. ve Alf konusunda düşünceniz nedir?
4: Alf'e katılıyorum.
0: Alf'e katılıyorsunuz.
4: Kesinlikle doğrudur.
0: Bakalım biz de katılacak mıyız acaba Alf'e? Doğru cevabı görelim. Alf olacaktı. Doğru cevap 500'er puanla başlıyor Sezer Bey ve Selda Hanım. Bir ara anneler çocuklarına yani yemek yemek konusunda falan böyle bak yemeğini yemezsen Alf'i çağırın falan diyorlardı. Haberlerde falan çıkmıştı. Hatırlıyorum ben o yıllardan. Bayağı bir popülerdi.
1: Görüntüsü biraz ürkütücüydü. Ben de küçüktüm o yıllarda. Çok küçüktüm yani.
0: Bana o da kediden dolayı. Kediyi sürekli yemeye çalışıyordu ya.
2: Evet.
0: Yani en sıkıntılı şeyi oydu aslında.
2: Ama Müşik Kenter'in seslendirmesi muhteşem.
0: Evet. Yani
2: çok ayrı bir karakter kazandırıyordu. Kendisini.
0: Kesinlikle öyle. Çok güzel. Saygıyla almış oluyoruz. Kesinlikle. Buradan da aynı zamanda. Ve ikinci saygı sorumuza da hemen geçelim. Dünyada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim şimdi. Dünya üzerinde bulunan en önemli noktalardan biri kabul edilmektedir. Çünkü teknolojinin kalbi burada atmaktadır. Amerika'da San Francisco Körfez bölgesinin güneyinde yer alır. İsmini bu bölgede yoğun çip üretimi yapılmasından dolayı almıştır. Dünyanın en büyük 2000 teknoloji şirketine ev sahipliği yapmaktadır. Önemli uluslararası firmaların konuşlandığı bölgede yaklaşık 250 binden fazla çalışanı ve 2 trilyon dolardan fazla pazara sahiptir. Günümüzde teknoloji devleti olarak da anılmaktadır. Sorumuz gelsin. Amerika'da bulunan ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan bölgenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Sezer Bey.
1: Silikon Vadisi dedim ben.
0: Selda Hanım.
2: İşte o silikon aklıma gelmedi.
0: Vadisi olarak. Berkan Bey.
3: Silikon Vadisi olduğunu aslında biliyorum. Ama bir türlü o anda aklıma gelmedi. Herhalde heyecandan olsa gerek. İlk iki soruda bir boş geçmiş olduk.
0: Pelin Hanım.
4: Hatırlayamadım.
0: Silikon Vadisi olduğundan eminim diyor yarışmacılarımız. Siz duydunuz mu Silikon
4: Vadisi'ni?
0: Duydum
4: ama hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadım.
4: Yanlış bir şey de söylemek istemedim.
0: Şu anda bir tek cevap görüyoruz. Evet. Sezer Bey'den görüyoruz o cevabı da. Bakalım doğru cevap ne? Silikon Vadisi doğru cevaptı. Tebrik ediyoruz Sezer Bey'i.
1: Teşekkür ederim.
0: 2000 puan aldı çarpı 2 ile birlikte. Yine başladınız mı?
1: Bakalım. Diğer etaplarda daha çok belirginleşiyor ya. Puan farkı daha çok olduğu için. 2000 ve 3000 puanlar var. İnşallah böyle devam eder. Biraz.
0: Sezer Bey şu anda 2500 puana ulaştı. Henüz ikinci soruda rakipleriyle arasındaki farkı arttırmayı başardı ama daha önümüzde çok soru var. İşte yeni sorumuz.
5: Tarzan!
6: Valiliğe yürümüşsünüz.
7: Ben yürümedim. Manisa yürüdü.
5: Ama halk sizden yana. Karayollarını da engellemişsiniz.
6: Bir de sevgiliniz varmış. Maral.
5: Böyle üşümüyor musunuz?
7: Siz evinizde üşür müsünüz?
6: Yani Spil sizin eviniz mi?
5: Çok ilginç. Bir resminizi çekebilir miyim?
6: Üstelik buzu kırıp suya girdiğiniz söyleniyor.
5: Spil'de yaşıyorsunuz.
6: Boynunuzda 5 metre yılanla dolaşıyormuşsunuz.
5: Ormana her girdiğinizde ortalık ışığa
0: İlginç çekiyor. Karakterler konu başlığımız. Ahmet Dincarlak 1899'da Samara'da doğdu. Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk ordusunda er olarak askerlik görevine başladı. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarı ve yararlılıklardan ötürü Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Savaştan sonra Spil Dağı'nda bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürdü. İşgalci düşman orduları Manisa'nın yemyeşil manzarasını katran karasına dönüştürdüğü için ağaç dikmeye başladı. Her öğle vaktinde Topkale'deki topu ateşleyerek günün o saatini duyurmak için bir görev saydı. Çalışmaları kişiliği ve yaşam tarzıyla çevrecilerin sembolü olan Carlak bir şehrin simgesi haline geldi.

0: her yıl ölüm tarihi olan 31 Mayıs'ta Manisa'da anılır, törenler yapılır. Hatta Manisa Futbol Kulübü'nün de bilir misiniz lakabını? Tarzan olarak söylenir. Oradan gelmektedir. Bakalım bulabildiniz mi bu ismi? Buyurun lütfen cevaplar. Sezer Bey.
1: Manisa Tarzan'ı.
0: Selda Hanım.
2: Tarkan yazmış, bir fikrim yok.
0: Berkan Bey.
3: Gol istiyorum gol replikleriyle Manisa Tarzan'ı.
0: Manisa Tarzan'ı cevabı geldi. Pelin Hanım.
4: Hiç bilmiyorum, ilk defa duydum.
0: İlk defa mı duydunuz?
2: Evet. Ben de.
0: Pelin Hanım, Manisa Tarzan'ı diye bir ifade duymadınız mı hiç?
4: Duymadım.
0: Hiç duymadınız. Tarkan'ı duydunuz ama.
4: Tabii ki. Tarkan'ı duydum, çok severim.
0: Peki, o zaman doğru cevabı görelim hep birlikte. Manisa Tarzan'ı doğru cevap olacaktı. Sezer Bey ve Berkan Bey doğru cevabı bildiler. O dönemlerde okuduğum ve gördüğüm kadarıyla tabii, hatta filmi de izlemiştim. Şort giyermiş. Daha sonrasında Tarzan filmi sinemalarda yayınlanmaya başladıktan sonra Tarzan'ı kendine bir yaşam biçimi olarak görmüş. Onun gibi yaşamaya başlamış. Ve adeta bir Tarzan gibi sürekli doğayla iç içe ve hatta rivayete göre bir Müzeyyen Sener hayranı olarak İzmir'e konseri gittiğinde Müzeyyen Sener, daha sonrasında Manisa'ya sürekli uğruyor ve o her Manisa'ya gittiğinde sürekli olarak çiçek götürülmüş gizli bir hayran olarak. Bilmiyorum doğru hatırlıyor muyum ama bir fotoğrafları da var sanki.
1: Filmde sahnede geçiyor mu acaba? Ben de izlemiştim ama hatırlamıyorum. Efendim? Belki filmde acaba buna atıfta bulundular mı? Önemli bir bilgiymiş.
0: Enteresan. Yani evet, ben de
1: hatırlayamadım. İzlemiştim ben de filmi.
0: Bir Müzeyyen Sener hayranı olduğunu biliyorum Manisa Tarzan'ın. Rahmetle saygıyla almış olalım buradan ve sıradaki sorumuza da geçelim.

Tarihte yine bir yolculuk yapacağız. Batı Avrupa'da edebiyat, sanat ve bilim alanındaki gelişmeleri ifade eder. İlk olarak İtalya'da 14. yüzyılın sonlarında hümanizmin etkisiyle ortaya çıktı. 15 ve 16. yüzyıllarda tüm Avrupa'da etkili oldu. Kelime anlamı yeniden doğuştur. Bu dönemde resim ve tasvir anlayışı gelişti. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu bu dönem resim sanatına iyi bir örnektir. Michelangelo ve Rafael ise dönemin bilinen diğer sanatçılarıdır. Sorumuz gelsin. Batı Avrupa'da edebiyat, sanat ve bilim alanlarında gelişmelerin yaşandığı dönemin adı nedir? Süreniz başladı.

0: etkileyici bir resim, bir fotoğraf ya da herhangi bir şey gördüğümüzde nokta nokta tablosu gibi ya filan diye bir ifade kullanılır.
1: Evet.
0: Bakalım o ifadeyi bulabildiniz mi? Fenin Hanım eyvah dedi. Buyurun cevaplar. Sezer Bey.
2: Rönesans.
0: Selda Hanım.
3: Rönesans.
4: Nokta noktayı dediğiniz gibi Rönesans olduğunu biliyordum ama o anda yine yazamadım.
0: Hatırlayamadınız.
4: Hatırlayamadım.
0: Ve Fenin Hanım.
1: Rönesans.
0: Karşılıklı böyle bakıştık. Ben de öyle bir reaksiyon gösterdiniz ki yanlış bir şey yazdınız.
1: Ben başka bir şey yazdım. Aslında öyle zannettim. Sonra Rönesans olduğunu anlayınca oh dedim, sonunda doğru cevap verdim.
0: Farklı bir şey düşündünüz.
1: Evet.
0: Ben öyle söyleyince.
1: Evet.
0: Peki. Berkan Bey, hatırlayamadık.
4: Bir heyecan yaptık herhalde.
0: Nasıl kaybedeceğiz o heyecanı?
4: Dikkat sorularıyla beraber o heyecanımızı yukarıya doğru çekeceğiz.
0: Peki, 3 Rönesans var.

0: cevabı görelim. Doğru cevap tabii ki Rönesans olacaktı. Dördüncü sorumuzu da geride bıraktık. Yani bilgi etabı bitti. Puan durumunda Sezer Bey ne kadar şaşırdık ki liderlik koltuğunda. Evet. 3350 puanınız bulunmakta. Selda Hanım 850 puanınız var. İkinci sıradasınız. Berkan Bey 500 puan. Üçüncü sırada. Pelin Hanım 350 puandasınız. Birinci etapta yine son sıradasınız.
1: Sonra yükseleceğim.
0: Böyle bir sıralanmışsınız yalnız şu anda. Puanlar da o şekilde. Ama Pelin Hanım için yarışma her zamanki gibi üçüncü etapta başlayacak. Bu etabı da pas geçeceğiz değil mi?
1: Evet.
0: O zaman başlayalım mı? Dikkat
2: evet,
0: etabına.
2: Evet başlayalım.
0: Yeni etabımız başlıyor.
3: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Artık dikkat etabındayız. Ve her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte beşinci sorumuz.

Yırtıcı kuşlar konu başlığımız. Şahinler Türkiye'nin her yanında, her türlü arazide yıl boyu görülebilir. Özellikle fare ile beslendiği için yararlı bir hayvandır. Yüksek dağ veya ağaçlarda yuva kurarlar. Yuvalarının içine yosun, hayvan kılı gibi yumuşak maddeler de döşerler. Baykuşlar 130'u aşan türüyle yerkürenin neredeyse her noktasına dağılmışlardır. Kaplumbağalar, kertenkeleler, böcekler ve küçük kuş türleriyle beslenirler. Atmacalar ormanlarda ya da benzeri ağaçlık alanlarda yaşarlar. Alçaktan uçarak küçük kuş sürülerine baskın yaparlar. Doğanlar ormanlarda ve kayalık açık arazilerde bulunurlar. Son derece hızlı uçabilirler. Çok yukarıdan yaptıkları ani dalışlarla güvercin, keklik gibi kuşları avlarlar. Sorumuz gelsin. Şahinler özellikle hangi hayvanla beslenir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Göreyim lütfen cevaplarınızı. Sezer Bey.
1: Fare.
0: Selda Hanım.
2: Fare.
3: Harika, balık.
0: Berkan Bey.
3: su hayvanları olarak yazdım, balık şeklinde yazdım.
0: Balık ve su hayvanları olarak yazdınız. Ve Pelin Hanım.
4: Fare.
3: Fare doğru cevap.
0: Hangisi doğru?
3: Fare.
0: Fare mi?
3: Kesinlikle.
0: Peki, Berkan Bey öyle diyorsa bir bildiği var demek ki. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Şahinler Türkiye'nin her yanında, her türlü arazide yıl boyu görülebilir. Özellikle fare ile beslendiği için yararlı bir hayvandır. Cevap soruda. Fare doğru cevap olacaktı. Sezer Bey, Selda Hanım ve Pelin Hanım böylelikle yeni etaba puanlarla başladılar. Berkan Bey de başladığı gibi devam ediyor.
3: Düzeleceğiz.
0: Peki o zaman yeni sorumuza geçelim. İşte 6. sorumuz. Chitaslow olarak bilinen sakin şehir uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Bu felsefe dünyaya zarar vermeden, hayattan zevk alarak, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırarak yaşayabilmek, yani yavaş yaşamak anlamına geliyor. Nüfusu 50 binin altındaki şehirlerden 7 ana kriter ve her bir kriterdeki şartları yerine getirenler bu uygulamaya başvurabiliyor. Bugün tüm dünyada 31 ülkeden 278 kent bu unvanı almış durumda. Türkiye'den ise bu unvana sahip 18 kent bulunuyor. 2009 yılında bu unvanı ilk alan yer İzmir Seferihisar oldu. Ülkemizdeki sakin şehirlerden bazıları şöyle. Muğla Akyaka, Isparta'dan Yalvaç ve Eğirdir, Çanakkale'den Gökçeada, Erzurum'dan Uzundere, Bolu'dan Göynük ve Mudurnu, Şanlıurfa Halfeti, Ordu'dan Perşembe, Artvin Şavşat, Sakarya Taraklı, Kırklareli Vize ve Aydın Yeni Pazar'dır. Son olarak Ankara'nın Güdül ilçesi de bu ağa dahil edilmiştir. Şimdi sorumuz gelsin. Sakin şehirlerden Uzundere hangi ile bağlıdır? Süreniz başladı.

0: Havanın, suyun temizliği, içme sularının temizliği, yeşilliği, işte insanların yaşayışı, nasıl yaşadıkları, yollar, altyapı, özellikle bisiklet yolları gibi birçok farklı farklı kriterler var. Bu şehirlerin arasında yerinizi alabilmek için Türkiye'de de bir ofisi de bulunmakta aynı zamanda. Acaba nerede Uzundere? Buyurun, cevaplar lütfen. Sezer Bey?
1: Rize dedim ama inşallah oradadır.
0: Selda Hanım?
2: Keşke demeseydin orada. Rize diye hatırlıyorum.
0: Keşke'yi %100 emin olduğunuz için mi söylediniz?
2: Yani yanlış da olsa tek söylemek istedim.
0: Ha, yeter ki Sezer Bey puan da almasın. Alacaksa da...
3: Peki. Hayır alın.
0: Berkan Bey?
4: Ben Ordu'nun derelerinden yola çıkarak Uzundere cevabını verdim.
0: Uzundere ise...
2: Ordu Perşembe.
4: Ordu olur diye.
2: Ordu Perşembe.
4: Evet, Ordu Perşembe olarak işte.
0: Ordu Perşembe. Evet, peki. Doğru. Pelin Hanım?
5: Bolu dedim ama...
2: Göynük Mudurnu.
5: Kaçırdım.
4: Evet. Ben İtalya başladığı yere odaklanmıştım.
0: Orada kalmışsınız.
4: Orada da kaldık.
0: Peki bu kadar il, bu kadar yer saydıktan sonra karşımıza farklı farklı iller çıktı. Acaba ben ne demişim, buyurun görelim. Cevap soruda. Ülkemizdeki sakin şehirlerden bazıları şöyle. Muğla Akyaka, Isparta'dan Yalvaç ve Eğirdir. Çanakkale'den Gökçeada, Erzurum'dan Uzundere, Bolu'dan Göynük ve Mudurnu.
2: Erzurum.
0: Erzurum olacaktı doğru cevap.
5: Kimse puan alamadı.
0: Bir anda Selda Hanım Rize diyeceğim diye bekliyordu merakla. Puanların almanın mutluluğunu yaşayacak.
1: Beni de heveslendirdi ama.
2: Sezer Bey de diyor ki bana yoksa kimseye yok puan. Bu da güzel.
1: Aramızda kalacaktı ama.
0: Ve... İsterseniz yeni sorumuza geçelim.
2: Geçelim.
0: Bakalım konu başlığımız ne?

Karate hepimiz biliyoruz ama ne kadar biliyoruz? Şimdi o bilgiler var. Karate silahsız mücadele sanatları içinde en bilinenler arasında yer almaktadır. Karate'de ulaşılan seviye kuşak ve renklerle sınıflandırılmaktadır. Her kuşağın rengiyle birlikte temsil ettiği bir aşama ve özellik bulunmaktadır. İlk renk olan beyaz, masumiyeti temsil ederken, ikinci aşama sarı renk, kök salmayı temsil eder. Üçüncü aşama turuncu, verimliliği, sonraki yeşil renk ise büyümeyi temsil eder. Mavi rengi taşıyan kuşak gelişmeyi simgelerken, kahverengi kuşak artık tehlikeyi temsil eden renktir. En yüksek derece ise yüksek deneyim gerektiren siyah kuşaktır. Birinci danla başlar, onuncu dana kadar da devam eder. Kahverengi kuşağa kadar dörder ay süreyle renkler atlanarak ilerlenmektedir ve karate eğitimi bu şekilde ortalama 3-3,5 yılda tamamlanabilmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre karate'deki turuncu renk kuşağı neyi temsil etmektedir? Süreniz başladı.

0: Tokyo'daki olimpiyatlarda biliyorsunuz karate ilk kez yer aldı. Daha önceden olimpiyatlarda mücadele eden sporcu olmuyordu karate sporunda. Biz de 7 sporcumuzla birlikte oraya katıldık. 1 gümüş, 3 de bronz madalya aldık aynı zamanda ve gelecekte de ben karate sporunda olimpiyatlarda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle çünkü Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında önemli sporcularımız var. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Verimlilik.
0: Selda Hanım.
2: Ben de o şekilde hatırladım. Verimlilik.
0: Berkan Bey.
3: Kök salmak olarak hatırladım. Verimlilikten sonra gibi bunu hatırladım ama...
0: İlk aklınıza kök salmak mı geldi, verimlilik mi geldi?
3: Verimlilikten sonra kök salmak dediniz yatırım. Verimlilik yeşil diye hatırladım. Daha sonrasında turuncu diye aklımda kaldı sizin söylediğinizde.
0: Peki. Pendi Hanım.
4: Verimlilik.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. 3 tane verimlilik var, bir de kök salmak. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 3. aşama turuncu, verimliliği, sonraki yeşil renk ise büyümeyi temsil eder. Cevap soruda. Verimlilik doğru cevaptı. Yine 3 yarışmacımız puanlarını arttırdılar. Sezer Bey, Selda Hanım ve Pendi Hanım'a puanları veriyoruz ve etabı bitiriyoruz. 8. sorumuzu hemen bir görelim bakalım ne var. Gezegenler arasında bir yolculuğumuz var şimdi. Uzayda bulunan çeşitli gezegen ve onların uydularında bulunan dağ, krater ve vadilere dünyadaki önemli kişilerin isimleri veriliyor. Verilen bu isimler, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından oluşturulan bir kurul tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazanıyor. Verilen bu isimler arasında ünlü Türk büyükleri ve ülkemizdeki bazı yerler de bulunuyor. Venüs'teki iki krater adını Halide Edip Adıvar ile 15. yüzyıl şairi Miri Hatun'dan alıyor. Merkür'deki bir krater ünlü mimarımız Mimar Sinan'dan dolayı Sinan adıyla anılıyor. Gaspra adlı dev göktaşında bulunan bir kraterin ismi Yalova Kaplıcaları. Tarsus Vadisi adı hem Mars hem de Jüpiter'in 4 uydusundan biri olan Io'daki vadilerden birine verilmiştir. Ay'da Ulu Bey, İbn Sina ve Al-Biruni karakteri bulunmaktadır. Ayrıca Mars'taki başka kraterlere Sinop, Hashir, Bozkır, Zir, Mut, Anadolu ve Çan adları da verilmiştir. Sorumuz gelsin. Gaspra adlı göktaşında bulunan kraterin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Son anda Selda Hanım kalemi kaldırdı. Bu verdiğim bilgileri daha önce duymuş muydunuz?
1: Hani, hayır. Ben ilk kez yok. Duyuyorum.
2: Evet, ben de yok.
1: Öğrenmiş oldum.
0: İlk defa duydunuz.
1: Evet.
0: Cevaplarınıza nasıl yansıdı ilk duyduklarınızın ardından? Buyurun o zaman. Sezer Bey.
3: Ben Yalova kaplıcaları gibi duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Pek emin değilsiniz.
3: Değilim.
0: Selda Hanım.
1: Ben de öyle hatırlıyorum.
0: Yine Sezer Bey'le aynı cevap.
1: Son dakika, yani emin olamadım. Sonradan yazayım istedim. Umarım doğrudur.
0: Berkan Bey.
4: İkinci sırada Mimar Sinan vardı. Üçüncü sırada Gaspar'a vardı ve Yalova kaplıcasıydı ama ben Mimar Sinan'dan aklıma geldi ve Sinan olarak belirttim.
0: Siz bugün diğer yarışmacılarımızın cevaplarını onaylayarak herhalde geçireceksiniz. Öyle görünüyor. Ve Pelin Hanım.
5: Merkür dedim ama kaçırdım.
0: Siz de kaçırdınız. Peki o zaman bakalım dikkat etabını nasıl bitiriyoruz? Kimler puan alıyor? Cevap soruda. Gaspra adlı dev göktaşında bulunan bir kraterin ismi Yalova Kaplıcaları. Cevap soruda. Yalova Kaplıcaları doğru olacaktı ki Sezer Bey ve Selda Hanım da böylelikle bu etabı puanlarla bitirmiş oldular. Ki liderlik koltuğunda Sezer Bey aynı şekilde yerini koruyor. 5750 puanınız var. Selda Hanım, 3250 puanınız bulunmakta. Lideri takip ediyorsunuz.
1: Güzel bence.
0: İyi diyorsunuz.
1: İstikrarlı gidiyorum.
0: Memnunsunuz.
1: Günlerdir 2-3-2 şeklinde gidiyorum.

0: Hanım, şu anda 3. sıradasınız. 1750 puanınız bulunmakta. Ve Berkan Bey, henüz
1: son etap, son şans.
0: 8 soru geride kaldı ve 500 puanınız bulunmakta.
1: Evet, herhalde bir tersten bir rekor kırıyorum galiba.
0: Yok, benzer performansları gördük.
1: Ben de gördüm birkaç defa. Ama enteresan bir şekilde gerçekten buraya çıkmak güzel bir şey. Buradaki heyecanla beraber bunu iyi idrak etmek lazım. Galiba orada şu anda bir sorun yaşıyorum. Son etapta şansımızı sonuna kadar zorlayacağız.
0: Aynı durumu Pelin Hanım yaşadı.
1: Evet.
0: İlk 8 soruda benzer bir performans vardı. Ama yarışmaya yine tutundu. 3. etapta arka arkaya puanlar aldı ve şu anda hala aramızda Pelin Hanım. Belki de gidecekti. Değil mi Pelin
2: Evet,
0: Hanım?
2: Evet, doğru.
0: O yüzden 3. etap neyin ne olacağını kimse bilemez. Ve akıl oyunu etabıyla başlıyoruz şimdi. Cevap soruda, cevap soruda. Finale kadar artık önümüzde 4 soru kaldı. Ve her biri 3000 puan değerinde. İşte 9. sorumuz. Türk sinemasındayız 9. sorumuzda. Susuz Yaz, gelmiş geçmiş en önemli Türk filmlerinden biridir. Necati Cumalı'nın 1962 yılında yazdığı aynı adlı hikayenin uyarlamasıdır. 1963 yapımı film, bir sonraki yıl Berlin Film Festivali'nden büyük ödül olan Altın Ayı'yı kazanmıştır. Bu, Türk sinemasının ilk büyük uluslararası ödülüdür. Ancak yönetmen Metin Erksan ve yapımcı Ulvi Doğan arasındaki sorunlar nedeniyle Erksan ödül almaya Berlin'e gitmedi. Hatta bu nedenle ödülün Türkiye'ye hiç gelmediği de rivayet edildi. Filmin hikayesi su mülkiyeti üzerine kuruludur. Osman arazisinden çıkan suyu köyün kalanıyla paylaşmak istemez ve köylülerin tepkisini çeker. Bu arada Bahar'la mutlu bir evlilik yapan erkek kardeşi Hasan suyla ilgili bir kavganın sonucunda hapse girer. Osman Bahar'a aşık olur. Sorumuz gelsin. Susuz Yaz hangi yıl Altın Ayı ödülünü kazanmıştır? Süreniz başladı. Başrollerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan gibi önemli isimler vardı bu filmde. Bir çırpı daha yazdı yarışmacılarımız.
1: Çok emin olmamakla birlikte.
0: Selda Hanım bir aralar işler kötü giderken serzenişte bulunuyordu. Ersin Bey 20 saniye yetmiyor diye. İşler iyi gittiğinde hiç süreden falan bahsetmiyoruz Selda Hanım. Az geliyor falan demek yok.
3: Yok, o 5'i yazamadığım için hala çok üzgünüm.
0: Değil mi? Hala orada mı kaldınız?
3: Hala oradayım. Çünkü peki, o çizgiyi çizene kadar gerçekten yazabilirdim.
0: Yazabilirdiniz. Ben de o yüzden şaşırdım zaten. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
4: 1964.
0: Selda Hanım.
3: İşte orada tam hatırlayamadım, bir yıl sonra mıydı? 1963 gibi hatırladım. Bilemiyorum.
0: Berkan Bey.
1: 1962'de film çıktı. Bir yıl sonra dedik, 1963 olarak aklımda kaldı. Umarım yanılmamışımdır.
0: Pelin Hanım.
2: 1964. 62'de yazdı dediniz. 63'te çekildi. Bir yıl sonra da ödülü kazandı dediniz.
0: Sizin cevabınız Sezer Bey'le aynı. 1964. İki tane de 1963 var.
1: Umarım
0: ya iki yarışmacımız puanları alacak ya da kimseye puan veremeyeceğim ama görelim mi doğru cevabı?
2: Görelim.
0: 1964 olacaktı doğru cevap. Böylelikle Sezer Bey ve Pelin Hanım puanları bölüştüler. Pelin Hanım için yarışma yeni başladı. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, dünkü gibi yine bugün de benzer bir performans sanki gelecek.
2: Bu sefer finale çıkacağım.
0: 10. sorumuz. Artık yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Bir tek Berkan Bey'de sıkıntı var.
1: Evet.
0: Ama onun dışında her ne kadar arada fark olsa da Selda Hanım ve Pelin Hanım'ın Sezer Bey'le olan rekabeti de yarışmanın bir başka heyecanı. Buyurun gidiyoruz yeni sorumuza.

Dünyanın en uzun insanları kimlermiş acaba? 1918-1940 yıllarında yaşamış olan Robert Pershing Wedlaw, tıp tarihinde tanınmış en uzun boylu insandır. Ölümünden sadece 18 gün önce boyu 2.72 metre ölçülmüştü. 1867-1905 yılları arasında yaşamış olan John William Rogan, Robert Wadlow'dan sonra gelmiş geçmiş en uzun ikinci kişi olarak kaydedilmiş Amerikalıydı ve boyu 2.67 idi. 10 Aralık 1982 Mardin doğumlu Sultan Kösen, 2.51 boyuyla Guinness Rekorlar kitabına göre yeryüzünün şu anda yaşayan en uzun insanı. 26 Ocak 1982'de Fas'ta doğmuş olan Brahim Takurla, 2.46'lık bir boya ulaşmış olmasına rağmen Sultan Kösen'i geçemedi ve dünyanın resmi olarak yaşayan en uzun ikinci kişisi oldu. 1986 Hindistan doğumlu Vikas Upal, 2.48 uzunluktaki boya sahip olarak dünyanın en uzun adamları listesinde yerini almış durumda. Sorumuz gelsin. Sultan Kösen, tıp tarihinde tanınmış en uzun boylu insandan kaç santimetre daha kısadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Hesaplama yaptığınız için araya pek girmek istemedim. Sezer Bey, dünyanın en uzun boylu insanları dedikten hemen sonra konu başlığını gördünüz. Ve şöyle bir hafif bir tebessüm oluştu.
1: Ben kaçıncıyım acaba diye düşündüm.
0: Sizin boyunuz kaç?
1: 1.91.
0: 1.91.
1: Evet.
0: Siz benden 1 santim ya da 1.5 santim civarında uzunsunuz. Ama ya aramızda 5-10 santim varmış gibi geliyor bana. Bende mi bir sıkıntı var, sizde mi?
1: Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Sanki ben de bilmiyordum boyunuzu ama sorsaydınız 1.89 falan derdim size yani. 1-2 santim var aramızda diye yorum yapardım.
0: Daha uzun görünmüyor mu şu anda?
2: Evet. Evet.
0: Bana mı öyle geliyor ya da?
2: Yüzünün şekli ve boynunun uzunluğu fark ettirmiş olabilir.
0: Bir de zayıflık.
1: Olabilir.
0: Onun da
1: eskiden daha zayıftım. Çok daha uzun zannederlerdi beni. Şimdi birazcık kilo alınca yine normal zannediyorum.
0: Ya burada yeri gelmişken bakın, eskiden daha zayıftım dediniz ya. Şimdi ben bir hikaye anlatayım size. Kendimle ilgili. İlk defa ekrana çıkacağım. Bir spor magazin programı sunacaktım ve bakın yıllar önce 1998'de şu anda bulunduğumuz yerde, bu stüdyoda yine aynı şekilde. Ben o zaman çok zayıfım ama aynen sizin gibi, sizden de biraz daha zayıfım. Ekrana ilk defa çıktım. Üzerimde bir tişört vardı. Spor magazin programları o zamanlar, televoleler biliyorsunuz meşhurdu. Ben de onlardan bir tanesini sunuyorum. Ve o dönem spor müdürümüz dedi ki, Ersin dedi, ekranı dolduramıyorsun dedi. Ben de ekranı dolduramıyorsun deyince, daha ilk programdan sonra zannettim ki hani çok zayıf olduğum için bundan dolayı bana böyle bir şey söyledi. Bir sonraki yayın için ben içime Allah ne verdiyse giydim. Ne verdiyse giydim. Üst üste sizin üzerinizdeki tişörtler var ya, 4-5 tane tişört, onun üzerine bir de sweatshirt, benim omuzlar oldu mu böyle? Dedim ki artık tamam, ekranı doldurdum. Çıktım. Bir anda bu omuzları genişlemiş birisi var ekranda. Müdüre hemen gittim, dedim ki abi dedim, ne oldu, ekranı doldurabildin mi? Neden bahsediyorsun dedi. Abi böyle böyle yaptım. Ya dedi, Allah canını almasın, ben sana bunu mu söyledim kardeşim dedi. Ekranı dolduramıyorsun diyerek, ya biraz daha ekrana hakim ol. Biraz daha iyi bir sunum yap. Senin zayıflığından bana ne diye bir ifade kullanmıştı. Daha ilk meslek yıllarına başladığımda böyle bir anım da var tabii ki. Siz zayıftım deyince aklıma da o geldi. Yaşayınca daha komik oluyor yalnız, onu da söyleyeyim. Pek anlatmayı becerememiş olabilirim. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen, buyurun. Sezer Bey.
1: 21 santim.
0: 21 santim. Selda Hanım.
2: Ben en uzun boyluyu tam hatırlayamadım ama umarım doğrudur. 2.51'den eminim, 27 santim.
0: 27 yazdınız. Berkan Bey.
3: Ben 2.64'ü 2.54 diye hatırladım ve çok da sevdiğim 8'i yazdım. Tamamen bir herhalde.
0: Peki. Ve Pelin Hanım.
4: 2.67'ye 2.51'i hatırladım. Çünkü Sultan Kösem'ki 2.51'di. 16 dedim.
0: 16 cevabını verdiniz. Yine 4 yarışmacımızın farklı cevaplarını görüyorum. Bir çarpı 2 mi geliyor yoksa? Bir çarpı 2 geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Geliyor mu?
1: Bence geliyor.
0: Öyle mi? Emin bir tahmininiz var mı?
1: Bana geliyor diye düşündüm.
0: Size geliyor.
1: 21, ben cevaptan eminim ama bilmiyorum. Başkası demedi herhalde 21 yanlış.
2: Yok, ben 21.
0: 21, 27, 8 ve 16 var şu anda.
1: Sanki 21, ben bayağı eminim ama bakalım yanılıyor da olabilir.
0: O zaman çarpı 2 geliyor mu? Bakalım doğru cevaba. 21 doğru cevap. Sezer Bey, alkışlıyoruz. Ben eminim dedi ve tek başına doğru cevabı vererek puanını 10. soruda 13.250'ye şu anda çıkarmış durumda. İkinci soruda başlamıştınız. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ersin Bey. Bakalım nereye gidecek? Şimdi bu etapta tehlikeli. Biliyorsunuz. Bir gün bir şöyle saldım, az daha eğleniyordum. O yüzden dikkatli gitmeye ve konuşmaya devam ediyorum.
0: Şu anda matematiksel olarak Selda Hanım'ın da, Pelin Hanım'ın da yine önümüzde iki soru kaldığı için şansı var. Çünkü Selda Hanım'ın da, Pelin Hanım'ın da 3.250 puanı bulunuyor. Fakat sizi son iki soruda sadece finali zorlamak değil, bekleyen bir sıkıntı da var. Puanlarınız eşit, olur da pek bir beklenti içerisinde değilim de.
3: Olası bir...
2: Olur da.
0: Hani olur da diyorum yani. Berkan Bey bizi şaşırtır da bu son iki soruda bir performans ortaya koyar ve sizleri geçerse...
2: Biz eleniriz.
0: Siz Pelin Hanım ve Selda Hanım'ın aynı puanla elenme durumu olabilir. Şimdiden söyleyeyim de sonra, ya bu nasıl oldu? Bu bizim başımıza nereden geldi demeyin. Yok, haberiniz yok. Olsun. O yüzden gözler Berkan Bey'de.
3: Kesinlikle.
0: Sırada 11. sorumuz var.

11. sorumuzun konu başlığı ses frekansları. Ses frekanslarının her insan psikolojisinde ayrı bir etkisi vardır. Notalarla adlandırılmış olan solfej frekansları 6 ana hertz dizilimine göre duyguları etkileyen frekanslardır ve etkileri de şöyledir. Do 396. Bilinçaltında şekillenen suçluluk ve korku duygularını yatıştırmaya odaklıdır. Re 417. Geçmişi takılı kalmadan anın koşullarına uyum sağlama yetisini güçlendirdiği düşünülür. Mi 528. Sevgi frekansı olarak bilinen 528, duyguları harekete geçiren ve DNA yenilenmesine pozitif etkilerde bulunan en popüler frekanstır. Fa 639, empati, tolerans, bağlılık ve birliktelik gibi olguların gelişimine katkı sağlar. Sol 741, kendini ifade, analiz, neden-sonuç ilişkisi kurma ve amaca yönelik ilerleme gibi konularda aktivite gösterir. La 852, spiritüel bir frekans olarak bilinir, ruhsal farkındalığı geliştirdiği düşünülür. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz frekanslara göre Re ve La notalarının hertz toplamı kaçtır? Süreniz başladı.

0: Süremiz maalesef bitti. Son cevabı da Berkan Bey yazdı. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Sezer Bey.
1: 1245.
0: 1245 dediniz. Selda Hanım.
2: 1290.

0: Bilerek değil ama.
1: Efendim?
0: Aklımda kalan rakamları topladım.
1: Zor bir soruydu ama, değil mi?
0: Çok zordu. Yani çok ard arda.
1: Peki. Berkan Bey.
2: Toplama yetişemeden bitirdim.
1: 728 ve 326 yazdınız.
2: Evet. Öyle
1: ama
2: düşündüm
1: toplayamadınız.
2: Ama şey yapamadım yani tam olarak. Hala aklımda Revelan olduğuna emin de değildim açıkçası. Aklımda sayılar geçirirken 20 saniye bitirmiş oldum.
1: Evet. Ve Penin Hanım.
3: 938 dedim ama La ve R'mi hatırlamıyorum.
1: Siz de 938 cevabıyla farklı cevap veren dördüncü yarışmacımız oldunuz. Bakalım doğru cevabı hep birlikte görüyoruz şimdi. ...1269 olacaktı doğru cevap ve hiçbiri sizde yok. Bu bakımdan puan veremiyoruz. Puan veremiyoruzun anlamı, madem ki önümüzde bir soru kaldı ise... Ne oldu Selda Hanım?
0: Sezer Bey finalde.
1: Yine finalde değil mi?
0: Yine finalde, canı sağ olsun.
1: Sezer Bey'i alkışlayalım mı? Sezer Bey... Bir kez daha karşımda finalde yarışacak. Bu üçüncü finali olacak kendisinin. İki finalde cevap vermeme hakkı kullandı ve biner lirayla şu anda bizimle beraber. Acaba üçüncü finalde ne olacak bilmiyorum ama Selda Hanım ve Penin Hanım'ın puanları aynı şekilde duruyor ki Berkan Bey'in de öyle. 12. soruda eğer Berkan Bey'in cevabı yanlış ise zaten Selda Hanım ve Penin Hanım'la tekrar devam edeceğiz. Berkan Bey...
2: Bir sürpriz yapacağım bu sefer.
1: Ya tamam ya devam diyeceksiniz. Bakalım 12. soruda ne olacak? Nazan Öncel'in güzel şarkılarını duyduk ve şimdi işte sorunun detaylarına geçiyoruz. Nazan Öncel 6 Şubat 1956 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Kameralarla ilk defa 1961 senesinde ilk ve tek sinema filmi olan Acı Tesadüf'te çocuk yıldız olarak tanışmıştır. 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği bir şarkı yarışmasında Annem isimli bestesiyle katılarak birincilik elde etmiştir. 1978'de İstanbul'da ilk 45'lik kaydını gerçekleştirmiştir. Nazan Öncel'in tümü kendi kaleminden çıkan şarkılardan oluşan Bir Hadise Var albümü, Türkiye'de pop müziğin iyiden iyiye yaygınlaştığı 1991'de çıkmıştır. 1994'te Ben Böyle Aşk Görmedim albümündeki Börekler Açarım şarkısı radyocular tarafından Türkiye'nin ilk anonim pop şarkısı olarak kabul edilmiştir. İlk single'ı olan Tuttum Bırakmam'ı 2010 yılında dinleyicilerle buluşturmuştur. Aynı nakarat, Gitme Kal Bu Şehirde, Aşık Değilim Olabilirim gibi şarkılar 90'lı yılların önemli pop klasikleri arasında yerini almıştır. Sorumuz gelsin. Nazan Öncel, İzmir Radyosu'nun düzenlediği bir şarkı yarışmasından kaç yıl sonra Bir Hadise Var albümünü yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Finalistimiz belli. Ama kime veda ediyoruz? Şimdi o belli olacak. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: 13.
0: 13 dediniz. Selda Hanım.
2: 26.
0: Berkan Bey.
3: 2 dedim. 75 ve 77 olarak aklımda kaldı.
0: Muhtemelen de. Ve Pelin Hanım.
4: 21 dedim.
0: 21 mi dediniz?
4: Evet.
0: Bana 4 gibi geldi bir anda.
4: Yok, 21.
0: 21. Peki. Yine 4 tane ayrı cevap görüyorum şu anda. Bakalım doğru cevap ne? Buyurun görüyoruz. ...16 olacaktı doğru cevap ve puan veremiyorum. Berkan Bey.
3: Hiç beklediğim gibi olmadı.
0: Vallahi ben de bu kadar beklemiyordum.
3: Yani inanın televizyon başından kesinlikle çok daha kolaymış aslında. Buradaki stresi yönetmek de biraz daha farklı ve burada sizin söylediklerinizi böyle başlardan alıp akılda tutup daha sonraki yerleri kaçırma olasılığı daha çok oluyormuş. Onu fark ettim. Mesela burada 5. yaşına işte ilk çocuk oyunculuğu 5 yaşında yapmış vesaire. Aklımdan hep onları geçirirken oradan sorunu gelebileceğini düşünürken çok başka bir yerden geldi. Orayı aslında kaçırmıştım siz söylerken.
0: Sağlık olsun sağlık diyelim. Olsun. Size iş hayatınızda başarılar diliyoruz.
3: Teşekkür
0: bir de kitap hediyemiz olacak.
3: Çok sağ olun. Teşekkür
0: Bugün
3: ederim.
0: Bize katıldınız ama erken bir veda oldu bu.
3: Evet. Eğlendik. Bizim için çünkü çok güzel oldu. Yani güzel bir anı oldu. Tabii bilmiyorum arkadaşlarımız izlediği zaman inşallah güzel bir anı olarak kalır.
0: Bankada bayağı bir muhabbetiniz olur.
3: Muhtemelen.
0: Peki teşekkür ediyoruz tekrar.
3: Teşekkür
0: ailenize
3: ederim.
0: Selam ve sevgiler.
3: Çok teşekkür
0: ederim. Pelin Hanım ve Selda Hanım yarın tekrar beraberiz.
2: Evet.
0: Ama yarının bir ayrıcalığının olduğunu hatırlatayım şimdiden. Haftanın biraz üzerinizde baskı hissedin.
2: Evet.
0: Yarın 3 tane yarışmacımıza veda edeceğiz. Bugün kaldınız evet mutlu olabilirsiniz. Yarına daha iyi hazırlanmanız gerekiyor.
4: Evet, doğru.
0: Ve Sezer Bey artık şu 5000 lirayı verelim. Şu 1000'i iptal edeceğim çünkü.
5: Daha atak oynayacağımdan emin olabilirsiniz.
0: %80 ihtimal doğrudur dedi cevap vermedi. %51 ihtimal doğrudur dedi cevap vermedi.
2: Doğru çıktı.
0: Ki biri de 5000 lirayı aslında kazanabilirdi. Bu kez sormayacağım ihtimali. Direkt cevap veriyor musunuz? Verin. Finale gidelim mi?
5: Gidelim Ersin'e.
0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor değerli izleyiciler ve Sezer Bey ile bir kez daha karşı karşıyayız.
5: Ersin Bey bakalım bugün 5000'i alabilecek miyim? Bana alacağım gibi geliyor. Çok fena da konsantre olmuş durumdayım. Bir çok hoşuma gitmedi bu süreç. Hazır çıkmışken 5'i alıp gidiyorum.
0: Valla benim de temennim o. Doğrusunu Allah. Söylemek gerekirse. Şimdi bugünkü soruların içerisinde dünyanın en uzun boyları konusu vardı. Uzun boyun sizde yarattığı herhangi bir sıkıntı oldu mu? Şimdi avantajları var tabii ki.
5: Ben basketbol oynuyordum. Orada avantaj yaşadım. Ama futbol oynarken de dezavantajını yaşıyordum. Özellikle halı sahalarda böyle. Çabukluk konusunda sıkıntı oluyor dönüşlerde falan. Orada bir dezavantajım oldu. Onun dışında hep avantajını gördüm yani.
0: Koordinasyon nasıl?
5: İyi, iyidir. Hep spor yaptığım için. Ama şey oluyor bende, belki sizde de olmuştur. Ortamda benden uzun boylu biri olduğu zaman alıştığım için böyle rahatsız olmaya başlıyorum. Sonra öyle bir şey oluyor.
0: Ben zaten o yüzden başlarda da söylemiştim. Mümkünse benden daha uzun boylu yarışmacı almayalım diye. İşin esprisi tabii ki. Ama dediğiniz doğru. Zaman zaman ortamda sizden daha uzun boylu birisi girdiğinde bir anda ne oluyoruz ya filan oluyor.
5: Evet, alıştık.
0: Aynı duyguları yaşıyoruz.
5: Evet.
0: Peki, şimdi final sorumuza geçelim isterseniz. Artık geçelim. Alıştınız oraya. Sizin hani heyecanınızı dindirebilmek ya da biraz daha böyle
5: yok,
0: farklı konulardan
5: yok.
0: Bahsetmeye
5: Sadece
0: gerek
5: işte
0: yok.
5: Böyle bir şey oldu. Finallerde cevap verememez oldum. Ona biraz canım sıkkın ama halledeceğim. Şimdi şeytanın bacağını kırmayı düşünüyorum.
0: Hazır bu kadar konsantrasyon çok iyiyken hemen konu başlığına gidelim o halde.
5: Buyurun.
0: Osman Gazi final sorumuzun konu başlığı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibi olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Daha 23 yaşındayken Söğüt'te Kayıboyu'nun yönetimine geçti. Değerli bir devlet adamı olan Osman Gazi, babasından 4800 kilometre kare olarak aldığı toprakları 16 bin kilometre kareye çıkardı. 1299 yılında kendi adıyla anılan Osmanlı Devleti'ni kurdu. Kesin olmamakla birlikte Bursa'nın fethini göremeden 67 yaşında gut hastalığından vefat etti. Vefatından önce oğlu Orhan Gazi'ye, "Oğul, ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şu gümüşlü kubbenin altına koy" diye vasiyet etti. Vasiyeti Bursa'nın fethiyle onun ölümünden yaklaşık 2 yıl sonra yerine getirildi. Sorumuz gelsin. Osman Gazi, Kayıboyu'nun yönetimine geçtikten kaç yıl sonra Osmanlı Devleti'ni kurmuştur? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Sezer Bayram, soyadınızla birlikte bir bayram havası olsun artık yani şu finalde.
1: Şimdi çok kritik bir durum var.
0: Eyvah.
1: Kayıp oyunun başına geçtiği tarihi sizden duydum, eminim. 23 yaşında dediniz, 58'de doğmuş, 81'de demek ki geçmiş. Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihini söylediğinizi duymadım arada ama kendi bilgimden onu da yazdım. Öyle bir cevap oluşturdum.
0: Duymamanız benden kaynaklı
1: bir şey. Ben kaçırdım yani.
0: Siz kaçırdınız.
1: Tabii kaçırdım. Anladım. Ben hiç söylemediğiniz olarak şu anda yemin edebilirdim yani. Demek ki kaçırmışım. Ama biliyorum Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu. O bilgime güveneceğim. Aslında orada da bazen tartışmalar oluyor ama kesin bir bilgi var. O yüzden bir cevap verdim.
0: Tarihle aranız iyi midir?
1: Çok severim. Üniversitede hatta bir dönem çift anadal yapmaya çalışmıştım ama bir iki aylık bir serüven olarak sürdü ve sonra bıraktım peşini. Beceremedim Osmanlıca falan girince işin içine. Severim, izlerim. İlber Ortaylı'yı falan dinlerim. Kitapları falan da okuyorum, hoşuma gidiyor. Osmanlı tarihini de özellikle seviyorum.
0: Dizilere karşı var mı ilginiz? Özellikle son yıllarda farklı kanallarda önemli tarihi ya, diziler vardır.
1: Bir 5-6 sene önce Furya vardı. O dönemde izliyordum denk geldikçe ama şu son zamanlardakileri pek takip etmiyorum.
0: Peki.
1: Denk gelmiyor.
0: Şimdi Sezer Bey bazı hesaplamalar yaptı. Sadece bir konuda tereddüdü var. O da beni duyamadığını ifade ettiği için. Ama bilgisine güvenerek o tarihi yazıp oradan bir sonuç çıkardı. Ortada bir 5000 lira var. Bugün üçüncü kez aynı ödül için mücadele ediyor. Ben o zaman sorayım isterseniz.
1: Sorun.
0: Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Herkese %100 emin olmazsam cevap vermeyeceğim demiştim ama vereceğim. İnşallah doğru çıkar. Cevap vereceğim.
0: Cevap vereceğini ifade etti Sezer Bey. Cevabı daha görmeden.
1: Ben de alkışlayayım kendim. Belki son alkış olur.
0: Yani bu kez ihtimali özellikle sormayacağım dedim. %100 emin değilim dediniz ama ona rağmen bu kez risk aldınız. O da önemli.
1: Aldım çünkü cevap vereyim. O heyecanı da bir yaşamak istiyorum. Belki bir daha finale çıkamam diye yaşamak istedim.
0: Peki o zaman cevabınızı görelim. Buyurun lütfen. Cevabınız?
1: 18.
0: 18. 1281 ve 1299 tarihlerini yazdınız. Ve final sorumuz karşılığında da bu cevabı verdiniz.
1: Doğru.
0: Hazır mısınız o halde?
1: Hazırım. Güveniyorum cevabıma.
0: Sezer Bey dün bir ilki gerçekleştirmişti. Cevap vermeme hakkını kullanarak doğru cevabı bulmuştunuz. Bu zamana kadar olmamıştı. Yani doğru cevabı verip 5000 lira kazanan oldu. Yanlış cevap verip aramızdan ayrılan oldu. Ama cevap vermeme hakkını kullanıp tahminini doğru olan hiç kimse yoktu. Bu bir ilkti. Acaba bugün ne olacak?
1: Biz buraya rekorları kırmaya geldik artık. Öyle bir şey olsa umarım şimdi de tersi olmaz.
0: İşte final sorumuzun doğru cevabı geliyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Piyano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
2: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
1: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
2: Lezzetli kahve içiyor.
1: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
2: Alışveriş önerileri sunuyor.
1: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
2: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
1: Dimple Moon, Dimple Moon.
2: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
3: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
4: Oo, çok uzakta bize.
3: İzleyenler mi?
4: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

0: duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
11: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
13: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
12: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
13: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvaldenko'da sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abaküs.
11: Kasa.
16: Marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
18: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları...
2: Cadı. Canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel. Senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam. Ben...
1: Artık...

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
6: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
5: Geçinemiyoruz.
7: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
5: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
8: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
5: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
9: Ana! Bir şey söylesene şu kızına.
5: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
10: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
11: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
9: Nereye gittiğini söyle.
5: Bilmiyorum, bırakın beni gideyim ne olur.
9: Seninle işimiz daha bitmedi.
10: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
5: O zaman teslim ol, yoksa öldürecekler seni.
10: Olmaz Fatma.
4: Suçlu bugün 16.15'te... TV4'te.
12: ...18 doğru cevap. Tebrik ediyorum Sezer Bey.
13: Yani teşekkür ederim.
12: Adeta kendimi oraya koydum. Ben kazanmış gibi mutluyum şu anda. Nihayet size
14: vallahi,
12: bir 5.000 lira para ödülü vereceğim.
14: Ersin Bey, ilk gün yarışmada rekor bir puan yaptım. Sonra eve gittim. Annem dedi nasıl geçti falan. Dedim anne işte çok iyi geçti, rekor kırdım. Ama son soruyu bilemedim ya, 1.000 lira oldu falan, cevap vermedim dedim. Niye bilemedin ya falan diye şey yaptı, yanlış anlamış beni. Ertesi sabah düzelttik durumu ama şimdi biraz da anneme artistik yaparım diye cevap verdim aslında. Doğru çıkmasına sevindim.
12: Yani o kadar anlatıp anlatıp anne şöyle oldu böyle oldu, puan rekoru kurdum. Oğlum sonra ama son soruya finale cevap veremedim. Oğlum ne işe yaradı o zaman?
14: Mükemmelliyetçi bir annem var herhalde. Öyle mi? Selam
12: buradan
14: gönderiyorum ona da.
12: Selamlarımızı gönderelim, biz de ellerinden öpüyoruz ve... Ne mutlu ki oğlu Sezer bu kadar başarılı bir performans ortaya koydu. Ve sonunda nihayet 5.000 lirayı kazandı. Yarın tekrar beraberiz. Bakalım rakipler kim olacak, onu hep birlikte göreceğiz tabii ki.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Tekirdağ'dayız. Yolculuğumuz Rüstempaşa Külliyesi ile başlayacak. Ardından Namık Kemalevi, Macar Müzesi ve Arkeoloji Müzesi son durağımız olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tekirdağ'ın iskan edilmesi aslında diğer bölgelerle, yani Trakya'daki diğer kentlerle paralellik gösterir. Burası da bir Trak şehri olarak hayatına başlamış. Sonraki dönemde Makedonlar, Persler ve Bizanslılar bu topraklara hakim olmuşlar. Ama buranın kent kimliğini kazanması Yunanlılarla olmuş. Sisam Adası'ndan gelenler burada bir koloni kurmuşlar. Muhtemelen bir ticari koloni. Gemilerle taşılan malların buradan Anakara'ya, buradan gelen malların da Sisam Adası'na götürülmesi için kullanılmış. Ve o dönemlerdeki adı Bizantya. Ancak sonraki dönemlerde, özellikle Bizans döneminde adı Rodos'ta oluyor. Türklerin Tekirdağ ile ilk teması ise 1357 yılına denk düşüyor.

Rumeli Fatih olarak bilinen Gazi Süleyman Paşa'nın Gelibolu'dan başlayan Bolayır'la devam eden fetihleri buraya kadar gelir. Ve Tekirdağ 1357 yılında Türklerle ilk temasını yaşar. Ancak Bizanslar tekrar Tekirdağ'ı geri alırlar. Aradan 10 yıl geçer. 1367 yılına gelindiğinde bu kez Murat Hüdavendigâr burayı fetheder. Ve o gün bugündür Tekirdağ bir Türk toprağıdır. Burayı aldıklarında buraya Rodoslu değil Rodosçuk derler. Bu isim uzunca bir süre kullanılır. Ancak daha sonra Tekfur Dağı olur. Tekfur buradaki yönetimde olan Bizans valilerinin ünvanıdır. Ama Ermenice bir kelimedir ve taç taşıyan anlamına gelir. Takavar kelimesinden türemiştir. Daha sonra bu isim de değiştirilir. Tekfur yerine Tekir eklenerek Tekirdağ olur. Ve o gün bugündür biz burayı Tekirdağ olarak anıyoruz.

Bilinen isimlerinden biri Rüstem Paşa'dır. Kendisi 1500'lü yıllarda saraya gelmiştir. Ve kendi anlattığına göre, ki bunu Venedik elçisine anlatmış, Venedik elçisi de anılarında yazmıştır. Hikayesini şu şekilde nakletmiş ona. 1500'lü yılların başlarındayız ve kendisi Saraybosna yakınlarında domuz çobanlığı yapmakta. Ancak babası borcunu bir adama ödeyemediği için kendisini saraya verirler. Ve böylece saraya girer ve sarayda hızla yükselir. Çünkü oldukça akıllı ve biraz da kurnazdır. Hatta yükselmesini şu şekilde anlatmıştır Venedik elçisine. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman sarayın penceresinden dışarıya bakarken elindeki bir şeyi aşağı düşürür. 2-3 kat yukarıdadır bu. Ve herkes merdivenlerden inip almak için teşebbüs etmiş. Ancak Rüstem Paşa pencereden atlayarak herkesten önce o düşen şeyi alıp Kanuni'ye getirmiştir. Ve bu şekilde Kanuni'nin gözüne girmiş ve sarayda hızla yükselmeye başlamıştır. Ve 2 kez sadrazamlık yapar. Kendisiyle ilgili olumsuz şeyler de söylenir. Rüşvet aldığına dair şeyler söylenir. Ayrıca yine Şehzade Mustafa'nın katlinde de onun parmağı olduğu bilinir. İşte bütün bunların yanında kazandığı büyük servetinin pek çoğunu da hayır işlerine, hayır eserlerine harcamıştır. O eserlerden biri de Tekirdağ'dadır. Mimar Sinan'a yaptırdığı Rüstem Paşa Külliyesi'nin özellikle cami bölümü bugün sapasağlam ayakta.

Kimilerine göre oldukça basiretli bir devlet adamı, kimilerine göre de rüşvetçi bir yönetici. İşte Rüstem Paşa'nın birkaç yüzü var ve bununla ilgili pek çok da hikaye anlatılıyor. Kendisi sadece iki kez sadrazamlık yapıp da tarihimizin en zengin sadrazamlarından biri olmakla kalmamış, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde yetişen çiçekleri pazarlarda sattırmasının dışında pek çok alandan da gelir sağlayarak hazineyi doldurmuştur. Bu anlamda Osmanlı'ya büyük katkı sağlamıştır. Kendi sadece sadrazam değil, aynı zamanda padişah damadıdır. Kanuni'nin kızı Mirimah ile evlenmiştir. Bununla ilgili anlatılan hikaye ise çok ilginçtir. Kanuni kızını Rüstem'le evlendirmek isteyince bunu duyanlar hemen karşı çıkarlar. Ve bu işi engellemek için de onun cüzdanlı olduğu gibi bir dedikodu yayılır. Kanuni bunu duyar ama emin olamaz. Emin olabilmek için de hekimlerini Rüstem Paşa'nın valilik yapmakta olduğu Diyarbakır'a gönderir. Oraya gider hekimler. Koca paşa soramazlar siz cüzdanlı mısınız diye. Onlar da gizlice odasına girerler ve elbiselerine bakarlar. Elbiselerinde bit bulurlar. Cüzdanlıya bit gelmezmiş. Ve buradan da raporlarını verirler ve böylece Rüstem Paşa padişah damadı olur. İşte daha sonra bu konuda bir şiir yazılır. Giderekse bir insanın bahtı kahveyi taliyar, bir bit yavrusu bile onun işine yarar. Ve o nedenle Rüstem Paşa kehle-i ikbal olarak anılır. Kehle bit demektir. Yani bit sayesinde ikbalini kazanmış biri olarak da tarihe geçer.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Rüstem Paşa'dan bahseder ve onu Hırvat asıllı Aristo akıllı olarak zikreder. Ve bu onun aslında ne kadar akıllı ve basiretli bir devlet adamı olduğunu da gösterir. Ancak az önce de söyledim ya, bu iyi yanlarının yanında pek çok da eleştiri alan yanı vardı. Ve bunun da en temel sebeplerinden biri Hürrem'le işbirliği yaparak Şehzade Mustafa'yı katlettirmesiydi. Şehzade Mustafa'nın ağzından sahte mektuplar yazdığı söylenir. Ve bu sahte mektuplar sayesinde de Kanuni Mustafa'nın katline emir vermiştir. İşte bu nedenle pek sevilmez. Bu olaydan sonra Taşlıcalı Yahya bir mersiye yazar, onu eleştirir. O kadar kindardır ki Rüstem Paşa bu mersiyeden dolayı Taşlıcalı Yahya'yı idam ettirmek ister. Kanuni bunu öğrenir ve Rüstem Paşa'yı azarlar, bu işten vazgeçmesini söyler. Ve böylece Yahya canını kurtarır. Ancak onu eleştirmeye devam eder şiirleriyle. Genel olarak devlet adamlarının ciddi olması gerekir. Ancak Rüstem biraz fazla abartılıdır. Yüzü hiç gülmez derler. Ve bu nedenle de Taşlıcalı Yahya bu durumu şu şekilde anlatır. Gülmezdi yüzü mahşerde dahi gülmeyesi, çoh iş etti bize sağlıkla olmayası, diyor Taşlıcalı Yahya.

Cami pek çok parçadan oluşuyor. Aslında burası büyük bir külliye. Ancak o külliyeden geriye sadece sağlam olarak cami binası kalmış. Medrese, hamam ve diğer bölümler önemli ölçüde kayba uğramışlar. Onun için cami bölümü sapasağlam ayaktayken aynı dönemde yapılan bütün bu yapılar neredeyse yok olmaya yüz tutmuş. Ancak caminin Mimar Sinan tarafından yapıldığı, diğer parçaların ise Mimar Sinan'a ait olmadığı gibi şeyler söyleniyor. Mimar Sinan'ın eserlerinin listelendiği Tezkiretül Enbiya'da bazı eserleri geçmiyor. Bu nedenle de farklı dönemlerde farklı kişiler tarafından yapılmış olabileceği söyleniyor. Ancak caminin giriş kapısındaki bir kitabeden buranın tarihini öğreniyoruz. O kitabede Rüstem Paşa'nın adı geçiyor ve 1553 tarihi veriliyor. Ayrıca yine bir başka kitabede ise 1841 yılında buranın büyük bir tamirattan geçtiği yazıyor. Zaten o tamiratın izlerini özellikle süslemelerde görüyoruz. 19. yüzyılın etkileri ana binada olmasa da bazı detaylarda kendini gösteriyor.

Rüstempaşa Külliyesi ilk yapıldığı yıllarda denizden görülebilen muhteşem bir yapıydı. Deniz yoluyla Tekirdağ'a gelenler ilk olarak bu yapıyı görürlerdi. Ancak bugün çevresini saran yapılar nedeniyle görülmez hale gelmiş. Ancak yine de yakınına geldiğinizde etkisini anlayabiliyorsunuz. Rüstempaşa 9 yıl sadrazamlık yapmış ve ardından bu görevinden azlediliyor. Sonra bir daha geliyor ancak 2 yıl ara veriyor. İşte o 2 yıllık ara süresinde Üsküdar'daki sarayında ikamet ediyor. Ancak gücünden hiçbir şey kaybetmiyor. Bunu o dönemde yazılmış bazı yazılardan, seyyahların notlarından ve İstanbul'a gelmiş bir elçinin yazdıklarından öğreniyoruz. Avusturya elçisi olarak 1555 yılında İstanbul'a gelen Bözbek, Türkiye'yi Böyle Gördüm adlı kitabında Rüstempaşa ile görüşmesini anlatmış. Anlaşılan o ki ilk olarak onunla görüşmeye ihtiyaç duymuş ve kitabında bu görüşmeyi şu şekilde anlatmış. Sultan ordusu ile Asya'daydı. Başşehirde Vali Hadım İbrahim Paşa ile Rüstempaşa'dan başka kimse yoktu. Rüstem her ne kadar o sırada sadrazamlıktan azledilmiş bulunuyor idiyse de eski mevkiini ve ileride tekrar bir mevkiye getirilme ihtimalini düşünerek kendisini ziyaret edip hediyeler sunduk. Bu notlarda da görüldüğü gibi Rüstem Paşa'nın gücü, kudreti görevinde olmasa dahi sürmekteydi. Ve Rüstem Paşa daha sonra tekrar sadrazam oldu. Ve vefat ettiğinde 15 milyon dükalık altın servetiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ'da doğmuş ve 8 yaşına geldiğinde de öksüz kalmış. Dedesinin görevi nedeniyle Anadolu'da çeşitli yerlere onunla birlikte gitmiş. Bu nedenle de bir mektubunda ben anamdan doğdum doğalı gezmeye alışığım demiş. Ve daha sonraki dönemlerde de muhalif kişiliğiyle öne çıkmış. Abdülaziz ve Abdülhamit dönemlerinde yeni bir anayasa hazırlanması, parlamenter sisteme geçilmesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle sürgüne gönderilmiş. Paris ve Londra'ya gitmiş. Daha sonra yurda dönmüş ancak bu sefer de bir nevi sürgün sayılabilecek devlet görevlerinde bulunmuş. Mutasarrıf olarak Kıbrıs, Midilli ve Rodos'ta görev yapmış. Bu da bir nevi sürgün sayılır çünkü gittiği yerler hep birer ada. Daha sonra buradaki görevleri sırasında da zaten bu dünyadan ayrılıyor. Ama özellikle Rodos'ta 3 caminin inşasına ön ayak olduğu ve yardımcı olduğu için Abdülhamit tarafından imtiyaz madalyasıyla ödüllendirilmiş. İşte böylesi önemli bir kişilik doğduğu yer olan Tekirdağ'da yine doğduğu ev restore edilerek onun adına bir müzeye dönüştürülmüş. Dilerseniz müzeye yakından bir bakalım.

Yazar, şair, devlet adamı gibi kişilikleriyle, kimlikleriyle tanıdığımız Namık Kemal, ilk tiyatro oyunu olan Vatan yahut Silistre ile o dönem için müthiş bir fırtına koparmış. Gedikpaşa Tiyatrosu'nda bu oyun ilk sergilendiğinde izleyenler inanılmaz bir şekilde galyana gelmişler ve oyun bitiminde yaşasın vatan, yaşasın Kemal nidalarıyla tiyatro çınlamış. Ardından Namık Kemal'i tebrik etmek için bakınmışlar ama o akşam tiyatroda değilmiş. Ve onu tebrik etmek için bütün o kalabalık Unkapanı Köprüsü'ne elde fenerlerle geçerek Galatasaray'a Namık Kemal'in çalıştığı gazeteye gitmişler. Gecenin bir yarısı, ancak tabii ki Namık Kemal orada da yok. Ve orada bir not bırakmışlar. Kendilerine yaşattıkları vatanla ilgili bu müstesna duygular için Namık Kemal'e şükranlarını sunan bir not bırakmışlar. İşte Namık Kemal'in yazdığı bu tiyatro oyunu onun ilk tiyatro oyunu olarak tarihe geçmiştir. Bunun haricinde Gülnihal, Zavallı Çocuk gibi eserleri de vardır. Ve 1877 yılında Rodos'a görevli olarak gönderilmiş. Ve orada sağlığı bozulmaya başlıyor. 1888 yılına gelindiğinde de orada, Rodos'ta bu dünyadan ayrılıyor. Bir vasiyeti vardır. Ölümünden sonra Bolayır'da yatan Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin yanına gömülmek. Bunu yakın dostu Tevfik Ebu Ziya bilmektedir. Ve bu düşünceyi, bu vasiyeti Abdülhamit'e iletir. Abdülhamit'in emriyle ve en önemlisi Tevfik Fikret'in çizdiği projelerle türbe inşa edilir. Bugün Namık Kemal'in türbesi hemen Tekirdağ'ın yanı başında olan Bolayır'da Gazi Süleyman Paşa türbesiyle yan yana bulunuyor. Onun vasiyeti böylece yerine getirilmiş oldu. Bugün doğduğu ev, onun eşyalarının sergilendiği bir müze olarak gelenleri karşılıyor. Bir odası da Atatürk Odası olarak düzenlenmiş. Tekirdağ'a geldiğinizde ziyaret edilecek müzelerden biri de Namık Kemal Evi.

18. yüzyılda Macarlar için bağımsızlık savaşı veren biri vardı. Adı Prens Ferenc Rakoszky. Kendisi Erdel Prensi'ydi ve 1700 yılında bir bağımsızlık savaşı başlattı Habsburg hanedanlığına karşı. Ancak tutuklandı, hapsedildi ve idama mahkum edildi. Ölüm cezasına çarptırılınca hapisten kaçtı ve bir süre başka ülkelerde sığınmacı olarak kaldı. Ardından 1703 yılında tekrar ülkesine döndü. Bu sefer Seçkinler Meclisi tarafından Macar Prensi ilan edildi ve tekrar bir Macar bağımsızlık hareketine başladı. Ancak bu da pek başarılı olamadı. Bu sefer sürgüne gönderildi. Çeşitli ülkelerde sürgün hayatı yaşadıktan sonra 1720 yılında 3. Ahmet onu ülkemize davet etti. Yandaşlarıyla birlikte Osmanlı topraklarına geldiler ve işte Tekirdağ'da hemen arkamda gördüğünüz yerdeki evde yaşamaya başladılar. Tam 15 yıl burada yaşadı. 1735 yılına kadar. 1735 yılında burada vefat etti. Ve daha sonra cenazesi İstanbul'a nakledildi. Saint Benoît Lisesi'nin şapeline gömüldü. Oradan da 1906 yılında Macar hükümeti tarafından Macaristan'a götürüldü. Ve bugün mezarı Macaristan'da. İşte o müze ev ziyaretçilerini bekliyor. Biz de şimdi bu müze evi yakından göreceğiz.

Marmara Denizi'ne tepeden bakan Rakowski'nin yaşadığı ev yıllar boyu boş kaldı ve bu nedenle de harabeye dönüşmüştü. 1932 yılında Macar hükümeti buranın, bu evin mutfak bölümünü restore ederek onun adına bir müzeye dönüştürdü. Ve burada da kalmış olan bazı eşyalarını mezarının bulunduğu Kassa şehrine götürdü. Çünkü orada bu evin birebir aynısı inşa edildi ve o evde onun müzesi olarak Macaristan topraklarında yer alıyor. Burada ise daha çok o dönemin ev yaşamını anlatması bakımından önemli detaylar var. Ama bunun dışında asıl önemli olan şey, prensin Osmanlı himayesine geçtikten sonra papalık tarafından aforoz edilmiş olması. Ancak bu onun tarafından hiçbir zaman önemsenmedi ve ölümüne kadar da burada, Tekirdağ'da yaşamaya devam etti.

Tekirdağ'ın geçmişini en iyi anlatan mekan Arkeoloji Müzesi. Burası aynı zamanda Etnografya Müzesi olarak da kullanılıyor. Bir zamanların hükümet konağı sonraki yıllarda müzeye dönüştürülmüş. Ve müzede özellikle Tekirdağ yakınlarındaki yerleşimlere, antik yerleşimlere ait pek çok eser sergileniyor. En üst katta ise amforalar göze çarpıyor.

Bu amforalar Marmara'da üretilen üzümle ilgili mahsullerin taşınması için kullanılmış. Zeytinyağı da yine bu amforalarla taşınmış. Ve özellikle tarihte şunu söylerler. Marmara Denizi'ndeki fırtınalar Pasifik Denizi'ndekinden daha büyüktür. İşte bu söylenen şey karşılığını gerçekten de bulmuş. Özellikle Ganos denilen bir metropol var. Yeri bugünkü Uçmakdere Gaziköy arası. İşte burada üretilen mamuller gemilere yüklenir ve başka ülkelere gönderilirmiş. Onun açıklarında da Marmara Denizi'nde de pek çok gemi bu fırtınalara yakalanıp batmış. İşte onlardan çıkarılan amforalar bugün burada sergileniyor. Ama burada sergilenen çok özel bir obje var. Bir krater, büyük bir vazo da diyebiliriz ona. Ve üstünde İlyada Destanı'nın 24. bölümünde Homeros bir şey anlatır. Anlattığı şey Truva Kralı Priamos'un oğlu Hektor'un cesedini Akileos'tan gidip alma sahnesidir. İşte tam o an buradaki vazonun üstüne nakşedilmiş. Bu anlamda da müzenin en kıymetli eşyalarının başında kuşkusuz bu krater geliyor.

Trakya'da ve Tekirdağ çevresinde bolca tümülüs karşımıza çıkar. Bunlar Trak mezarlarıdır ve onların krallarına aittir. Pek çoğu hala kazılmamıştır ama 1959 yılında Tekirdağ 12 kilometre mesafede bir tümülüs yol çalışması nedeniyle önemli ölçüde zarara uğratılır. Ve o sırada yapılan kazılarda da ortaya bir mezar çıkar. Bu tümülüsün adı Hareket Tepe Tümülüsü'dür ve çıkan mezarın bir ahşap sandukası vardır. Sanduka açıldığında içinde kemikler bulunur ve bu kişinin kim olduğu üzerine tahliller başlar. Ancak bulunanlardan yola çıkarak bunun Odris kralı ve aynı zamanda bir rahip olduğuna kanaat getirilir. Bunun da sebebi meşe yapraklarından bir tacı olması ve yine sarmaşık yapraklarının vücudunda dolanmış olmasıdır. İşte buradan yola çıkarak onun bir Trak kralı olduğu ve aynı zamanda bir rahip olduğu sonucuna varılır. Yapılan araştırmalar sonucu bu kişinin Trak kralı Kersepleptes olduğuna karar verilir. İkinci Filip'in yani İskender'in babası ikinci Filip'in yendiği kraldır bu. Ve daha sonraki çalışmalarda daha da ilginç sonuçlar ortaya çıkar. Yapılan tahlillerde sol kolunun kırık olduğu ve zaten o yüzden öldüğü sonucuna varılır. 10 yıl boyunca bu iltihap devam etmiş kolunda ve bu nedenle de sol kolu sağ koluna göre 10 santim kısa olduğu tespit edildi. Ve işte 40 yaşlarında olduğu tespit edilen bu kişinin, bu kralın canlandırması, etlendirilmesi çalışmaları başladı. Bu etlendirme sonucu kralın bedeni ortaya çıkarıldı ve bir canlandırması işte burada Tekirdağ Müzesi'nde sergileniyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.

0: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Coats. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
12: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
11: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
12: Lezzetli kahve içiyor.
11: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
12: Alışveriş önerileri sunuyor.
11: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
12: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
11: Dimple Moon, Dimple Moon.
12: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
13: Baba, Amerika uzak mı?
14: Oo, çok uzakta kızım.
13: İzleyenler mi?
14: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
13: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz her yerde adını.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
12: O zaman markete gidelim.
11: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
13: Hoş geldin.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben!
15: Botanik!
14: Abacus!
13: Kasa!
14: Marul!
13: Kumbara!
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Geceliği 4.200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.

0: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da da var.
2: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
0: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iade ile şimdi dene.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
2: İyi ama ameliyat hangi parayı?
3: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
4: Hani nerede o günler?
1: Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
3: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
1: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
4: Nişanlınızla ağanızı bulacağız.
5: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
2: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
0: Cilveli Kız bugün 18'de TV4'te.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Tekirdağ'daydık. Rüstempaşa Külliyesi'ni, Macar Evi'ni, Namık Kemal Müzesi'ni ve Arkeoloji Müzesi'ni gezdik. Ama her zaman olduğu gibi bütün bunları rivayetler, söylenceler ve efsaneler eşliğinde yaptık. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize...

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir gün yine. Evet, bugün özel konuklarım var. Kim mi? Hemen anlatayım. Bizim grubumuzda, Kanal 24 haber kanalımızda yönetmenimiz var, sevgili Kubilay Dikmen. Onun annesi ve eşi benimle beraber olacak, sevgili Sulhiye Hanım ve Şükran Hanım. Ve onlar

0: İkinci olarak aş otuyla ayran aşı çorbası yapacağız. O da çok keyifli bir lezzet, iddialı bir ot olduğu söylenir. Zaten tüm detayları hanımefendilerden dinleyeceğiz. Ve tabii ki son olarak bence Erzurum deyince ilk akla gelen bir cağ kebabıdır, bir de kadayıf dolmasıdır. Biz kadayıf dolmasıyla günün menüsünü tamamlayacağız. O zaman sizleri mutfağıma davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kayınvalide gelin.
2: Ay, teşekkürler size.
0: Neler geldi?
2: Probiyotik turşu getirdim.
0: Katkısız. Teşekkür ediyorum.
2: Katkı yok. Sadece tuzla kurulmuş turşudur bu.
0: Sadece tuzla. Sadece probiyotik.
2: Meyve koyabiliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Olmasa da o aynı tadı alır.
0: Turşuyu da çok severim.
2: Afiyet olsun.
0: Annem de İnşallah çok sever. Başlayayım. Evime götüreceğim. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle arkaya koyayım. Bir şeyler daha gelmiş efendim.
1: Geçen yayında tarhanayla ilgili bir konuşma yaptınız. Ben de Maraşlıyım. Size tarhana getirdim.
0: Maraş'ın meşhur o beyaz tarhanası.
1: Tabii Erzurum ve Maraş.
0: Erzurum'da da mı vardır?
2: Hayır.
0: Yok. Yani. Ama orada kuruttuğunuz mu diyorsunuz?
1: Ben Maraşlıyım. Annem Erzurumlu.
0: Tamam, tam duyamadım ne dediğinizi. Bizde bir tatlı da gelmiş.
1: Bu da benim baklavam.
0: Baklava. Hemen açıp yiyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Şöyle bir hemen
2: lütfen
0: açacağım.
2: Tadına bakın, ona
0: bir
2: göre
0: açacağım. De. Yayına girmeden şu güzel baklavanın şöyle tadından bakacağım. Hiç bıçağa da gerek yok. Şöyle. Çatala da gerek yok. Ben efendim üzerimize afiyet artık.
2: Afiyet
0: yiyeceğim. Çok teşekkür
1: afiyet
0: ediyorum.
1: Afiyet olsun. Hmm.
0: Çok yakın çekmeyin. Utanıyorum. Kuru baklava.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Konuşamıyorum. menüyü verelim yönetmenim lütfen. Ben bunları yutarken çok güzel bir menü hazırlayacağız sizlerle beraber. Hemen şalgam dolmasının yanına
1: tamam.
0: doğru alayım sizleri.
1: Tamam.
0: Ve ekrana da geldi malzemelerimiz. Listeyi sayıyorum. Bir taraftan yutarken baklavaları. 2 kilo şalgam, 750 gram dana kıyma, 1 çay bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 adet kuru soğan, maydanoz, karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Ha, çok güzelmiş. Şimdi yavaş
1: afiyet
0: yavaş
1: olsun.
0: Yutuyorum.
1: Değil mi?
0: Evet, şimdi neler yapıyoruz? Anlatın bir şalgamı.
2: Şimdi
0: anneciğim, buyurun.
2: Önce kıymamızı, kabımızı alıyoruz.
0: Bakalım neler olacak bugün stüdyoda. Kayınvalide gelin.
2: Ver yavrum. Ay ben Tuğçe'm.
0: Oltu taşı.
2: Ben şu yüzük getirdim. Onu çıkarmadım parmağından.
0: Hemen
2: size
0: gösterelim.
2: Takdim etmek için.
0: Aa, bana hediye mi?
2: Evet, size hediye getirdiler.
0: Bir de bana hediye.
2: Yalnız parmağınıza büyük gelebilir.
0: Küçültürüm. Evet. Efendim hemen şöyle göstereyim.
2: Bizden şöyle. Bir hatıra.
0: Şöyle.
2: Madem derim, ki Erzurum'u
0: yakın zamanda
2: çekiyoruz.
0: Buraya başka yüzükler de gelir.
2: İnşallah.
0: İnşallah.
2: Kim bilir. Kim bilir. İnşallah.
0: Çok teşekkür gelsin. Ediyorum. Oltu taşı
2: ederim.
0: Hakikaten.
2: Evet.
0: Erzurum
2: evet.
0: denince Suliye
2: olmasa
0: teyzeciğim.
2: Olmaz tabii.
0: Akla gelen
2: ilk şey.
0: Evet.
2: İlk şey.
0: Ben daha yeni ne
2: Ve
0: zaman
2: Ve çok
0: gittim?
2: Uğurlu olduğunu da söylenir yani.
0: Çok güzel tesbihleri vardır oltu taşında.
2: Uğurlar gelir. Çok.
0: Ne
2: çok güzel şeyler yaparlar.
0: Ben daha yeni gittim.
2: Taşhan'da
0: Ekim'de
2: galiba.
0: Gittim.
2: Taşhan'da. Evet.
0: Silme oltu taşları. Bir sürü oradan butik var diyeyim.
2: Evet,
0: çok güzel Doğru. hakikaten takılar bulabilirsiniz kendinize. Çok teşekkür ediyorum. Orta
2: ederim.
0: Parmağıma da takabilirim.
2: Tamam,
0: İlla yüzük
2: ki,
0: parmağıma
2: yok,
0: takmam gerekmiyor.
1: El güzel olunca
2: el güzel
1: olunca
0: teşekkür ediyorum. Çok mersi.
2: Evet hayatım ben şimdi
0: mutlu oldum.
2: Kıymayı koyduktan sonra
0: evet
2: soğanımı doğruyorum. İstersen Şükran sen de maydanozları doğra.
0: Hep beraber.
1: Çok yaşayın.
0: Hep beraber. Şimdi Suliye teyzeciğim ve Şükran abla. Şükran diyeyim ya.
1: Tabii ki.
2: Tabii
1: ki.
2: Nasıl isterseniz.
1: Çok sevinirim.
0: Evet. Şimdi bu turpgillerden zaten turpa benziyor.
2: Evet.
0: Bu haşlanmışı. Bu
2: evet.
0: elimdeki.
2: Evet haşlanmışı. Bu haşlanmamış. Şöyle şöyle bir ben. Şey. Turp gibi bildiğimiz turp gibi. Hı hı. Fakat yuvarlak yuvarlak halka halka bu şekilde dilimleniyor. Kesinlikle. Ve kaynar suda. 5-10 dakika haşlanıyor.
0: Evet.
2: Şöyle bu hale
0: bu
2: geliyor
0: hale.
2: İşte.
0: Biz yani turpu çiğ yeriz ya bu da yenebiliyor.
2: Bu da yenir
0: mi?
2: Tabii ki.
0: Hemen.
2: Tabii törpüleyerek de rendeleyerek de yiyebilirsiniz.
0: Bayağı çok güzel bir turp
2: Limonla.
0: Tadı var bunda.
2: Tabii tabii.
1: Çok lezzetli.
2: Çok lezzetli. Ayrıca lezzetinin dışında çok faydalı. Vücudun her yerine faydalı. Her organına faydalı.
0: Fayda sağlıyor.
2: Bir
0: ben
2: kere
0: de, bak,
2: sindirim sistemini son
0: bende.
2: Derece
0: Az mı kolay?
2: Kolaylaştırıyor.
3: Ben şey diyebilirim ama Sulhiye teyze.
1: Magnezyum açısından zengin.
2: Evet.
3: Öyle mi?
2: Evet, çok. İçinde
3: çok
2: her
3: gaz türlü... yapar ya, bu da yapıyor mu?

0: yapar.
1: Yapabilir. Tabii.
2: Ben söyleyeyim
1: tabii.
2: Yandan. Doğruları söylüyoruz.
1: Ama bu onun sağlıklı olduğunu gösteriyor yani. O bedene verdiği sağlığı gösteriyor
2: vücut
1: aslında.
2: Vücut atmak istiyor.
1: Atmak
2: vücut
1: için tabii.
2: Gereksiz.
1: Onu gösteriyor.
2: Asitleri.
1: O nedenle.
3: Şifa deposu işte.
1: Şifa deposu.
2: Şifa
1: gerçekten.
2: Kırmızı şalgam için de aynısı söylenir.
1: Bir söz vardır derler ki. Şalgamı yiyemesen bile senede bir kere olsun tarlasının yanından geç, onun
2: o
1: kokusu bile,
2: bile
1: şifa verir.
2: Şifa verir.
1: Hani bir mecazi bir şey tabii ama bu budur gerçekten de öyledir.
2: Faydalıdır.
1: Orada turşusu da yapılır, şalgamın turşusu da yapılır.
2: Turşusu da yapılıyor.
1: Evet.
2: Ay, yönetmenim Mert de diyor ki, Tuğçe bugün her şeyden yedim, bir de bir şey daha yiyeceğim sevgili yönetmenim. Şöyle hemen. Prebiyotik turşumdan da yiyeyim.
1: Evet, evet.
2: Her şeyden yani, midemi böyle ederim. Bir karıştırayım. Tatlıyla evet. Başladım. Turpla devam
1: tuzluyla
2: ettim.
1: Tuzluyla bastıracaksınız.
2: Evet, şu salatalığından yiyeyim ben.
1: O acur.
2: Acurmuş bu.
1: Evet.
2: İlk önce başını işte, gördüm
1: tabii.
2: Ya.
1: Olsun, salatalık da burada bakın.
2: Yok, salatalık yiyeyim o zaman.
1: Salatalık yiyin. Orada 7-8 çeşit malzeme var. Karnabahardan afiyet olsun.
2: Vallahi
1: karnabahardan acura, fasulyeye, bamyaya kadar. Bakın bamya turşusu,
2: bamya turşusu
1: da var.
2: Bamya turşusu da çok güzel oldu.
1: Evet.
2: Çok
1: kırmızı
2: bu
1: biber,
2: mutfakta yaptık
1: biber.
2: Bamya turşusu.
3: Erik turşusu var.
1: Erik
3: karnabahar.
1: Yani her şey var. Domates
2: bamya,
1: var.
2: Bamyayı da göstereyim. Bamyamız da burada. Evet. Ondan da diyeyim, bayılacağım evet. Birazdan burada.
1: Bu işte bir şifa deposu da bu turşu. Çünkü ne limon ay. Var, ne limon tuzu var, ne sirke var. Hiçbir şey yok. Sadece tuz.
2: Sadece tuzla.
1: Sadece
2: İrem,
1: tuz.
2: Gel. Yazık, canı çekmiş.
0: Tabii.
2: Arkada öyle bakıyor. Gel hemen, kameralar seni görmezken.
1: Al
2: bir tane ye.
1: Hak etti.
2: Hak etti kız. Çok çalışıyor.
3: Çok çalışıyor evet.
2: Hak etti.
1: Şunları koyacağım bir çöp gibi. Işte.
2: Bamyayı bitirdim, salatalığa devam
1: afiyet
2: ediyorum.
1: Olsun. Evet.
2: Şu an yaptığınız yemeklerle hiç ilgim yok. Daha önceki yaptıklarınızla.
1: Tabii tabii. Onlarla ilgilenin siz. Biz de burada çalışalım.
2: Yok, hemen seyircilerimize anlatıyorum yeme işlemini bitirdikten sonra.
1: Karabiberden
3: burada karabiberler.
2: Ben getiriyorum hemen.
3: Tamam.
1: Biraz karabiber.
2: Şimdi sizde sistem
1: Şükran.
2: Anne yapıyor. Şükran asistan gibi mi?
3: Ben usta.
1: Tabii o Maraş yemeğini yaptığı zaman da ben asiste edebilirim.
2: Evet. Yani böyle aramızda bir
1: dayanışma
2: yok.
1: Var. Yok yok.
3: Yok yok hayır.
1: Büyük bir dayanışma var bizde.
3: Bir de Erzurum'la Maraş yemeğini
1: tuz,
3: karıştırarak
1: tuz yavrum.
3: Yani ortalama tatları
2: tuz
3: aynı
2: da getiriyorum
3: olduğu için.
2: Hemen. Bugün iki asistanınız var efendim.
1: Evet,
3: evet
1: çok teşekkür
2: sizler
1: ederim.
2: Sizler sizin için
1: yoracağız.
2: Aa, estağfurullah. Oy, ben
1: yoracağım,
2: size
1: yoracağım
2: öperim.
1: Sizi.
2: Hiç yormazsınız.
1: Biraz daha.
2: Siz gülen yüzünüzle buradasınız.
1: Tamam,
2: İyi ki de buradasınız. Mutlu
1: evet,
2: olduk.
1: Başka
2: hem de
1: bir şey
2: kanalımızın
1: yok.
2: Değerli yönetmenlerinden, Kanal 24'ün değerli yönetmenlerinden, onun annesi olmanız ekstra bizim için çok,
1: çok
2: önemlidir.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Evet, hakikaten
1: çok
2: öyle.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şimdi
1: sağ
2: Fulya teyzeciğim. Kıymamızı koyduk,
1: evet.
2: Soğanımızı içine doğradık,
1: evet,
2: maydanozumuzu doğradık.
1: Şöyle iyice
2: yoğuruyoruz.
1: Pirincimizi de koyduk.
2: Pirinci de koyduk.
1: Birazcık
2: pardon.
1: Salça koydum içine, çok,
2: çok
1: az.
2: Çok koymadın,
1: diğerini
2: evet.
1: Diğerini sosuna hazırlayacağım. Tencereyi alırsak eğer
2: evet,
1: sosunu
2: hadi
1: da,
2: alalım Şükrancığım.
1: Bu arada sosunu da
2: tamam.
1: Hazırlamış
2: ocağımızın
1: oluruz.
2: Ocağımızın altını açalım.
1: Biraz
2: tamam.
1: Yağ koyacağız.
2: Ne yağ istiyoruz?
1: Sıvı
2: zeytinyağı,
1: yağ.
2: Sıvı yağ. Ocağımız yandı mı bir kontrol edeyim. Hemen sıvı yağ da koyuyoruz. Şöyle. Ne kadar Suriye teyzeciğim? Benim elim azdır.
1: Siz biraz...
3: tamam.
1: Yarım çay bardağı kadar.
2: Yarım çay bardağı kadar.
1: Birazcık da tereyağı.
2: Birazcık da tereyağı.
1: Çok az da tereyağı.
2: Tereyağımız da geliyor hemen.
1: Var.
2: Var mı burada tereyağımız?
1: Var. Şey için eritmişlerdi.
3: Evet.
2: Bunun için.
1: Onu ben
2: koyabilir miyiz?
3: Aslında tatlı için de tatlı bir kaşık için koyabiliriz.
2: Tatlı
3: problem
2: için
3: yok.
2: Yine eritiriz. Tamam, evet, malzeme listesinde olmadığı için
1: yok, tabii birazcık koyabiliriz.
2: Birazcık koyabiliriz.
1: Ben orada var olduğu için söyledim.
2: Tamam.
1: Olmasa da sorun değil.
2: Olmasa
1: zaten
2: da sorun
1: bu kıyma.
2: Değil. Evet, tamamdır.
1: Kıyma olduğu için
2: biraz
1: hayvani gıda zaten var.
2: Biraz kadayıf
1: yok.
2: Olmasını tereyağından çaldık.
3: Hepsini
1: evet.
3: Koyuyorum anne.
1: Evet. Tabii tabii. Koy sosunu biraz su koyarak.
2: Kayınvalideden
1: ayarlayacağız.
2: Şimdi biraz yaparken yemek ben alayım canım. Sohbet de edelim istiyorum. Şöyle bir sohbet.
1: Evet.
2: Şimdi biz biliriz ki kayınvalide hani gelin aralarında bir şeyler olur. Ama gördüğüm kadarıyla siz maşallah yani.
3: Yani ben o konuda çok şanslıyım.
2: Ne güzel.
3: Kayınvalide konusunda çok şanslıyım. Yani sanırım ben kayınvalidemi tercih ettim. Eşimi tercih ettim
1: evet.
3: Ama yanımda kayınvalidemi de tercih ettim.
2: Ne güzel.
3: Çünkü ilk gördüğü anda öyle bir çekti sarıldı ki bana daha bırakmaz annem.
2: Maşallah Nazar
3: Bey. Yani
1: sonra
3: herkese nasip etsin.
1: Anne dedi evet. Ben Kubilay'ı sevdim ama sana aşık oldum dedi.
3: Aynen.

0: kayınvalide aşığı bir gelin var burada.
1: Kıbilay'ı sevdim ama anne sana aşık oldum gibi öyle bir cümle çıkmış. Maşallah diyorum, Allah herkese böyle aile ortamı nasip etsin. 15
0: yıldır geliniyim. 15 yıldır değişmeyen
1: bir duyguyla. Hiçbir şey olmadı. Hayır, hiç.
2: Ve maşallah. Bu arada benim zaten bir gelinim konuşarak daha var.
1: Ha, yani o da
2: 25 yıllık bir gelinim daha var.
1: Abinin o zaman.
2: Onunla
1: tabii
2: da
1: tabii. Kıbilay Bey'in abisinin.
2: Abisiydi. Öyle bir şeyimiz var. Burada ondan hiç bahsetmeyeceğiz.
1: Tamam.
2: Onunla da en ufak bir şeyimiz olmak. 25 yıldır
1: maşallah
2: arkadaş gibi.
1: Hala görüşüyorsunuz.
2: Tabii. Evvelki gün oradaydım.
1: Ya.
2: Arkadaş gibi. Tamam, arkadaşıyla ne konuşuyorsa benimle de aynı şeyleri konuşur rahatlıkla.
1: Şimdi şöyle Sulhiye teyzeciğim, bizler saygı göstereceğiz büyüklerimize. Bence en önemli göstergemiz o. Gösterebileceğiniz en önemli değer
2: muhakkak
1: o. Büyüklerimiz de bizim hatalarımızı, evet, kusurlarımızı anlayışla karşılayacaklar.
2: Her zaman diyorum ki büyüklerde iş bitiyor. Çünkü ben gelin oldum.
1: Konuş Sulhiye teyzeciğim.
2: Sonra da kayınvalide oldum.
1: Sen de gelin
2: ben
1: oldun.
2: Ben gelin olduğum zaman kayınvalidemin neleri benim zoruma gitti, nelerine darıldım, nelerine kızdıysam
1: kendi gelinlerine yapmadım.
2: Asla. Ya. Yapmamaya ya gayret ettim.
1: İşte onun önemli içinde, olan bu. Evet. Zaten fani dünya.
0: O bizim. Aynen öyle. Yani
1: 3 günlük
0: şimdi,
1: dünya
0: bir
1: yani.
0: Bir diyorum biz birbirimizi sevmeyi tercih ettik.
2: Şimdi biz
0: ettik
2: bu
0: aslında
2: şeyi yaparken
0: hani annem beni sevmeyi istedi, ben onu sevmeyi istedim.
2: Böyle
1: hemen size geliyoruz.
2: Hamburger gibi.
1: İçine köftesini yaptık hamburgeri.
2: Böyle
1: evet
2: yaptık. Şimdi şunlardan birkaç tane altına koy.
1: Altına şey olmasın diye. Zemin hazırlıyoruz,
2: zemin
1: taban
2: hazırlıyoruz.
1: Çiğlerden koyalım. Bunları al Şükrancığım.
2: Kullanmayalım.
1: Dur bakayım daha başka küçük var mı?
2: Ben şöyle
1: bekimi
2: hazırlayayım.
1: Koyarız.
2: Tabii. Şimdi bildiğimiz şimdi soğanlar daha ufak doğranabilir. Fakat biz zamanla keselim biraz oraya yarıştığımız için soğanlar biraz iri oldu.
1: Daha küçük doğrayabiliriz soğanları tabii ki.
2: Bakın aynen böyle hamburger
1: pazarlarda
2: köftesi gibi.
1: Pazarlarda kolayca bulabileceğimiz bir bitki.
2: Ama bir zamanı var. Belli bir zaman sonra kartlaşıyor. Kartlaşınca da lif lif oluyor.
1: Nedir zamanı Sulhiye teyzeciğim?
2: Yani bir ay sonra artık o biter, kartlaşmaya başlar.
1: Başlar yani Şubat gibi kartlaşmaya,
2: evet,
1: başlar değil
2: evet
1: mi?
2: Evet. Alırsınız ama hep içinden böyle sert sert lif lif çıkar.
1: Çıkar. Altını açayım mı hocam?
0: Bunun altını açmayalım. Önce bir
2: açmayalım,
0: dolduralım.
2: Dolduralım tabii, mı? Tabii. Dolsun. Bitsin tencere.
1: Tamam.
2: Olsun.
1: Ondan sonra
2: ötekilere
1: üzerine
2: geçeceğiz.
1: Su vesaire eklemiyoruz.
2: Çok az.
1: Çok az ekliyoruz.
2: Su ekleyeceğiz tabii.
1: O zaman ben seyircilerimize Sulhiye teyzeciğim, evet, şöyle bir neler yaptık özetleyeyim.
2: Lütfen.
1: Efendim şalgam dolması yaptık. Pazarlarda kolayca bulabileceğiniz turkgillerden bir sebze diyelim. Şifa diyorlarmış. Ben de bugün Sulhiye teyze ve Şükran sayesinde öğrenmiş oldum. Güzel bir iç harç hazırladık. Neler var harcımızda? Kıymamız var, soğanımız var, maydanozumuz var, pirincini de koyduk içine, tuzunu, karabiberini koyduk. Böyle güzelce şu evet elimi alayım, hatta göstereyim. Bir hamburger yaparmış edasında içine köftemizi koyduk güzelce. Alta şalgam, üste şalgam. Şalgamları da daha önceden haşlamıştık.
2: Haşladım.
1: Onu da belirtelim
2: evet
1: tekrar.
2: Evet.
1: Sonra tenceremizde tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte domates salçamızdı değil mi?
0: Evet.
1: Domates salçamızı şöyle bir kavurduk. Şimdi şalgamları bu dolmalarımızı mı diyeyim artık? Hamburger, şalgam hamburgerimizi.
2: Sarma diyemezsiniz.
1: Diyemeyiz.
2: Dolma da değil, doldurmuyoruz çünkü.
1: Hamburger.
2: Şalgam hamburgeri.
1: Şalgam hamburger, evet.
2: İsmini değiştirelim.
0: Daha cazip hale gelir çocuklara yedirmek için.
1: Bir KJ, şalgam hamburger. Tuğçe'nin mutfağında bugün şalgam hamburger yapılıyor. Yok güzel oldu, hoşuma gitti.
0: Bir de haşlayınca bunun o ağır bir kokusu vardır.
1: O da gidiyor.
0: Kendine has bir kokusu vardır.
2: O zaten suyla birlikte gitti.
0: Suyla beraber gidiyor,
1: gidiyor,
0: biraz daha rahat. Yeniyor.
1: Oluyor, yeniyor. Merak ettim yani hiç tatmadım hakikaten. Şimdi
0: çok
1: biraz Erzurum'dan da konuşmak istiyorum. Madem
2: evet
1: Erzurum yemekleri yapıyorsunuz.
2: Tabii,
1: ben daha tabii az önce söyledim
2: daha
1: ya Ekim de gitti.
2: Başka yemekler de var tabii.
1: Tabii canım mesela ama dut çullaması.
2: Evet. Evet.
1: Böyle
2: o çullamaları Şükran'ın işi.
1: İşi.
2: Çullamalar onun işi.
1: Ondan sonra dur hatırlıyorum.
2: Çünkü
1: tabii
2: pestili
1: ki
2: bile kendisi yaptı.
1: Pestili kendin mi
2: yapıyorsun? Dut pestili, erik pestili hepsini
0: çok
2: kendisi
0: severim
2: yaptı
0: ben
2: ve getirdi
0: severim
2: buraya. Görmediniz mi?
1: O nerede?
2: Pestil var. Testim geldi.
0: İçeride kaldı.
1: Ha, içeride kaldı. Onu da alırız çıkışta, asla affetmeyiz. Dur, tabii ki cağ kebabı yedim. Sonra sizin evet, su böreği de çok güzel oluyor ya evet, Erzurum'a.
2: Çok güzel yaparım. Su böreği. İddialıyım yani. Çok
1: bir gün daha gelirsin belki öyle bir İnşallah. Çay saati yaparız.
2: Ben hatta listeler arasında onu da koymuştuk. Su böreğini de koymuştuk. Ama sizin tercihiniz bunlar 3 tane olacak diye. Tercihiniz bunlar olduğu için bunları yaptım.
1: Ama kadayıf da olması tabii ki. Ay ben hele Ekim'de gittiğimde her öğün sabah ilk gittik misafir eden oradaki sahipleri bize.
2: İkramlarda bu
1: sabah yönde. Sabah kadayıf dolması yedim.
2: İkramlar oyunda tabii.
1: Hiç de rahatsız olmadım
0: yürüsü
1: yani yemekten.
0: Yürüsü olunca yeniyor.
1: Yeniyor hakikaten. Ben öyle Adana'da da sabah 6'da 7'de ciğer mi yiyeceğim demiştim. Yedim. Evet. Yedim yani.
0: En öyle Maraş'ın da kelle paçası meşhurdur.
1: Evet.
0: Sabah
1: evet.
0: Kahvaltıda müthiştir. Kelle paça.
1: Ama benim de Maraş deyince aklıma direkt işte bir dondurma bir de bu tarhana geliyor. Tabii. Böyle direkt ilk aklıma çok gelen o tarhana. Bu tarhana cips gibi de yeniyor ya.
0: Tabii tabii kızartılıp.
1: Çok keyif kızartılıp çok tabii. Güzel oluyor.
0: Çocuklar cips istediği zaman ben bunları yapıyorum.
2: Tuzuna falan da bakmadık ama sanırım.
1: Faydalı. Evet en azından trans yağ yok
2: ben
1: içinde.
2: Ben bile yemek yaparken tadına tuzuna çok bakarım.
1: Bak,
2: şimdi burada bakamadım. Bakamadım ama şöyle bir parçalık
0: tuzuna. Ben tutturmuşumdur anne merak etme.
2: Biraz da üzerine gezdiririz. Tamam. Tutturmuşsun. Gerçekten tutturmuşsun ama...
1: birazcık daha istedi.
2: Çok az. Evet,
1: tamam. Zaten son şeyimizi de koyduk.
0: Aynen
1: değil
0: öyle
1: mi?
0: Bu kadar.
1: Onları da daha sonra haşlarız yayından sonra.
2: Değil, sonra evet, değil. Evet. Böyle artanları da tabii sonradan haşlanıp
1: haşlayıp yapabiliriz, edebiliriz.
2: Ama ateşin üstüne koyacağız ya sonra
1: şimdi
2: ilerleyelim.
1: Şimdi ocağı açayım şimdiden efendim.
2: Ya da hani başka türlü de yenebilir o. Hı-hı. Bakın şöyle de yapıyorum ben.
1: Ha açık da yapıyorum.
2: Artanları da köfte şeklinde yanlarına koyuyorum.
1: Köfte şeklinde artarsa. Benim annem de hep şeyde yapar onu.
2: Başka dolmalarda dolma
1: evet
2: zaman.
1: Başka dolma yaptığı zaman artanları evet. Böyle bu patates varsa patates doldurun.
2: Sulu bir hamur şeyi kıymamız olmadığı için su koymadığımız için diğer dolmalara su da konur. Belki toparlanması zordur ama bu zaten köfte olarak yapıldığı evet. için çok rahatlıkla
1: tüm malzemeyi de böylece değerlendirmiş oluyoruz. Evet.
2: Çocuklar şalgamını yemese de köftesini yiyorlar. Ama şalgamla İsmini piştiği biraz. İçin o yararından yine
1: faydalanacak. Evet, çünkü evet. Suyunu bırakacak bir şekilde. Hadi. Onları da koy Süleyye teyzeciğim.
2: Evet.
1: Birazcık su istedin değil
2: biraz,
1: mi?
2: Biraz, evet.
1: Azıcık.
2: Birazcık
1: siz su. Bana tamam deyin. Şimdi
2: yeterli. Hafif ateşte o suyunu da salar.
1: Yeterli. Tamam. Biraz kısıyorum o zaman altına.
2: Vardır. Vardır. Yarım çay bardağı vardır. Kontrol ederiz.
0: Daha fazla koyarsak çorba gibi olur.
1: Çorba gibi olur. Gerek evet. yok. Son köftemizi de koyduk. Tamam. Tuz da üstünden geçirdik.
2: Evet.
1: Aynen şimdi tenceremizin öyle. Kapağını kapatıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz.
2: Evet. Yani üzerine isterseniz bir tabakta
1: koyalım istiyorsan dağılmasın.
2: Tabağı kapatabiliriz.
1: Evet onu koyabiliriz.
2: Dağılmasın diye bunu koyabiliriz.
1: Tamam. Tabağımızı da kapattık efendim.
2: Evet.
1: Böylece.
2: Şimdi öbür çorbanın köftesine geçeceğim.
1: Sen köftesine geçmeden önce yok. Ben bir seyircilerimize malzeme listesini sayayım.
2: Tamam,
1: onlar
2: tamam.
1: Çünkü kalemi kağıda hazırlıyorlar.
2: Evet, doğru,
1: tarifi
2: doğru,
1: alıyorlar.
2: Tarif
1: o yüzden
2: alacaklar.
1: Şimdi efendim tabii. Burada ne dedik? Aşotlu ayran aşı çorbası yapıyoruz. Malzemelerimiz burada ve ekrana da geliyor listemiz. Evet, 2 kilo yoğurdumuz var, 1,5 litre et suyumuz var, 250 gram kıyma, 1 su bardağı aşurelik buğday, maydanozumuz var, dereotu, taze soğan, 1 adet kuru soğan, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, yarım adet limon, aş otu ve sütümüz var. Evet, buyurun alalım sizi böyle. Şimdi neler yapacağız? İlk önce köftesiyle mi başlıyoruz?
2: Evet, Şükran sen de soğanın... Soğanı doğra bir yandan tamam. Da onu yapalım. Vakitten kazanalım.
0: O zaman ben,
2: yani çok uzun sürmemesi alacağız. İçin bunu yarısıyla köfteyi yapacağım.
1: Kıymamızın yarısıyla evet. Köfteyi evet. Yapacaksın evet. Ama seyircilerimize malzeme listesini
2: evet.
1: Verdik.
2: 250 onlar... gram. Köftenin çorbanın çokluğuna göre onlar değiştirebilirler. Bizim zamanımız az diye.
1: Şu elbisemin kurdelesini şöyle kıvırayım da herkes yemeklere gelmesin.
2: Evet, biraz Hı-hı. Tuz.
1: Biraz tuz. Ben
2: Şükran
1: yardımcı olayım
2: elinde.
1: Sana?
2: Lütfen.
1: Tamam.
2: Mercimek. Tuz, karabiber koyuyoruz zaten.
1: Sadece.
2: Başka bir şey koymuyoruz. Eğer...
1: yeterli mi?
2: Sert gelirse... biraz daha.
1: Hı-hı.
2: Yeterlidir. Birazcık sert gelirse azıcık ekmek içi koyabiliyorum. Yarım dilim ekmek içi koyabiliyorum. Fakat
1: ayat ekmek olursa da pek güzel
2: tabii.
1: Olur.
2: Koymasak da oluyor yani.
1: Tamam. Evet.
2: Malzemesi tuz ve karabiber bunun.
1: Evet. Sadece malzememiz tuz ve karabiber efendim. Başka hiç içine soğan da koymuyoruz.
2: Hayır,
1: hiçbir
2: soğan
1: şey koymuyoruz.
2: Çünkü soğanını dışında kavuracağız tavada. Bir tava istedik. Burada var tava.
1: Tamam. O zaman ben kavuracağız. Ocağın altını bir açayım.
2: Hani bizim tabirimizde sokarış yapacağız.

0: yapacağız.
1: Yani onu duymuştum.
0: Soğanı karamelize edeceğiz.
1: Ha, o başka bir şeydi.
0: Herkesin
2: sokariç.
0: Sokariç.
1: Tabii. Soğanı karamelize etmek Erzurumca.
0: Erzurumca sokariç demek. Evet.
1: Bak bunu da öğrenmiş olduk.
0: Yani her biliyorsunuz gün yeni bir Erzurum'un bilgi. Çok tabirleri vardır. Kıtlama mesela.
1: Şeker işte o. Çayı kıtlama şekerle içmek. Evet,
0: ama,
1: değil mi?
0: Evet ama neden kıtlama?
1: Neden kıtlama?
0: Kıtlama nedir?
1: Kıtlama nedir?
0: Nedir kıtlama? Kıtlama Erzurum dilinde ısırmaktır.
1: Aa, evet, o yüzden çünkü kıtlama çay içeceğim deyince ısırırsın o şekeri.
0: Doğru. Ama sadece kıtlama o anlamda değil. Kıtlık zamanında şeker az olduğu için herkese ısıra ısıra yenmesi söylenmiş. Kıtlıktan gelme bir kıtlama o.
1: Tasarruflu kullan şekerini.
0: Tasarruflu kullan anlamında bir kıtlamadır o. Bir de ağzınıza alıp kırdığınız zaman kıt eder.
1: Bir de o sesten dolayı. Sesten.
0: Yani üç anlamı var o kıtlamanın.
1: Kıtlamanın. Evet. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz Sulhiye teyzeciğim. Rica ederim. Genel kültürümüz de gelişiyor sayende. Ben ocağa, daha doğrusu tavayı ocağa aldım. Biraz yağ koyayım.
0: Ya. Evet.
1: Sıvı yağ koyuyorum yine.
0: Sıvı yağ.
1: Ya da zeytinyağı nasıl istersen.
0: Yok yok sıvı yağ.
1: Sıvı yağ koyalım.
0: Şimdi köfte möfte olunca çok... İkisi de hayvan yağ olmasın.
1: Şimdi dedim ya Ekim'de Erzurum'a gittim en son diye. Bu arada evet. Çok gittim Erzurum'a da Ekim'de en son gidişim.
0: Bu Erzurum evlerine oturduk. Ben şimdi çiftler yapmam için elimle yapacağım, ellerim temiz.
1: Ellerinle yap, ellerinle evet, yap. Canım. Erzurum evlerine oturduk. Bir güzel yedik içtik orada. Aa, Erzurum evet, evlerinde evet, tarihi evet, tabii, şehir tabii, merkezinde tabii. Efendim. Çok da güzel. Tabii. Kaleye de yakın. Orada görebileceğiniz güzel tarihi eserlerimiz var. Evet. Genelde zannediyorum ki Selçuklu mimarisi vardı. Tabii, öyle değil
0: orası
1: mi?
0: Orası o hakimdir.
1: O hakim. Anadolu Selçuklu mimarisi hakim.
0: Bir tabağı, evet. Şu tabağı alabilir miyim tabii yavrum? Ki. Unu dökeceğim. Köfte. Deleri onun içine koyacağım.
1: Koyacaksın tamam. Şimdi ocağımı şöyle da ben bir taraftan ısıtıyorum. Yani seyircilerimize söylemek istiyorum. Erzurum'a gittiklerinde mutlaka cağ kebabı yiyorsunuz. Evet, ardından hemen evet, zaten tüm restoranlarda var. Kadayıf dolmasını tüketiyorsunuz. Böyle arada su böreği işte dut çullaması gibi güzel lezzetler var. Onu da tavsiye ederim şöyle ben. Oltu taşından mutlaka kendinize bir şey edinin diyorum. Bugün
0: her
1: bana
0: şey
1: geldi.
0: Var çünkü çok evet, çeşitli.
1: Çok çeşit var. Çok güzel takılar var. Özellikle hanımlara duyurulur. Erzurum evlerini ziyaret ediyorsunuz. Bir palan dökene çıkıyorsunuz. O mis gibi palan
0: tandır
1: dökene.
0: Ekmeği yiyorsunuz. Tandırlar. Ha, tandırları görüyorsunuz. Tandır ekmeği
1: yiyorsunuz.
0: Tandır
1: ekmeği de yiyoruz. Keyifli bir Erzurum seyahatinden sonra evinize mutlulukla dönebilirsiniz. Yiyip evet, içip içtikten evet, sonra. Evet, buz gibi havasını ve hissettikten sonra.
0: Buz gibi havası asla titretmez ya ve üşütmez.
1: Ay ben titredim ama Ekim'de. Çok soğuktu.
0: İklimler değişti.
1: Tuğçe çünkü daha kar yağmadan önce olabilir, daha soğuk oluyormuş.
0: Ondan evet, evet. Yoksa kar yağınca sakinleşir ve burnunuz üşür, parmaklarınızın ucu üşür. Yüzünüz üşür fakat sırtınız asla i̇şte, soğuk işlemez.
1: Karasal sırtınıza iklim efendim, nem yok ya, nem olmadığı için soğuğu da o kadar çok hissetmiyorsunuz. Biz, İstanbul'da o kadar soğuk olsa adım atamayız sokağa.
0: Mümkün
1: hakikaten
0: değil,
1: öyle.
0: Mümkün değil.
1: Ama orada nem olmadığından dolayı çok güzel temiz bir havası var. Hele ki çok, o dağ otellerinde kalırsanız çok, değmeyin evet, keyfinize evet, diyelim.
0: Ben çok güzel de kayak yaparım bunu söyleyeyim.
1: Tabii. Kayak yapıyorsun çok,
0: çok
1: güzel.
0: Çok güzel kayak yaparım.
3: Çılgın kaydınız
0: mı? Yani Uludağ'da çılgın yaptım, Kartalkaya'da yaptım, çok Bulgaristan'da yaptım.
1: Basko'da mı yaptın?
0: Her yere gittim. Hayır.
1: Neydi?
0: Şimdi unuttum ismini.
1: Ben de unuttum.
0: Ama defalarca gittim de, değişik yerlere gittik. Çok değişik yerlere
1: kimle
0: gittim.
1: Yapıyorsun? Kim eşlik
0: eşimle
1: ediyorsun?
0: Eşimle gidiyorduk.
1: Ha, eşimle yapıyor mu?
0: Aa, tabii tabii. Aa. Çocuklar Kubilay çok güzel kayak yapar.
1: Vay.
0: Çocuklarım, torunlarım güzel yapar.
1: Kubilay yönetmenimiz de bence rejiden izliyor bizi değil mi? Şu
0: İzliyor
1: anda
0: mudur?
1: Stüdyoda göremiyorum ama. Bu tarafta diyor. Ha, pardon taraf karıştı. Bu şeye Türkiye'ye söylediler bu arada kulağıma da. Boroveç dediniz değil mi? Doğru söyledim. Çünkü o Türkiye'ye en yakın galiba. Arabayla geçince değil mi Kubilay yönetmenim?
0: Brezhov.
1: Hatırladım
0: bir
1: şimdi.
0: Brezhov vardı. Bu, o da Romanya'da. Oraya da gittik.
1: Ben bütün Balkanları
0: Sinaya
1: böyle
0: vardı,
1: gezdiğim için.
0: Sinaya'ya gittik. Bulgaristan'a gittik.
1: Bak şeyde
0: onu hatırlayamadım
1: de,
0: şimdi.
1: Sana o zaman bir fikir vereyim. Saraybosna'da, Bosna Hersek'te de çok güzel Yahorina diye bir yer var. Orası da yakın.
0: Vardır ama oralara da gidebilirsin. Benim artık mazeretim var.
1: Oldu?
0: Ameliyat oldum belimden.
1: Geçmiş olsun bel ameliyatı.
0: Sanırım evet yasak bana artık.
1: Ha, ama olsun
0: fakat
1: yapacağımı yaptım
0: sene,
1: diyorsun.
0: 40 sene kaydı.
1: Maşallah.
0: 40 sene.
1: Vallahi peki bu Sen Erzurum'da yaşadın mı?
0: Ben yaşamadım. 7 yaşında ayrıldım. Ama ziyarete gittim. Fakat ben kayağı Erzurum'da öğrenmedim. Ha. Erzurumlu dadaşlardan öğrendim ben. Uludağ'da, Kartal Kaya'da. Tabii hocalarımızdan öğrendim. Çok da becerdim o işi yani.
1: Ben işimize var.
0: Çünkü neden? Abilerimiz böyle küçük tahtalar üzerinde kayarlardı çocukken, ben hatırlıyorum. Yani Erzurumlu olup da kayak yapmaması mümkün değil.
1: Ya,
0: evlerin
1: değil
0: önünde biraz meyil varsa tamam.
1: Tamam. Bitti gitti diyorsun.
0: Bitti gitti, kayakçı
1: olur. Ben mesela
0: olur
1: çok beceremedim. Ben biraz korkağımdır. Bacağımı mı kıracağım, bir şey
0: i̇şte
1: mi olacak diye.
0: İşte o korku olmayacak. O biraz korkuyu, cesaret olacak.
1: Mesela sörfü çok iyi başardım. Becerdim sörf yapmayı.
0: Maşallah.
1: Ama kayak olayını korktum yani. Ben böyle bacaklarım
0: yaptım
1: bile bir tuhaf oldu.
0: Sörf de yaptım. Eşim çok iyi sörf yapardı.
1: Alaçatı'da mı yaptın?
0: Hayır, hem de Boğaz'da.
1: Boğaz'da sörf
0: evet,
1: yaptın.
0: Evet, Arnavutköy'de.
1: Maşallah. Çılgın kayınvalide. Tamam, çılgın anne. Ne zaman sörf yaptın? Yıl kaçtı?
0: Vallahi eşim ölmeden önce hep yapıyordu zaten. 10 sene oldu aşağı yukarı.
1: Bu arada tüm ölmüşlerimize de buradan rahmet
0: amin
1: gönderelim.
0: Amin.
1: Nurlar içinde uyusunlar.
0: Şeyde Antalya'da yaptık, Bodrum'da yaptık.
1: Aa,
0: oraların denizi daha müsait.
1: Aslında rüzgar
0: şey
1: önemlidir.
0: Rüzgar çok önemli. Tabii.
1: Çeşme, Alaçatı
0: onu
1: bu konuda iyidir.
0: Onu ayarlıyorduk biz.
1: Ama işte yapılabiliyor. Bodrum'da
0: tamam
1: da bazı koylarda yeter yapılabiliyor diye biliyorum.
0: Ben bu arada şimdi, evet, hı, o orada olsun, ben bunu karıştırmak istiyorum.
1: Hmm.
0: Onu karıştıracağım.
1: Çırpıcımız orada.
0: Evet, yumurta koyacağım.
1: Yoğurdun içine, yoğurdun bir özelliği
0: evet
1: var mı? Yani
0: hiçbir özellik, biraz mayhoş olursa iyi olur.
1: İyi olur.
0: Şunu da ilave edeyim, eğer yoğurt çok tatlıysa yarım limon sıkabilirsiniz. Çok ekşi ise, başka da yoğurdunuz yoksa biraz süt ilave edebilirsiniz onu tatlandırmak için.
1: Evet. Bu arada
0: ama ben bir gün önceden çıkarırım yoğurdumu, hafif mayhoş olur, onunla yaparım.
1: Yapıyorsun.
0: Evet.
1: Bu arada benim sevgili yapımcım Büşra'nın da baba tarafı Erzurumlu. Şu an kulağıma söyledi. Biz bu çorba olmadan iftar yapmayız mesela.
0: İftar
1: dedi
0: çorbasıdır
1: evet,
0: bu.
1: Evet, evet. Öyle
0: özellikle
1: söyledi. Bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Kesinlikle
1: evet
0: iftar çorbasıdır bu. Ya da kesme çorbası.
1: Kesme çorba.
0: Ve kesme çorbamız
1: peki
0: da var.
1: Peki biz bunu soğuk mu tüketeceğiz yoksa?
0: Soğuk da tüketilebilir,
1: ha,
0: sıcak da tüketilebilir.
1: Çünkü yazın çok güzel oluyor soğuk. İçine buğdaylar,
0: tabii,
1: nohutlar
0: tabii, tabii,
1: konuluyor.
0: Tabii.
1: Bol
0: nohutlar,
1: bakliyatlı.
0: Bol koyarsınız, o zaman sokar içi yapmazsınız.
3: Soğuk
0: da içilebilir.
1: Peçete.
3: Şunu bir alayım.
1: Şükrancığım.
0: Bunun özelliği canım o. Her türlü içilebilmesi.
1: Sıcakta, soğukta.
0: Tabii.
1: Biraz kendinden bahset ya. Hep biz konuştuk. Biraz
0: evet,
1: senin sesini
0: evet
1: duyalım. Evet.
0: Ne yaparsın?
1: Kubilay ben... Bey nasıl bir eştir? Heh,
3: Kubilay çok keyifli, eğlenceli bir eştir.
1: Evet.
3: Hani birlikte olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Yani eşim 15 yıllık eşim. Hani belli bir süre sonra böyle bir durgunluk olur ya. Bizde o durgunluk yok.
1: Ha, hala böyle
3: tabii, tabii.
1: Hareketlendiririz
3: bizi.
1: Ah ne güzel.
3: Evliliğimizi de hayatımızı
1: formülü
3: da.
1: Formülü kapattım altını.
3: Aynen öyle.
0: Açayım ben kızartsın.
1: Evet canım dinliyorum.
3: İki tane kızımız var bizim. Melis
1: maşallah
3: ve Cansın.
1: Melis'le Cansın. Hı-hı. Kaç yaşında Melis'le Cansın?
3: Melis 14 yaşında, Cansın 6 yaşında.
1: Maşallah. Güzel ömürler
3: olsun.
1: Büyüttüm
3: ben kızlarımı. Ondan sonra şimdi bir yemek konusunda bir sayfam var. Hobim Bip diye.
1: Aa, o sen misin?
3: Benim o.
1: Ben şu an bak yani görüyorum bazı fotoğraflarımı, benim fotoğraflarımı beğendiğini.
3: Tabii tabii.
1: Ama şu an hemen takibe alıyorum.
3: Tamam.
1: Bilmiyordum. Bilmiyordum, hemen
3: sayfam
1: alıyorum.
3: Sayfam var işte.
1: Evet.
3: Aslında ben 15 yıl önce açmıştım o sayfayı.
1: 15
3: ortalama
1: yıl mı oldu? Bayağı öngörülüymüşsün.
3: Tabii tabii, bayağı bir yıllar
1: hemen
3: önce şey yaptım.
1: Sana.
3: Fakat çocuklarım alacağım küçük olduğu için çok meşgul olamadım.
1: Çocuklarla ilgilendim.
3: Çocuklar da büyüyünce zaten yapıyorum evde keyifle. Etrafımdakiler
1: kaşık,
3: de tariflerini
1: tahta
3: soruyorlar.
1: Bu tahta kaşık değil de o yüzden. O da salçalı.
0: Olsun, olsun.
1: Başka bir kaşık vereyim sana
0: olsun,
1: hemen arkadan. Hemen dur. Al canım.
0: Pratik.
1: Al al. Bak verdim tahta kaşığı.
0: Tamam, teşekkür.
1: Evet pardon Şükrancığım.
3: Çocuklar da büyüyünce artık rahat rahat en azından dedim uğraşabilirim şu anda bu işlerde. Şimdi
1: ve
3: işte sayfamda yapıyorum, paylaşıyorum, keyif alıyorum. Arkadaşlarım çok önerdiler. Yani mutlaka bir sayfa açmalısın tekrardan.
1: Şimdiki zamanda öyle. Evet,
3: en azından
1: zamanı
3: bildiğin tarifler sana kalmasın, bizlere de öğret diye.
1: Peki daha çok çay
0: yoğurdu
1: saati mi yaparsın?
0: Yoğurdu tencereye koyduk.
1: Pardon.
0: Yoğurdu
1: tencereye
0: koyduk. Et suyunu boşalttık.
1: Et suyunu boşalttık.
0: Şimdi kaynayana kadar ben bunu karıştırmak zorundayım.
1: Soğanımız oldu
0: soğan
1: mu?
0: Soğan olsun.
1: Olsun.
0: Kırmızı
1: bir
0: olana
1: daha
0: kadar.
1: O zaman şu
0: evet
1: ocağı da açalım.
0: Onu bu tarafa alalım, ben bunu
1: evet
0: karıştırayım. Bu kaynayınca köftelerini atacağım.
1: Kaynayınca köftelerini
0: evet
1: atacaksın. Köfteleri
0: evet
1: de halletmiştik zaten.
0: Evet.
1: Evet. O zaman bunu buraya aldım. Ve tencereyi de oraya koyalım. Pardon, senin sözün yarım kaldı. Daha çok çay

0: Saati mi yapıyorsun, yemek mi yapıyorsun? Ben karıştırırım.
1: Aslında ben çay saatini de yaparım, yemeği de çok yaparım ama... Şimdi bir misafirimiz geleceği zaman annemin bana önerisi yemek yapmam konusundadır. En azından hani misafir gittiği zaman akşam ne yapacağım diye düşünmezsin. Ha, mantıklı.
2: Mantıklı, evet.
1: Ben çay saati konusunda daha keyifli, eğlenceli gibi gelir bana. Onu yapmayı tercih ederim ama ikisini de yaparım.
2: İkisini de yapıyorsun.
1: Bir de bizim bir özelliğimiz vardır annemle. O şalgam dolmasını yaptı ya, bize geldi mesela, şalgam dolması yapacak. Ben de o gün sushi yapmaya karar vermişimdir aslında. Bütün malzemeler hazır. Şimdi annem şalgam dolmasını yapar, ben de sushi yaparım, sofraya koyarız.
0: Sushi yapıyor musun?
1: Yaparım.
2: Aa.
1: Ama kendi damak tadımıza göre.
2: Uygun yapıyorsun.
1: Tabii tabii. Hmm. Kendi damak tadımıza göre.
2: Sushi yapılıyormuş evde maşallah.
1: Yapılır
2: vallahi.
1: Yapılır.
2: Çok da kolay bir şey değil bence sushi yapmak.
1: Yani.
2: Bilmiyorum. Ay. Ha, düşüyordu tava. Evet.
1: Yapılamaz gibi gelen şeyleri yapmayı
3: keyif alıyorum.
1: Dışarıda yiyorum. Gelip evde deniyorum tekrar.
2: Ve oluyor.
1: Başarılı da oluyor. Sonra dışarıdan yiyemiyoruz onu.
2: Tamam. Ha, o kadar güzel yapıyorum diyor Şükran. Tamam. O kadar güzel yapıyorum. Şimdi bu arada çorbamızı bir taraftan kaynatıyoruz. İçine et suyunu koyduk ve güzelce karıştırdık. Sonra kaynadıktan
3: sonra
2: köfteleri ilave edeceğiz. Sonra
3: köfteler su yüzüne çıkana kadar pişecek ki hemen pişiyor. Suyun üstüne köfteler çıktığı anda çorba pişmiştir.
2: Pişmiştir. Sonra maydanozun dereotunu.
3: Evet. Ve sokarıcını.
2: Ve soğanını.
3: Karamelize ettiğimiz soğanı.
2: Aşotu.
3: Aşotu, evet. Maydanoz, dereotu.
2: İlave edeceğiz maşallah.
3: Avzede nane, kekik, reyhan her şey koyabilir. Her şey
2: bu arada
3: koyabilir.
2: Bugün ocakta tencereler fokur fokur kaynıyor.
3: Olmuş. Ha, eline mi? Sağlık, çok güzel.
2: Ha, onu da ona atıyorsun. Ne onları yaparsın? Da şöyle bir
1: tabii tabii hepsi.
2: Bence bu arada ben o işlemleri halledeyim. Çünkü yoksa kadayıf dolmasına
3: evet,
2: zaman
3: işte yetişmeyecek. Onu karıştırın.
2: Biz ikimiz karıştıralım. Gel.
3: Kadayıf dolmasına gideyim.
2: Kadayıf dolmasına geçelim. Evet efendim. Ama bir malzeme listesini sayalım seyircilerimize.
1: Evet.
2: Değil
1: onu
2: mi?
1: Da çalıştırayım sen. Evet.
2: Ben malzeme tamam. listesi. Bak aşotunun kokusu nasıl sert sert geldi.
1: Aynen evet. Öyle.
2: Bayağı yani buram buram aşotunun
1: tabii,
2: kokusu
1: tabii.
2: var efendim.
1: Aroması ve şeyi başkadır
2: aroması
1: bunun.
2: Aroması kuvvetli hakikaten. Kuvvetli. Dur Süheyla teyze. Süheyla teyze Sulbi. Beni andı. Yok Süheyla teyze de çok
3: tamam.
2: sevdiğim bir teyzem vardı o beni andı.
3: Tamam canım.
2: Sulhiye teyzeciğim bir seyircilerimiz malzeme listesini
3: Olur.
2: görsünler. Ondan
3: söyleyin.
2: Sonra beraberce yapalım kadayıf dolmasını. Evet efendim neler varmış bakalım kadayıf dolmasının içinde. Yarım kilo taze kadayıf, 500 gram tereyağı, 2 su bardağı ceviz içi, yarım çay kaşığı vanilya, 5 adet yumurta. Kızartmak için sıvı yağ, şerbeti için 750 gram toz şeker, 3 bardak su, 1 çay kaşığı limonun suyu var. Bu arada hemen belirtmemiz lazım ki seyircilerimize şerbetinin buz gibi olması gerekiyor.
3: Evet.
2: Değil
3: bunu
2: mi?
3: Da evet.
2: Onu
3: bunu
2: koyacak...
3: da ateşe koyalım biraz kıtlasın.
2: Anladım. Bir ocak daha yaptıralım biz.
3: Yok bu hemen hallolur. Hayır bu hallolur. O tamamdır.
1: Şimdi bitmiştir.
2: Bitti
1: o,
2: mi?
1: Tamam tamam koyarız onu şimdi.
2: Tamam.
3: O tamam.
2: Bir saniyeni rica edeceğim. Şöyle bir toparlayalım. Sonra kadayıf dolmasına güzel bir zaman ayıralım. Olur. Ki seyircilerimiz kaçırmasın.
3: Tamam.
2: Şimdi efendim soğanımızı güzelce sokareç yapmıştık değil mi?
3: Evet sokareç.
2: Yani iyice soteledik, karamelize
3: evet,
2: ettik
3: karamelize
2: diyelim.
3: Ettik.
2: İçine taze soğan koyduk, aşotu koyduk, maydanoz koyduk ve dereotu koyduk. Bir taraftan da yoğurdumuzun içine et
3: kesilmesin
2: suyu koymuştuk.
3: Kesilmesin diye karıştırıyoruz.
2: Evet karıştırıyoruz güzelce. Şimdi sen içine ilave mi edeceksin?
1: Edeyim mi anne
3: en
1: içine
3: hızlı
1: bunu?
3: Şekilde. Hayır hayır şimdi, en son.
2: İndirdikten sonra. En sonunda. Tamam. İstersen
3: en
2: şöyle yapalım.
3: Ise
2: bunu
3: alalım.
2: Yer değiştirelim.
1: Tamam ben bunu böyle alayım biraz.
2: Yer değiştirme
1: evet.
2: yapıyoruz.
3: Evet.
2: Evet.
3: Eldivenleri de oradan kaldıralım.
2: Bunu açıyoruz. Eldivenleri de alalım. Yanmasın. Doğru
3: evet,
2: söylüyorsun.
3: Şöyle
2: şimdi bunu
3: çevirin,
2: güzelce karıştırıyoruz.
3: Diğer koyalım.
2: Diğer ocağımıza da şimdiden neyin yağını koyuyoruz?
3: Kadayıf
2: dolmasını.
3: Yağını.
2: Çünkü güzelce kızartacağız efendim kadayıf dolmalarını.
3: Neydi?
1: Çok
3: bir kısmı. Yumurtaydı bu. Çok biraz. Geç ısınacağı bakımından çok dedim. Yoksa
2: aslında
3: iyi
2: hallederiz,
3: de.
2: Hallederiz. Hallederiz.
3: Evet.
2: Hallederiz.
3: Şimdi yapımını
2: orası
3: göstereyim mi?
2: Orası yanıyor ama sığmayacak. Evet efendim dolmamız oldu. Dolmamızı ben kenara alıyorum. Şöyle götürüyorum. Ve tekrar yerime geliyorum. Bunu da daha büyük ocağa alayım bir an önce. Kadayıf dolmasının yağı kızsın. Bir taraftan sevgili Şükran aşotu çorbasını yapıyor. Bir
1: evet.
2: taraftan da neye başlıyoruz? Kadayıf dolmasına seni aşotu
1: baş başa
2: çorbasıyla
1: bırakın.
2: Baş başa bırakıyoruz.
1: Tamam, tamam.
2: Ve hemen buraya geliyoruz. Evet.
3: Ben yumurtayı kırmak için bir
2: hemen
3: kap
2: bir kase veriyorum sana tabii ki. Şimdi ben bu yumurtaya

0: bazen kızarıyor ya.
1: Evet.
0: Kadayıf dolmalarımız. Ben biliyorum ki sütle yumurtayı karıştıran da var.
1: Var.
0: Var değil mi?
1: Var ama o zaman çok emer yağı.
0: Yağı diyorsun. Evet. Ha, o yüzden
1: onun
0: sadece yumurta.
1: Sadece yumurta. Bir parça vanilya, bu vanilya galiba.
0: Vanilya, evet
1: benim
0: evet.
1: Bir parça vanilya koyacağım. Aha. Hani yumurtanın hoşlanılmayan kokusu geçmesin,
0: geçmesin diye. Bu arada efendim kadayıf dolması yaparken benim de sevdiğim bir tatlı olduğu için biraz biliyorum. Çok yaptığımdan değil ama püf noktalarını biliyorum diyelim. Kadayıfların taze olması çok önemli. Ve uzun yapıda olması da önemli aslında.
1: Evet.
0: Değil mi
1: evet,
0: Suriye
1: evet,
0: teyzeciğim?
1: Kolay sarılabilmesi
0: kolay
1: için.
0: Kolay sarılabilmesi için böyle detaylara dikkat edebiliriz. Bir de şerbetinin soğuk olması önemli. Onu da söyleyelim. Çatalla hemen şöyle ben yapayım istersen. Şuradan çatal alayım. Evet, sen evet. Sarabilirsin.
1: Ben sarayım. Şöyle bir zemin hazırlıyoruz ona. Bir avuç ceviz alarak.
0: Hı hı. İçine cevizi
1: İçine,
0: koyuyorsun.
1: Evet, koyup.
0: Sıkı sıkı sarmamız
1: sıkı
0: gerekiyor.
1: Sıkı sıkı, evet. Hani
0: aslında
1: ne kadar
0: çok
1: yumuşak
0: bir tatlı.
1: O çok basit.
0: İçine
1: herkesin
0: ben
1: yapabileceği.
0: Koyuyorum.
1: Lütfen.
0: Yumurtanın içine vanilya evet. Koyduk efendim. Çünkü o yumurtanın hani hafif tadını vanilya kırsın diye. Evet. Herkesin yapabileceği
1: bir
0: ama birkaç püf noktası
1: tabii,
0: olan.
1: Tabii
0: çok
1: bir de tabak
0: tatlı.
1: Alırsak bunları sıralarız.
0: Evet.
1: Kızarmaya hazır olur.
0: Tamamdır canım. Tabak da vereceğim. Onun tabağını köfteler için kullandık. Ben sana hemen tabak getiriyorum.
2: Anne ben bunun
0: evet.
1: Kaynadı mı?
2: Köftelerini
1: tamam köftelerini koy. Kaynamasını bekle.
2: Hop. Hop.
0: Yavaş. Şimdi bir taraftan çorbamızı yapıyoruz ya efendim. Çorbanın içine de şöyle köfteler
1: bir
0: öyle daha iyi olacak.
1: Yavaş yavaş.
0: Çorbanın içine köfteler de girdi.
1: Girdi.
0: Evet oy çünkü oy sıçrıyor çok normal.
2: Evet.
0: Çok normal. Evet köftelerimizde de sadece kıymamız vardı. Bir de una buladık o kadar
2: aynen
0: değil mi?
2: Öyle.
0: Baharatını koyduk. İçinde bu arada buğdayı var. Hiç buğdaydan bahsetmedik.
2: Tabii tabii. Buğdayında, aşure buğdayı var.
0: Aşure buğdayı
1: evet,
0: var.
1: Evet aşure buğdayı var.
0: Ben sana şimdi, tabak getirdim
1: tamam
0: canım.
1: Tamam canım şimdi bu ha. Biraz kuruydu diye böyle biraz büyükçe oldu.
0: Aha, daha sıkı
1: onu,
0: da sarabiliriz.
1: Tabii sararız. Bunu
0: evet.
1: Şimdi böyle
0: sıkacaksın.
1: Sıkarak toplayacağım.
0: Evet fazlalığı da gidecek. Yumurtanın fazlalığı da gidecek.
1: Hem
0: evet. Böyle birkaç püf noktası var. Ben bir daha tekrar edeyim. Kadayıflarımızın taze olması önemli. Ve uzun yapıda olması da önemli. Şerbetimizi önceden yapıyoruz ve soğuk olması önemli şerbetin. Ve sıkı sıkı sarmamız gerekiyor. Böyle püf noktalarımız var. Seyircilerimizle paylaşacağımız. Sen sarmaya devam et.
1: Evet.
0: Suriye teyzeciğim ben de biraz ayran aşı çorbasıyla ilgileneyim. Bir kez daha toparlamak adına seyircilerimize anlatmak istiyorum. Ne yaptık? İlk önce soğanımızı soteledik. İyice soteledik ama karamelize ettik aslında. Daha sonra onun içine doğradığımız maydanozu, dereotunu, taze soğanı ve aşotunu koyduk. Öyle kuvvetli bir bitki olan aşotunu. Aynen. Onları güzelce soteledik. Ardından yoğurdumuzu güzelce çırptık ve içine et suyumuzu
1: kurumuş,
0: ilave ettik.
1: Kurudu.
0: Ve ocağımızı aldık. Ocağımızı da aldıktan sonra içine hemen neyi koyduk? Aşurelik buğdayımızı koyduk. Önceden
2: tabii, tabii,
0: haşladığımız.
2: Aşurelik buğdayımızı koyduk.
0: Evet, önceden haşladığımız. Fokurdamaya başlayınca da sadece kıymayla ve baharatla elde ettiğimiz ve una buladığımız minik minik köftelerimizi içine ilave ettik. Böyle köfteler yüzeye çıkınca da sotemizi, soğan
2: aynen
0: ve
2: öyle.
0: Ot sotemizi koyacağız içine değil mi?
2: Tabii tabii.
0: Hatta bunu koyabiliriz.
2: Yavaş yavaş.
0: Yavaş koyalım. Yavaş koyuyoruz içine efendim. Yavaş yavaş evet koyabilirsin. Gayet güzel kokulu besleyici bir çorba. Şöyle göstermek istiyorum izleyicilerimize. İçinde köfteleri.
2: Müthiş.
0: Evet mis gibi yoğurt.
2: Ben hamileyken bundan annem yapmış gitmişti bize bıraktı. Bir tencereyi iki günde bitirdim.
0: Bitirdin.
2: Ve kızım çok seviyor. Enteresan bir şey.
0: Yani.
2: Aynen öyle.
0: İstedi canım.
2: Aynen öyle.
0: Ama çok şifalı bir çorba bence.
2: Çok.
0: Öyle düşünüyorum. Umarım seyircilerimiz de kalemi kağıda hazırlamışlardır ve tarifini almışlardır. Diyorum ki çorbayla yağı yer değiştirelim.
2: Olur,
0: en
2: olur,
0: büyük ocak
2: tabii
0: burası
2: ki.
0: Ya. Çekebilir misin Şükrancığım? Evet teşekkür
2: böyle
0: ediyorum.
2: Daha rahat
0: yağımız olur. Zaten kızmaya başlamıştı ama iyice kızgın bir yağ istediğimiz için biz bir deneyelim mi? Koyalım
1: şimdi
0: mı?
1: Şimdi arkasından hani yetişmesi gerekiyor. Yoksa hı hı. Çok kızarsa ya bu sefer diğerlerini yakabilir.
0: Yakabilir. Ha o zaman birkaç
1: tane,
0: tane
1: yapayım.
0: Sar.
1: Evet.
0: Ama seyircilerimiz
1: ama şey,
0: de
1: biraz
0: süremiz de azaldığı
1: evet.
0: için seyircilerimiz
1: ha,
0: bitmeden görsün istiyorum.
1: Tabii,
0: evet evet.
1: Devam
0: bak,
1: ederiz.
0: Güzel kaynıyor
2: çok.
0: Çorbamız. Evet. Bir tane böyle bir atayım. Şu üç tane hı hı. Yatayım hatta
1: tabii,
0: ki.
1: Tabii, tabii,
0: onu
1: tabii.
0: Da sık.
2: Şimdi bir parça atalım şundan bakalım.

0: Isınma oranı
1: evet,
0: nasıl?
1: Evet, bir bak bakalım.
2: Var.
0: Evet, ısınmış.
2: Evet, ısınmış. Isınmış, gayet güzel kızdırmışız yağımızı. Hiç gel Suriye teyzeciğim.
1: Evet. Sürmeyin.
2: Oh.
1: Yani biraz bu hele tam şekilsiz oldu da.
2: Olsun.
0: Olsun anne.
2: Şimdi ışıklardan da kadayıflar biraz kendini salmış da olabilir.
1: Evet, kurudu.
2: Bu arada kurumuş. Şerbetimiz de burada. Önceden hazırlamıştık. Dolabada
1: evet,
2: koymuştuk.
1: Çıkardığımızı şerbetin içine
2: evet.
1: batırıp.
2: Çıkarttıklarımızı şerbetin içine tutacağız hemen. Değil mi?
1: 1 dakika da olsa fark etmez. Evet. Sonradan üzerine de şerbeti dökebiliriz çünkü.
0: Olabilir.
2: Dökebiliriz. Soğuk soğuk da dökebiliriz
1: önce, evet, üzerine. Önce bir daldırdıktan sonra da dökebiliriz.
2: Şerbeti dökebiliriz. Evet. O zaman efendim şimdi neler yaptık bugün ben yine bir özet geçeyim. Çok güzel bir şalgam dolması yaptık. O kadar pratik ve basitti ki içine köfteyi koyduk. Altına üstüne şalgamları koyduk ve güzelce
1: yaptık.
2: Pişirdik. Evet onlar birazdan sunumda göreceksiniz nasıl güzel olduklarını. İkinci lezzetimiz de aşotuyla ayran aşı çorbasıydı. Çok evet. güzel bir çorba. Aslında bol şifalı, içinde güzel otların olduğu, köfte olduğu ve yoğurdun, et suyunun da içine girdiği.
0: Aynen öyle.
2: Çok besleyici bir çorba. Umarım tarif almışsınızdır diyelim. Ve Erzurum yemekleri yaptığımız için günün tabii ki son lezzeti Erzurum denince akla ilk gelenlerden kadayıf dolmasıydı. Kadayıf dolmalarımızı güzelce sardık. Şu anda kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra da soğuk şerbetimizin içine koyacağız. Ve bugün sizle olan karşılıklı sohbetimizin sonuna gelmiş olacağız diyelim. Şimdi bizim bak için... yavaş yavaş kızarmaya başlıyor aynen. arka tarafı. Şimdi çevirelim bakalım.
1: Çevirelim. Hmm. Evet.
2: Olmuş. Şöyle. Çok da yakmak istemiyoruz çünkü değil mi?
0: Aynen öyle. Fazla yandığı zaman... Tadı da kötüleşiyor biraz.
2: Tadı da kötüleşiyor.
0: Biraz.
2: Yanık ay. Tadı daha baskın oluyor.
0: Aynen öyle. Şey yapmıyor yani güzel olmuyor o şekilde.
2: Bir tanesini ben şu şerbetin içine de sunum aşamasına geçmeden bir koyalım diyorum.
0: Tamam.
2: Alabilir miyim?
0: Tabii ki.
2: Evet şöyle efendim. Burada soğuk şerbetimiz var. Böyle şerbetimizin içine koyuyoruz. Evet. Sonra birkaç dakika duruyor
1: tabii, tabii.
2: ve
1: sonra
2: ne yapıyoruz?
1: Alıyoruz.
2: Sonra tabağa evet. alıyoruz. O zaman biz kızaran tüm kadayıf dolmalarımızı ne yapalım? Bu şerbetin içinde bekletelim şöyle, ve sizin karşınıza geçelim. Birazdan güzel bir sunum hazırlayalım. Az sonra efendim.
3: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
4: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
3: Geçinemiyoruz.
5: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
3: Sokakta yatarım o adamın evine gitmem.
6: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı adresi.
3: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
5: Ana bir şey söylesene şu kızına.
3: Ne diyeyim oğlum yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende. Yazık ona da. Sağ olun. Sizin de başınızı derde soktum.
7: Yok canım. Bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
5: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
8: Nereye gittiğini söyle.
3: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
8: Seninle işimiz daha bitmedi.
7: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
3: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
7: Olmaz Fatma.
9: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.
10: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K

0: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: A101'de 30'lu yumurta 149 lira yerine 112 lira 50 kuruş.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
4: Nefesler tutuldu. Uğurcan, Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış. Uğurcan, nereye Uğurcan? A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor. Cipsler, çerezler, kazandıkça kazanıyor sayın seyirciler.
5: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
6: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
7: Abi hocam affetmez.
5: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.
8: Sadece durla.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
15: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
14: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
15: Lezzetli kahve içiyor.
14: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
15: Alışveriş önerileri sunuyor.
14: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
15: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
14: Dimple Moon, Dimple Moon.
15: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
16: Geceliği 4.200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
18: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
20: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
11: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa rafflesin, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
21: Merhaba. Nasılsın?
22: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
16: Geceliği 4.200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Evet efendim, bugün sevgili Şükran ve Sulhiye teyze ile çok güzel Erzurum yemekleri yaptık. Sulhiye teyzeciğim, eline sağlık. Teşekkür ediyoruz.
3: Afiyet olsun.
2: Bugün bizi çok mutlu ettin. Hediyelerinle, güler yüzünle ve yaptığın lezzetlerle çok teşekkür ediyorum.
3: Her zaman ne zaman arzu ederseniz gelmeye hazır.
2: Çok güzel, bence bir daha gelsin. Ben isterim. Gelin. Canım Şükrancığım. Senin çok de teşekkür. Bu olur. Yemek sayfan için başarılar diliyorum. Hobim VIP diye bir Instagram sayfan
4: aynen
2: var.
4: Öyle.
2: Ve oradan yemeklerini paylaşıyorsun.
4: Evet, paylaşıyorum. Yaptığım farklı tariflerim var.
2: Hele şu benim takip yediğim baklavanın bir lezzetini tadabilsin. Sevdiniz. Daha ne denir bilmiyorum. Üstüne söze gerek yok bence.
4: Çok teşekkür
2: ederim. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz yine gelin mutfağıma, bekliyorum
4: inşallah.
2: Size.
4: Çok tamam, inşallah.
2: İnşallah. Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın, hep yemek yapın, iyileştirir çünkü. Hoşçakalın.

Biz aslında burayı böyle keyifli bir yaşam alanı olarak düşünerek tasarladık. Ben bu evde daha çok endüstriyel, taş ve ahşabın uyumuna güvenerek farklı bir tasarım oluşturmaya çalıştım. Eski çiftlik evlerinde

Metrekare'de bu bölüm Çatalca sınırlarında 1300 metrekare üzerine kurulu çiftlik evine konuk oluyoruz. Şehrin kargaşasından uzak, doğayla iç içe olan bu köy yaşamını ev sahibi Renan Karababa'dan dinleyelim.

Merhaba, ismim Renan Karababa. Benim dünyama hoş geldiniz. Bu ev benim İngiltere'den Türkiye'ye geri dönüş maceram. Biz İngiltere'de çok uzun yıllar kaldık. Sürekli turistik seyahat ediyorduk, orada evimiz de vardı. Fakat daha sonra Türkiye'ye geri dönmek istedik, iş amaçlı da. Ben bir moda tasarımcısıyım. Evimi kendi zihnimdeki hayal dünyasına uygun bir şekilde tasarlayıp, sentezleyip güzel bir ev yaptığımı düşünüyorum. Ben çok keyif aldım bu evi tasarlarken. 7 senedir yaklaşık Türkiye'deyiz. Çocuklarım da burada okuyor. Daha önce İngiltere'de dil eğitimi almak için gitmiştik. Evimiz mesela 1300 metrekare, 320 metrekare net kullanım alanımız var evin içinde. Çamaşır odası, garajımız bunlar hariç. 1,5 kat üzerine kurulu, yığma tuğla üzerine yapılıp üstü prefabrik demir üzerine yapılmıştır. Silivri çıkışında, Çatalca başlangıcında çok güzel dağların ortasında güzel bir alandayız. Köy hayatını çok seviyorum çünkü İngiltere'de yaşadığım süre boyunca bahçeli güzel bir evimiz vardı. Hem şehrin içindeydik hem bir o kadar da şehirden uzaktık. Türkiye'ye geldiğimde açıkçası İstanbul özellikle gözümü çok korkuttu ve eşimden böyle bir mekan bulmasını istedim yaşayabilmek adına. Çünkü Türkiye'deki İstanbul'daki trafik biraz yoğun, akıcı olduğu için sıkıntı yaratacağını düşündüm. Strese girmek istemedim. Sağ olsun böyle bir mekan hazırladık. Böyle bir tasarım yaptık.

Urfa'da bir evim var. İstanbul'daki evim hatta o kadar böyle merkezi konumda, o kadar güzel bir yerde ki bir residence'da oturuyorum. Üst katında havuzumuz var, alt katımızda saunamız ama ben o kadar kargaşadan bıktım, o kadar bunaldım ki ben bu tarz bir köy yaşantısının özlemini duyduğum için böyle bir alanda yaşamak istedim ve o kargaşayı terk ettim. Köy yaşantısı benim için vazgeçilmez. Çok güzel civcivlerim, tavuklarım var, köpeklerim var. Onlarla birlikte vakit geçirmekten çok haz duyuyorum. Burada çiftçi abilerimiz var. Onlardan taze süt alıyoruz, peynirlerimizi yapıyoruz. Daha önce mesela keçilerimiz, ördeklerimiz de vardı. Fakat ilk böyle çiftlik yaşantısı olduğu için sürekli hayvanlar, bir hayvan akışı oldu burada. Ama baktık daha sonra bakamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Biz bunları vermek zorunda kaldık. Baktığımız kadarıyla civcivlerimiz, yumurtalarımız, onlarla mutlu bir yaşam sürüyoruz.

aslında burayı böyle keyifli bir yaşam alanı olarak düşünerek tasarladık. Çünkü mesela şurası olsun, çocuklarla bir voleybol oynayalım dedik. Şu bölümde üzümün altında bir hamakta yatalım, asmadan da üzüm toplayıp yiyelim diye düşündük. Arka taraf serin olduğunda yan tarafa hamağa geçerek ya da çardağa geçerek serinlemeyi düşündük.

metrekare, yaklaşık 1000 metrekare arsa üzerindeki bahçemiz bu. Ve bitki yataklarımız var. Yabancı ülkedeki sistemi ben burada devam ettirmek istedim organik tarım adına. Organik tarıma çok dikkat ediyorum, önem veriyorum. Bitki yataklarımızın içine özel bir gübreleme ve toprak karışımı sistemiyle özel bir yöntemle kullanıyoruz ve organik tarım yapıyorum. İlaçlama kullanmıyoruz. Masa düzeni tasarlamayı ve sunum yapmaktan çok hoşlanıyorum. Misafirlerimi genelde evin arka tarafında özel bir bölümümüz var. Orada dekorasyon kurarak onları orada ağırlamaktan keyif duyuyorum.

Evin bütün tasarımı bana ait. Mimari tasarımı da dahil. Evi tasarlarken Amerikan Cottage tarzını tercih ettim. Çünkü kır evi modern ve rustik hava estirmek istedim. Bununla ilgili de başarılı olduğumu açıkçası düşünüyorum. Çünkü içeriye girdiğimizde, gezdiğimizde içeride hem çok modern hem de böyle rustik, ufak kırsal bir ev tarzını da benimseyeceksiniz bence. Evin çevresinde genelde kaynak taşı kullanmayı yerlerde tercih ettik. Daha doğal durduğunu ve evin gri havasına daha uyum sağladığını düşünüyoruz. Bizim evimizde aslında, bizim evimiz çok mutlu bir ev. Çünkü evimizde ufak tefek çizikler dahi olduğu zaman biz bunları hiç önemsemiyoruz. Çünkü bunlar çocuklarımızın bize bıraktığı camlardaki parmak izleri gibi. Özellikle çocuklarımız bu izleri yaptıkları zaman kesinlikle tamiratlarını yaptırmıyoruz. Büyüme aşamasında oldukları için diledikleri gibi koşsunlar, diledikleri gibi oynasınlar. Biz de yaşlandığımız zaman burada torunlarımızı severken eşimle birlikte göstermek istiyoruz. Bunu senin baban yaptı, bunu senin annen yaptı şeklinde güzel anılar olarak kalmalarını diliyoruz. Dilerseniz hep birlikte evi gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda benim kış bahçemde bulunuyorsunuz. Biz buraya veranda da diyoruz. Bahçeyle bir bütünlük oluşturması açısından camları yere kadar tercih ettik. Koltuklarımı da kaktüs yeşili tercih ettim daha çok. Krem rengiyle bir bütünlük oluşturup uyum sağlaması açısından. Duvarlarım her zamanki gibi gri. Biz burada kışları çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Çünkü kuzine sobamız var. Kuzine sobamızı yakıyoruz. İçinde patates közlüyoruz. Çok güzel közde yemekler yapıyoruz, börekler yapıyoruz, çay koyuyoruz. Biz burada daha doğrusu yaz, kış aslında bizim günümüz, akışımız burada geçiyor. Geniş bir alanda 48 metrekare olunca çok rahat vakit geçiriyoruz. Yemeklerimizi de genelde burada bulunan masada yiyoruz. İçeride de bitkilerim var. Dışarıda olduğu gibi. Çünkü bitki yetiştirmeyi, bahçeciliği çok seviyorum. Burada kuzine sobada yemeklerimi hazırladıktan sonra arka tarafta bulunan tezgahımda yemeklerimi servis yapıp bulaşığı da orada ayarlayabiliyorum. Masayı düzeni orada kurabiliyorum. Genellikle kışın özellikle burada yemek yemeyi tercih ediyoruz. Buradan hole açılıyor kapımız. Holümüz de çok güzel, böyle kotej tarzı, dar ama ferah bir hol tasarladık. Bütün duvarlarımız

kırmızı, gri, çit kaplama yaptırdık. Biz bunların hepsi aslında özel tasarım, koltuk dahil, evdeki mobilyalar da dahil. Hepsi benim özel tasarımım. Özel mobilyacımıza tasarlattırıyorum. Ben aslında herkeste olan şeyleri sevmiyorum. Sıradanlığı sevmiyorum aslında. Bununla alakalı da zaten köyde yaşıyorum. Herkesten uzak, sessiz, sakin, sıradan olmayan ama çok sıradan olan bir hayat sürüyorum. Zamansız yaşamayı seviyorum. Ben bu evde daha çok endüstriyel, taş ve ahşabın uyumuna güvenerek farklı bir tasarım oluşturmaya çalıştım. Avizelerimin %90'ını endüstriyel kullandım. Masa sandalyelerime endüstriyele ağırlık verdim. Ufak tefek dekorasyon ürünlerinde de ahşap kullanmayı tercih ettim. Krem rengi ve gri'nin tonlarını kullanarak güzel bir ahenk uyum yaşadığımı düşünüyorum. Yerde genelde suni post ve deriler kullanıyoruz. Yerdeki döşemelerimiz özellikle veranda ve mutfak için geçerli, su geçirmez özel bir kaplama kullandık. Perdelerimi genelde store perde tercih ettim çünkü camlarımız çok büyük olduğu için ve sürekli temizlik yapılamayacağı için perde yıkamasıyla alakalı perdelerimizi daha kullanışlı olacağına ve krem renginin de tonundan dolayı store perde tercih ettim. Bu ortadaki pufumuz bizim aslında sehpamız. Ben puf kullanmayı sehpa niyetine çok tercih ediyorum. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum ve evin bütün geri kalan kısımlarında da göreceksiniz. Sehpa tercih etmiyorum. Pufları daha çok kullanmayı tercih ediyorum. Arkada bulunan mutfağım ve tezgah özel tasarımdır. Üzerindeki tezgah porselen tezgahtır. Onu bizim tasarlamamız ve bulmamız gerçekten çok zor oldu. Çünkü içerisinde mermer desenlerde bulunan özel damarlardan, kahverengi altın sarısı damarlardan çok istemiştik. Sağ olsun bizim tasarımcımız da, yapan kişi de, tasarlayan kişi de buldu, kırmadı, getirdi. Porselen tezgahımızın altında çok özel güzel bir bölüm var. Benim açımdan çok kullanışlı. Orada mesela salata tabaklarımı hazırlayabiliyorum. Böyle çektiğimiz zaman özel geliyor. Altında da çöp kutumuz var. Direkt böyle çöpümüzü sıyırabiliyoruz. Hem çok kullanışlı hem de görsel açısından da çok şık, hoş bir görüntü oluşturuyor. Ben kullanım açısından pratik ürünleri çok tercih ediyorum.

Şu anda evimin en sevdiğim bölümündeyiz. Mutfağım. Gri'nin en güzel tonu. Burada daha çok ahşap tercih ettim. Masam damarlı özel harita desen ahşaptan oluşuyor. Sandalyelerim de özel tasarım yapıldı. Aslında bu mutfağın her yeri özel tasarım yapıldı. Her yeri ben kendim özel çizdim. Ve tasarlayarak mimarımızla birlikte yaptık.

eski çiftlik evlerinde kullanılan eski tarz mobilyalardan, eski koteç tarzından çok ilham aldım. Mesela bu merdiven dahi hem çok işimi görüyor, pratik bir ürün ama hem de farklı, eski tarz olduğu için çok kullanışlı ve çok severek kullanıyorum. Duvardaki desenler İngiliz tarzı olduğu için çok hoşuma gidiyor. Amerikan ve İngiliz koteç tarzını sentezledim. Modern ve eskiyi bir araya getirmeye çalıştım. Duvarlarda yine çit uygulaması yaptık bütün duvarlarda. Lavabomu özel olarak seçtim. Çiftlik stil seçtik. Türkiye'de bu lavaboyu bulmak biz bu evi yaparken biraz zor olmuştu ama şu anda her yerde mevcut. Çok severek kullanıyorum. Özellikle de bulaşıkları yıkarken, tezgahın önünde iş yaparken oradan çiftçi abimiz ineklerini, koyunlarını

keçilerini getirirken orada iş yapmaktan çok keyif alıyorum. Dünyanın aslında başladığı ve durduğu nokta kesinlikle burası diyorum benim için. Mutfağım zaten benim dünyam. Bir anne olarak da aileme güzel çeşitli yemekler yapmaktan da burada çok keyif alıyorum. Aspiratör ve ocak olarak da siyah tercih ettim. Buzdolabımı inox tercih ettim. Siyah ve gri'nin bir sürü farklı tonları olsun istedim. Yani aslında bir renge bağlı kalmak istemedim. Bütün uyumlu toprak tonlarını bir arada sentezlemek istedim. Bulunduğumuz mutfaktaki yerin kalebodurları da verandayla aynı kalebodur'u tercih ettik. Su tutmaz özel bir renk ve özel bir tasarım. Perdelerim bana göre çok ciciler, çok tatlılar. Çünkü çiçekli perdelerden, çiçeklerden çok hoşlanıyorum. Krem rengi de olmazsa olmazım. Krem, siyah, gri ve ahşap tonları. Bu evde daha çok bu renkleri zaten tercih ettim. Bir uyum ve sentez yakalaması açısından. Arka tarafta bulunan köşede de kahve köşem var. Kahve de olmazsa olmazımız. Malum İngiltere'de de yaşadığımız için gözümüzü bir kahveyle açıyoruz. Farklı bitki çaylarımız, her şeyimiz orada mevcut bulunuyor. Yabancı ülkeleri turistik olarak gezdiğimiz zamanlarda biz sadece kupa, çay ve kahve topluyoruz. Bununla ilgili özel bir ilgimiz var. Akşam olduğu zamanlarda verandada ve bu bölümde sanki kafede oturuyormuş gibi çay kahve içmeyi çok seviyoruz. Ailece vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Açık plan büfemde bulunan bütün ürünleri İngiltere'den getirdim. Özel antikalar. Orada bulunan teapotları sergilemeyi ve göstermeyi, onları kullanmayı çok seviyorum. Arkamda bulunan duvarda açık raf sistemi kullanmayı tercih ettim. Çünkü orada mesela bir yağım, bir tuz ve baharatlarım olsun. Hemen yemek yaparken gördüğünüz gibi hemen ocağımın yanında. Kullanmayı çok tercih ediyorum, severek kullanıyorum.

Şu anda salonumuzda bulunuyoruz. Bu salonu düşünürken bir dağ evi havası estirmek istedim açıkçası. Tavan stilimizde mertek kullandım. 4x4 olarak. Ve örümcek stilinde bir avize tercih ettim. Genelde bunlarda da bronz, altın, ahşap ve gri krem uyumlarına dikkat ettik.

salon biraz daha salon vari olması için ufak tefek altın ve krem serpiştirdik. Şömineyi çok severek kullanıyorum kışın. Çok güzel oluyor özellikle kar yağdığında.

bütün evimde köşe koltuk kullanmayı tercih ettim. Çünkü köşe koltuğun da şık, sade ve asil durduğuna inanıyorum. Diğer koltuklarla sürekli oynamak gerekiyor, şekil değiştirmek gerekiyor ama köşe koltuğu eve direkt dizayn ettiğinizde orada kalıyor ve daha şık durduğuna, pratik olduğuna inanıyorum. Ortada tekrar gördüğünüz gibi sehpa değil, bir puf kullandım. Özel bir kumaş kullandık. Bu koltuğu da ben tasarladım, özel yaptırdım. Kumaşının özelliği de yazın serin, kışın sıcak tutması. Gerçekten yünlü farklı bir kumaşı var ama yazın gerçekten serin tutuyor, yakmıyor. Koltuk üzerinde yastık kullanmayı çok seviyorum. Yastıklarla odayı renklendirmeyi, odanın şeklini değiştirmekten çok hoşlanıyorum. Salonda tablo ve duvar süsleri kullanmaktan çok hoşlanıyorum. Perdelerimiz bizim aslında anılarımız diyelim. Çünkü ben bu perdelerimi İngiltere'den getirdim. İngiltere'de kullandığım evin perdeleri. Buraya uygun olduğunu düşünerek astım. Oradaki atmosferi bana her seferinde hatırlatıyor. Bazı eşyalarım zaten İngiltere'den getirdiğim eşyalar. Mesela kahve fincan setlerim de dahil. Hepsi İngiltere'den geldi. Salondaki kapımızı sürgülü ve koyu ceviz olarak tasarladık, düşündük. Aslında sürgülü kapılara yabancı ülkede ahır kapısı deniliyor. Biraz ismi tuhaf olsa da bizim çok hoşumuza giderek kullanıyoruz. Daha bir dağ evi, koteç tarzına uygun olduğunu düşünüyorum. Yerleri de bütün evin her yerinde kullandığımız doğal ahşap görünümlü lamine parke olarak kullandık. Yerlerde çok açık böyle de kullanmak istemedik, çok koyu da renk kullanmak istemedik. Orta ayarda bir renk olup eşyaların böyle patlamasını istedik açıkçası. Evimizin içinin her yerinden aslında kış bahçemize bir ulaşımımız var. Salonumuzdan da bir kış bahçesine, hemen sobamızın yanına ulaşım sağlayabiliyoruz. Her yer sürgülü kapı. Mutfağımızdan da keza o şekilde. Şöminemizin doğal olmasına da, doğal taşlardan ibaret olmasına da çok dikkat ettik. Dışarıda kullandığımız kaynak taşını içeride de kullandık, yerde kullandığımız. Şöminemiz de doğal kaynak taşından yapıldı. Gri'nin yine tonlarını tercih ettik. Önüne poz koyarak kullanmayı çok seviyorum. Üzerinde bronz bir geyik kafası var. Katta iki tane de çocuk odamız bulunmakta. Çocuklarımızın odası ahşap ve endüstriyel tasarım olarak kullandık. Ahşap görünümü onlar da çok seviyorlar. Yerlerde kilim desen daha çok kullandık. Yatak başlıklarını siyah renk ve vintage tarz kullanmayı tercih ettim. Perdelerimiz de yine kaktüs yeşili. Çok severek stor perdelerimizi de kullanıyorum. Yukarıki katımız aslında bizim misafir katımız. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak adına içeriden bir merdiven kullanmayı tercih etmedik. Herkesin bir özel alanı olsun istedik. Yukarıda bir mutfak, bir lavabo, banyomuz bulunmakta, bir tane salonumuz, bir tane yatak odamız, bir tane de çocuk yatak odamız bulunmakta. Bir de kitap köşesi yaptık kendimize keyif için.

0: Silivri çıkışında bulunan dağların arasındaki bakir alandaki keyif köşemdeyiz. Evimi size anlatabildiysem ve keyif verdiysem ne mutlu bana. Kuş sesleri de duyduğunuz gibi çok keyifli oluyor. Burada keyifli vakit geçirmek gerçekten bir ömre bedel. Niçin şehri tercih etmediğimi de aslında size kısaca anlatmak istedim. Eğer beğendiyseniz, keyif verebildiysek bu çekimde ne mutlu bize. Eğer sormak istediğiniz farklı konular olursa Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Çiftlik şehir stil olarak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
2: Ya ama ameliyat hangi parayı?
3: Sana daha iyi bir iş bulsam şöyle bol paralı bir iş.
1: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
3: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
1: Kabul ediyorum ama para için değil babamın hayatını

0: kurtarmak için. Nişanlınızla aranızı bulacağız.
1: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
0: Sevsem bile evlenemem seninle.
2: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
0: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
3: Cilveli Kız, bugün 18'de, TV4'te.
4: Peki şu eve ne dersin?
5: Çok yüksek.
6: Bu çok alçak.
4: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
6: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
9: Aile gibi olduk artık.
8: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
9: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
8: Bu otel her birimizin sigortası.
10: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
21: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
6: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 65 inç 165 ekran, 4K Ultra HD ve Bose Smart LED TV. Tekno Club'a özel 44.999 lira.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haydi gel. Haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
10: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
11: O zaman markete gidelim.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Yaz fırsatları Carrefour'da. Tablet çikolatalarda bir alana bir bedava fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'saya.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

Ben Türev Uğur'da. Bugün size inanılmaz güzel, basit bir meyve salatası yapacağız. Ne kullanacağız? Elma kullanacağız, ananas kullanacağız, yaban mersini, kivi, ince bulgur ve bu hazırlamış olduğum salataya tabii ki çok güzel bir sos yapacağız. Sosumuzda neler olacak? Bal olacak, limon olacak, kişniş olacak ve böyle naneyi ince ince doğrayıp inanılmaz güzel de bir sos hazırlayacağız. Ben burada meyvelerimizi soyarak işlemlerimize başlamıştım. Soyulması gereken meyveleri. Hemen elmayı soyuyorum. Biraz önce ananasları da soymuştum. Bütün malzemeleri karıştıracağız. Çok güzel, yapımı çok basit, besleyici özelliği çok fazla olan bir meyve salatası yapacağız. Sabah kahvaltılarınızda mutlaka tüketmeniz gereken böyle tatlı ihtiyacınızı çok güzel bir şekilde karşılayabileceğiniz bir salata bu. Kreplerin yanında, pankeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz bir salata. Hemen elmanın şu kenarlarını ve iç kısımlarını alıyorum, çekirdeklerini ve kenar kısımlarını iyice alıp elmaları küçük küçük parçalara ayıracağız. Dediğim gibi bir salata yapacağız. Meyve salatası yapacağız. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir tarif olacak. Burada ben ananas, kivi, işte yaban mersini gibi meyveler kullandım ama siz bu meyveleri isterseniz değiştirebilirsiniz. Böğürtlen kullanabilirsiniz, çilek kullanabilirsiniz. İşte ananasla lor peynirini karıştırabilirsiniz. O da bir meyve salatası olacaktır. Ve güzel bir meyve salatası olacaktır. Hemen burada elmalarımızı küçük küçük parçalara ayırıp güzel güzel bir salata haline getireceğiz. Elmaları doğradıktan sonra ananaslarımızı, ben kabuklarını zaten soymuştum. Ananaslarımızı da güzel güzel doğrayacağız. Kivilerimizi güzel güzel doğrayacağız. Yaban mersinlerini böyle ortadan ikiye böleceğiz. Bulgurumuzu ben suya basmıştım. Yani suda bekletmiştim. O suda beklettiğimden dolayı zaten bulgur gördüğünüz gibi şişti. O şişmiş olan bulguru direkt koyacağız ve bütün malzemeleri karıştırıp afiyetle güzel bir şekilde yiyeceğiz. Hemen meyve salatamızın elmalarını doğramaya devam ediyorum. Dediğim gibi evinizdeki meyvelerden yapabileceğiniz bir salata. Yani evinizde bu meyveler bulunmak zorunda değil, farklı meyvelerden de yapabilirsiniz anlamında söylüyorum. Diğer meyvelere de bu sos eminim ki çok yakışacaktır. Doğrama işlemlerine devam ediyorum. Orta derinlikte bir kaba doğradığım tüm meyveleri yavaş yavaş aktaralım. Bu tarifi eşim çok seviyor. Gerçekten evimizde bu tarifi yaptığım zaman çok mutlu oluyor. Çünkü meyve yemeyi çok seviyor. Özellikle kahvaltılarda meyve yemeyi çok seviyor. Bu aslına bakarsanız sadece kahvaltıda tüketeceğiniz bir tarif değil. Bunu öğle yemeklerinizde ya da böyle akşam yemeklerinizi daha hafif geçirmek istiyorsanız akşam yemeklerinizi de tüketebilirsiniz. Ama şimdi meyveden gelen doğal şeker var burada ve bir sürü meyve kullanıyoruz. O yüzden o şeker miktarına lütfen dikkat edin. Ben kivileri de iyice iyice doğrayıp hemen burada işlemlerime devam ediyorum. Diğer kivileri de doğradık. Şimdi yeşil olan meyveleri koyduk. Hemen ananası alalım. Ananası da bu şekilde doğramaya devam edelim. Ananasları birazcık büyük bırakacağım. O ananasın ekşili karıştığı zaman inanılmaz güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Şurada kesim işlemlerimize

devam ediyorum. Dediğim gibi besleyicilik bakımından çok yüksek, çok keyifli ve yapımı çok kolay olan bir salata. Yaban mersinlerini tüm tüm de atabilirsiniz ama ben ortadan ikiye ayırmayı tercih edeceğim. Şöyle gelişi güzel bir şekilde birkaç tanesini ortadan ikiye ayırarak benim bıçağın keskin olduğundan dolayı burada işlemlerimizi kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Yaban mersini çok faydalı olan bir meyve. Geçen gün meyve ile sebze arasındaki farkı anlatmıştım size. İçerisinde çekirdek bulundurduğu zaman meyve çekirdekli olmayan tüm besinlerde sebze olarak geçiyor. Hemen diğer yaban mersinlerini üstüne süslemek için kullanacağız. Var olan yaban mersinlerini ekleyelim. Şimdi bulguru aldık. Bulguru da içerisine güzelce ekleyelim. Bakın dibinde hala su var. Ben sadece suyu koydum ve su tamamıyla bulgurların içine çekti. O yüzden hem besleyicilik bakımından yüksek hem de güzel bir tarif. Bulgurları şöyle bir meyvelerle birlikte güzelce karıştıralım. Meyveleri daha küçük de doğrayabilirsiniz, daha büyük de doğrayabilirsiniz ama ben böyle yediğimiz şeyleri çok küçük bir böyle erimelerini istemiyorum ve sevmiyorum. Benim çok fazla hoşuma gitmiyor. O yüzden daha büyük büyük, güzel güzel doğrayalım. Bu burada dursun. Naneleri çok ince doğrayacağız. Çok ince doğrayacağız ki bu hazırlayacağımız sosa o nanenin tadı çok güzel bir şekilde eksilsin. Bu kadar yeterli olacak. Naneleri orta derinlikte bir kaba yerleştirelim. Nanelerimizi ince ince doğradık. Şimdi limonumuzu alacağız. Ben burada bir tane limon kullanacağım. Ama isterseniz böyle çok ekşi sevmiyorsanız yarım limon da kullanabilirsiniz. Ama balla bunu kişnişle limonu, naneyi birbirine karıştırdığımız zaman inanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Hemen limonu iyice sıktık. Nanenin üzerine koyuyoruz. Şimdi şöyle kaşıkla birazcık naneyi bekletelim. Bu arada balımızı ekleyelim. Aynı zamanda hemen toz kişnişi ekleyelim. Bunu ıhlamur da ekleyebilirsiniz. İsterseniz ıhlamurla da bu tarifi renklendirebilirsiniz. Hemen iyice sosumuzu hazırlıyoruz. Çok güzel ve çok keyifli bir sos oldu. İyice balı limonla birlikte erittik. Hemen içerisine ekledik. Şimdi güzelce bütün sosumuzu karıştırıyoruz. Bütün sosun bulgura, meyvelerin hepsine içerisine karışmasını istiyorum. Çok güzel görünüyor. Hemen bütün ürünlerimizi tabağımıza alalım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Ben dibinden sosunu alarak koyuyorum ki böyle o sosun o güzellikleri ortaya çıksın diye. Hemen şimdi kalan yaban mersinlerini de gelişi güzel bir şekilde koyalım. Şöyle üst taraflarını da koyalım. Ve meyve salatamız hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdi sizde limonlu, zencefilli, inanılmaz güzel bir krep hazırlayacağız. Malzemelerimiz çok basit. Yumurta, süt, limon ve zencefil kullanacağız.
hemen yumurtayı aldık. İyice yumurtamızı çırpacağız. Yumurtayı çırptıktan sonra içerisinde süt, un, böyle zencefili rendeleyeceğiz ve limon kullanacağız. Limonu da kabuklarını rendeleyeceğiz. Hemen yumurtamızı iyice çırptık. Sütümüzü ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş un ekleyeceğiz. Ya siz de ekledik. Olsun. Tüm unu ekledik. Çırpmaya devam ettik. İstemiş olduğumuz kıvama geldi. Buna ülkemizin farklı bölgelerinde aslında farklı isimler veriliyor. Akıtma, cizleme. Bu gibi isimlerle de karşılaşabilirsiniz. Hemen krebin var olan karışımını hazırlarken tavamızı yavaş yavaş ısıtalım. Sıcak sıcak olsun ki güzel bir sonuç elde edelim. Şimdi bu kreple biraz önce hazırlamış olduğumuz o meyve salatasını aslında afiyetle yiyebilirsiniz. Çünkü krebin arasında o hazırladığımız meyve salatasını sararsanız böyle çok güzel olacaktır ve çok lezzetli olacaktır. Krep Fransızların vazgeçilmez bir kahvaltılık ürünü. Fransa'da böyle sokaklarda şey görebilirsiniz. Böyle büyük krep tavaları vardır. Böyle mekanik yani endüstriyel olarak tasarlanmış. Ve köşe başlarında küçücük böyle dükkanlar orada krep satarlar. Çikolatayla birlikte ya da meyvelerle birlikte renklendirip afiyetle yiyebileceğiniz çok güzel krepler yaparlar. Bu krebi de biraz önce belirttiğim gibi o meyve salatasıyla birleştirip afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi ben buna birazcık taze zencefil bu kadar yeterli olacak. Birazcık da limon kabuğu rendeleyeceğim. Daha böyle fresh bir tadı olsun istiyorum. Hemen zencefili ve limon kabuğunun içerisine ekledik. Karıştırmaya devam ettik. Tavamız ısınmış durumda. Biraz daha çiçek yağı koyacağız. Bu ayçiçek yağını hatta şöyle tavamıza iyice yayalım. Şuradan bir kepçe yardımıyla bu kadar karıştırmak yeterli olacak. Bir kepçeyle hemen krebi dökelim. İyice kenarları doğru yayılmasını istiyorum. Yapımı çok kolay, aromatik, güzel, keyifli bir krep yaptık. Bir tarafını pişirdikten sonra hemen diğer tarafını da pişireceğiz. Bakalım alt tarafları çok güzel bir şekilde kızarmış durumda. Tam da istemiş olduğum gibi hemen diğer tarafını çevirdik. Of! Muhteşem görünüyor gerçekten şu an. Hani çok güzel oldular. Hemen diğer krepleri de pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Böyle krepin yapışmaması önemli. Genel olarak yapılan ilk krepler güzel olmaz ama ben hani şanslı bir insanım ki yapmış olduğum ilk krep de güzel oldu. Yani tavanızda yapmış olduğunuz ilk krep güzel olmazsa hiç endişelenmeyin. Hemen bunu tavamıza aldık. Şimdi birazcık daha ayçiçek yağı ekleyeceğiz. Hemen krebi yine böyle bir yayalım. Güzelce bir kepçe daha ekleyelim. Her tarafına krebi yayalım. Bakın güzelliğine bakın. Çok güzel oluyor. Üst tarafı, o sıvıları her tarafına yayıyoruz. Limon kabuklarını, zencefil kabuklarını böyle görebiliyor olmak çok güzel. Çünkü yediğiniz zaman ağzınızda böyle çok güzel bir tat bırakacak. Çok aromatik bir tat bırakacak.

Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra Instagram'dan bana mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen kontrol edelim. Arka tarafını pişmediğini. Böyle bakın küçük bir sallama hareketi yapın. Küçük bir sallama hareketi yaptığınız zaman zaten pişip pişmediğini çok güzel bir şekilde anlayabileceksiniz. Diğer tarafını da hemen pişirelim. Krepimizi çevirdik. Şimdi istemiş olduğumuz kıvama geldi. Ocağın altını kapattık. Şimdi bu krepimiz burada dursun. Ben hemen... bu krepi tabii ki güzelce süsleyeceğiz. Var olan meyvelerimizi şöyle güzelce arasına koyalım. Meyve salatasıyla birleştirebileceğinizi söylemiştim. Ve afiyetle yiyebileceğinizi. Şöyle hemen bir katlayalım. Hemen diğer krebi de aynı işlemleri yapalım. İki taraflı olarak çok güzel bir şekilde katlayıp rulo halinde bunu tüketebilirsiniz. Şöyle. Evet, limonlu zencefilli krebimiz hazır. İçerisine meyve salatamızı koyduk ve afiyetle yiyebiliriz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: çeşmemiz.
1: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
2: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
3: Senin yaşında kızlar, valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
1: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
4: İsteriz kızını beyden.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
2: Dünyalar kadar.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
5: Allah bağışlasın kızım. Maşallah gelinlik kız olmuş.
1: Teşekkür ederim.
3: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
1: Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var.
2: Ceylan.
3: Gideceğim buralarda.
4: Kadersiz oğlum benim.
6: Affettim inan ki ben seni çoktan.
7: Çeşme birazdan TV4'te.

0: Of of of of of.
1: Çok mu tatlı?
2: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde iş öğreniyorum. Meslek öğreniyorum. Gidiyorum çalışıyorum. Ve bunu tüm hızımla devam ettiriyorum. Bugün neredeyim? Maslak'ta Atatürk Otosanayi'ne geldim. Ama arabalarla işim yok. Bugün tostçu olacağım efendim. Burada çok güzel bir tostçu var. Çok önerdiler bana burayı. İç dekorasyonu zaten çok güzel. Tostları da bir o kadar güzel. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen işimin başına gidiyorum. Buyurun.
3: Sanayide tost yapacaksın Tuğba. İlginçsin gerçekten.
2: Peki ben kiminle çalışacağım? Kimden tostçuluğu öğreneceğim? Aynur. Bir dakika, biraz vereceğim. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Kimden tostçuluğu öğreneceğim? Aynur Bayraktan. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
4: Merhaba, hoş geldin sen de.
2: Böyle cıvıl cıvıl, ne kadar güzel değil mi? Bak bunu ben de yapıyorum, bana kızıyorlar.
4: Evet, benden öğreneceksin. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Efendim öyle sıradan tost yapmıyorlar ama.
4: Evet.
2: Yani tost yeni baştan inşa ediyorlar. Ben de merakla bekliyorum.
4: Tamam, o zaman seni şöyle birazcık daha alabilirim.
2: Ben hemen işe başladım.
4: Evet, başladın. Evet. Bizde yok öyle kaytarmak da, konuşmak da bir şeydi.
2: Öyle
4: biz
2: mi?
4: Bugün evet The Makine adlı tostumuzu yapacağız. Oo. Şöyle malzemelerimizi hazırlayalım istersen.
2: Tamam. Bayağı böyle doping gibi herhalde tost olacak.
4: Evet, dört katlı.
2: Oo, inşa ediyoruz yani. Sucuk.
4: Evet ve kavurma.
2: Kavurma. Başka?

0: Kaşar lazım mı?
1: Yok, kaşar sonra, salamları alabilirsin.
0: Salamları al.
1: Evet.
0: Şimdilik önce bunlarla başlıyoruz.
1: Şimdi biz yaparken ilk önce malzeme hazırlığında küp küp doğruyoruz.
2: Hadi başla bakalım Tuğba.
0: Aynurcuğum, bizim programı izliyor.

0: oluyor böyle. Sürekli bir şeyleri yap yap falan. Hep ben yap.
1: Hoşuna mı gitti?
0: Evet. Şaşırdın mı peki sanayinin içinde?
1: Şaşırdım biliyor musun? Otosanayinin içindeyiz ya şu an. Görünce seni şaşırdım yani. Ne yalan söyleyeyim.
2: Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım Tuğba otosanayide tostçu olmasına.
1: Yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. De?
0: Ezmeden de.
1: Ezdim ben bayağı ya.
0: Evet.
1: Olduğu kadar artık. Nasılsa müşteriye gitmeyecek bu değil mi?
0: Evet biz yiyeceğiz.
1: Müşteriye gitse daha özenli yapardık değil mi? Yine aynı ortam.
2: Bu arada ben de yiyeceğim Tuğba. Ona göre biraz daha özen lütfen.
1: Evet Aynur'cum.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapıyorum?
0: Yumurtalarımızı da aldığımıza göre...
1: Ne yapacağız?
0: Makineyi yağlayacağız öncelikle.
1: Ha, tamam.
0: Malzemelerimizin yapışmaması için. Biraz daha bol alabilirsin.
1: Tamam.
0: Aynen. Bayağı bütün hepsini...
1: Bütün makineyi?
0: Aynen.
1: Oh yüzü bir yandı.
2: Sanırım yağlama işleminin sebebi malzemenin ve özellikle yumurtanın yapışmaması için Tuğba.
0: Bu yumurtalarımızın yapışmaması için şart.
1: Bu tarafa gerek var mı?
0: Var.
2: Doğru tahmin etmişim. Aynur Hanım da aynısını söyledi. Ben de biliyorum bu işi elbette Tuğba.
1: Evet Aynur'cum bunu kırdım.
0: Şimdi onları çırpıyoruz.
1: Tamam şuradaki çırpıcımızla.
0: Evet.
1: Tamam. Kolay mı sandın yemek programına dönüyor yavaş yavaş farkında mısın sevgili seyirciler? Ama bunlar da iş, bunlar da meslek değil mi?
0: Evet.
1: Bunları da yapmak durumundayım.
0: Ben tost yapmazsam millet aç kalır.
1: Gibi, evet. Yeterli
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yeterli. Şimdi bütün malzemelerimizin hepsini buraya döküyoruz. Yumurta hariç. Önce yumurta yok. Malzemelerin pişmesi gerekiyor.
1: Doğru. Bir de bu var değil mi böyle bir şey?
0: Evet.
1: Bunları karıştırabilir miyim böyle?
0: Tabii ki.
1: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Bol malzemeli tostumuz efendim.
0: Şimdi bunları bekliyoruz ki azıcık pişsinler.
1: Böyle pişecekler.
0: Evet.
1: Sonra diğer malzemelerimizi ekleyerek tost yapımına devam edeceğiz.

0: Evet, şimdi kavurmaları atabilirsen.
1: Tamam.
0: Kavurmaları bu arada sonradan bilerek atıyoruz. Çünkü onların pişmesi daha kısa sürdüğü
1: öyle
0: için.
1: Mi?
0: Evet.
1: Allah Allah. Bunlar donmuş kavurmaları.
0: Evet. Yüzüne dikkat et, onlar sıçrayabiliyor.
1: Aa.
0: Evet, yani şunları da atarsan içine.
1: Yarısını da bırakmışım buraya. Vallahi sıçramaya başladı. Hiç yaktın mı yüzünü Aynur bu şekilde?
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Yani o tarz iş kazaları olabiliyor.
1: Vallahi benim çekimler iptal olur sevgili seyirciler. Size söyleyeyim böyle bir şey olursa. Beni bir hafta ekranda göremezsin.
0: Kamuflaj olabilirim.
1: Ay kıyamam sana ya.
0: Tamam yumurtaları dökebilirim.
1: Senin değil benim yüzüm yansıdı ya. Yumurtaları döküyorum.
0: Evet.
1: Recep'ciğim burada mısın? Harika.
0: Evet. Sen dökerken ben de dağıtmak istiyorum.
1: Böyle bir şey olamaz ya. Of of of of of. Yine yutkunuyorum ben sürekli. Tatlı mı abi? Bir gün ben de yiyeceğim. Şey hatırlar mısın Sezercik?
0: Evet.
1: Şeker satıyor böyle.
2: Bir gün ben de yiyeceğim.
1: Tatlı şekerler var.
2: Çikolata şekerler.
1: Diye. Sonra bir tane çocuk geliyor, şeker alıyor. Ben bu arada konuşuyorum da yanmıyor değil mi?
0: Hayır hayır, şu an pişmesini bekliyorum.
1: Tamam, onu anlatayım. Şeker alıyor çocuk böyle bir iştahla yiyor. Falan diye. Sonra...
2: Çok mu tatlı?
1: Sezercik şey diyor. Tatlı mı?
2: Baldan evet, tatlı.
1: Bir gün ben de yiyeceğim.
2: Bir gün ben de yiyeceğim.
1: Ve ben inanın çocukken ağlıyordum o filmlere ya. Böyle bir şey olamaz. Sezercik filmlerine ağlıyor. Ondan sonra da bu kadar duygusal olurum büyüyünce de.
2: Kıyak arkadaşmışsın. Helal olsun.
1: Öyle işte ya. Niye anlattım onu bilmiyorum da. Bazen böyle aklıma geliyor saçma sapan şey. Ay Nurcuğum.
0: Sen benim burada sabahtan akşama kadar halimi görsen. Artık bazen yalnız kalıyorum da delirdim sanıyorlar. Tek başıma konuşuyorum.
1: Ay.
0: Bazen tostlarımla konuşuyorum.
1: Ne güzel.
0: Onlara sevgimi katıyorum.
1: İşte ben de kameraman arkadaşlarımla işte bir şekilde anlaşabildiğimiz kadar. Yok çok seviyorum. Şu anda Ayberk ve Recep

0: Kameraların arkasındalar efendim. Bildiğin 4 kişilik bu ya toz. Bunu tek başına yiyen var mı?
1: Ben.
0: Gerçekten mi?
2: Yok artık.
1: Vallahi ben aç olsam yerim.
3: O videom varsa izletebilirim onu.
0: Gerçekten
3: evet,
0: mi?
3: Evet, ifşa videosu.
0: Of.
3: Bu şekilde bırakabilirsin ekmeklerini. Evet, makineye kapatabiliriz.
0: Joss. Of of of, sesi duyuyor musunuz? Bu böyle ne kadar pişecek?
3: Az kalacak.
0: O zaman?
3: Ne oldu? Yoruldun mu?
0: Yoruldum. Ben hemen kesip kapatıp yemenin derdindeyim. O zaman falan deyip bağlayacaktım. O zaman pişmesini bekliyorum.
3: Evet.
0: Aynı hocam o pişti galiba.
3: Evet, olmuştur o.
0: Ne dersin? Aynı güzel koktu.
3: Evet, şimdi senden rica ediyorum. Şu yumurta kısmını ayırarak.
0: Böyle mi?
3: Evet, öyle de ayırabilirsin. Hatta direkt
0: nasıl?
3: Şöyle şerit, aynen. Direkt ileriye sür, o ayrılır.
0: Ha, ne güzel.
3: Evet, şimdi şuralarından kaldırıp.
4: Ben mutfakta beceriksiz diyorum. İnanmıyorsunuz bana sevgili izleyiciler. Ama bakın durum ortada.
3: Of. Evet.
0: Tamam.
3: Şimdi bu aralarına kaşarlarımızı koyuyoruz ki birbirine yapıştırsın.
0: Tamam, aynen.
3: Üç dilim. Şimdi bu yaprakları böyle kapatıyoruz. Diğer elini kapatırsan.
0: Senin elin alışmıştı, benim elim hemen yanar.
3: Şimdi bu araya da bir üç dilim.
0: Of, ne yapıyorsun?
3: Çıkarken sizlere soda ikram edeceğim.
0: Öldürecek bizi ya.
3: Evet, şimdi bunu bunun üstüne koyuyoruz.
0: Kat çıkıyorum ben burada bildiğiniz. Hı. Zaten Aynur Hanımcığım mimarmış. Bildiğin burada inşa ediyor ya olayı. Evet.
3: Tamam, şimdi bunu diğerki makinamıza alıp kapatıyoruz. Artık pişmesini bekliyoruz.
0: Diğer makine?
3: Oraya.
0: Buraya alacağız.
3: Evet.
0: Tamam. Of, çok sıcak.
4: Aman düşürme, dikkat et Tuğba. Çok uğraştın malum.
0: Of.
3: Evet.
0: Böyle pişecek kaç dakika kadar?
3: Yani o kızardığında zaten kaşarları dışarına taştığında cızırdamaya başlayacak. Onun sesinden anlamış oluyoruz. Ve üstünü, altını yağlıyoruz.
0: Harika. Sen kaçta olmuşsun?
3: 99.
0: Of.
3: Sen kaçta olmuşsun?
0: Ben de 95. 88'liyim ben ve aramızda 10 yaş var. 10 years challenge'a bir fotoğraf, evet, koyabiliriz yan yana böyle. Ya çok tatlısın ya. Ben böyle enerjisi yüksek insanlara bayılıyorum.
3: Çünkü peki beni bundan enerjisi sonraki programlarına konuk eder misin?
0: Neden olmasın? Ne istersen.
3: Tamam. Ama ben tost yapacağım.
0: Tamam.
3: Bir tek tost yapmayı biliyorum.
0: Ya çok tatlısın. Ben de bir şey biliyorum.
3: Beni alırsa evde kaldım yani ben.
0: Yok ya, valla. Ne, bir şeyler söyleyeceğim de ekrandayız. televizyondayız o yüzden. Herkes bir şekilde yuva kuruyor. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Sonra zamanla evde bir şeyleri yapa öğrendim. İnternet diye bir şey var ve herkes oradan tarif paylaşıyor. O kadar güzel şeyler var ki. Yapıyorum şimdi, herkes de bayıla bayıla yiyor.
4: Bakın bu gerçekten bir dramdır. İşin aslı inanın böyle değil. Tuğba sürekli eve hazır yemek sipariş ediyor.
0: Korkuyorum da dağıtacağım diye.
4: Ve bunu itiraf da etmiyor. Herkese yemekleri ben yaptım diyor ama yapmıyor. Şimdi bunu söyledin diye de bana kızıyor. Gerçek bu sevgili izleyicilerimiz.
3: Herhalde Boğa Burcu'nun vermiş olduğu bir şeye dayanaraktan çok yemek yiyorum ama hiç kilo almıyorum.
0: Bir şey söyleyeyim.
3: Ve ben şunun bir tanesini tek başıma yemiş bir insan olarak.
0: Bir şey söyleyeyim, çok sinir oluyorum ama böyle olunca. Çünkü ben yemesem de bir şekilde kilo alıyorum ya. Yemek yemeyi seviyorum da.
3: Su içsem yarıyor muhabbet.
0: Su içsem yarıyor olayı var ya, ben onlardanım. Of of of.
3: Şimdi kesimini sana göstereceğim. Buralarını alıyorsun. Daha sonra çaprazlama kesiyorsun. Üçgen bir dilim çıkıyor ortaya.
0: Kesin yaparım ben. Bak şimdi.
4: Benim yapabileceğine umudum yok Tuğba.
0: Dağıttım. Aynur, bence sen kes ya. Yazık olmasın bu sanat eserine.
4: Yanılmadım. Kesemedin işte Tuğba. Her zamanki gibi.

0: Evet. Bu
1: kesin
0: senin şahitlerin.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Ama sen söyledin, ben yaptım.
0: Olsun.
1: Bu da yazık olmayacak, bu da yenecek.
0: Evet, o da yenecek. Onu da ben
1: yiyeceğim.
0: O zaman
1: bir sunum tabağında görüşelim mi sevgili seyirciler? Hadi.
2: Sıra sunuma geldi. Bakalım Tuğba Gurme tostumuzu beğenecek mi?
3: 2, 1, 2
1: Kayıt mı? Kayıtta mıyız Ayberk? Evet, ben tostu önüme bekliyorum. Niye? Çünkü sunumu Aynur yapıyor. Çok da güzel. Onu bekliyorum. O yüzden hazır bulunuyorum masada şu an. Dekoru da çok güzel değil mi? Sanki bir arabanın içinde tost bekliyor gibiyim şu an. Geliyor. Ulan yemek yemeyi seven bu kadar mı?
0: Evet.
1: Ay çok güzel oldu.
0: Sana şöyle takdim etmek istiyorum.
1: Bu ne? Bu yenmek istemiyor herhalde. Kendini yedirtmek istemiyor biber.
0: Hoş.
1: Kaçtı benden. Ya bakar mısınız şu tabağa?
0: Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Hep her zaman kendim yapıyorum ya. Kendi yaptığımın yediği farklı, başkasının yaptığı farklı oluyor. Yani şu an ben de çok heyecanlıyım.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Peki nasıl buldun tabağı? Güzel görünüyor değil mi?
0: Güzel.
1: Sizinkilerden bir farkı güzelce yok gibi ama sizinkiler daha böyle profesyonelce yapıldığı için.
0: Şimdi çünkü onu ben yapıyorum. Onu ben yaptığım için daha güzel oluyor tabii.
1: Çok tatlısın. Ve ben evet, senin ablan olarak seni uyarmak istiyorum falan. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bana mutfağını açtığın
0: için.
1: Emeğine
0: sağlık. Evet, bugün tost mekanımızda en güzel insanları ağırladık. Çok güzel tostlar yaptık beraber. Yani ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor diyeceğim ama duymuyordur mu? Evet, kendisi gerçekten başarılı bir insandı. Burada benimle beraber çok iyi bir zaman geçirdiğini düşünüyorum. Çünkü benimle beraber bir tost yaptım.
1: Ben bunu tabii karşınıza yemeyeceğim sevgili seyirciler. Çünkü ben olsam kızardım kendime. Bunu neden yapıyorsun bize derdim. O yüzden tadına sonra bakacağım. Görselliği zaten yeter. Yine çok teşekkür ederek programımı kapatmak istiyorum. Efendim, kolay mı sandığında ben bugün tostçu oldum. Tost yaptım ama öyle böyle bir tost değil. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Bye bye.

0: gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım.
1: İlk suyunu biz içtik çeşmenin. Çeşmemizin, doğru çeşmemizin.

0: verdiğiyle bir çeşme yaptık.
1: Güzel olmuş, çok güzel. Elinize sağlık yavrum.
0: Üstüne de ismimizi yazdık. Bizim çeşmemiz olduğu anlaşılsın diye.

0: Kahya, oğluna söyle bir daha ağaçları kazmasın.
1: Peki bey. Söylerim.
2: Ama biz ağacı kazmadık ki. Sadece isimlerimizi yazdık.
1: Ali bey öyle istedi, öyle yapalım. Hem sen Ceylan'la oynamasan iyi olur.

0: bizim eserimiz.
1: Çeşmemiz.
0: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
1: Şimdi biz ondan daha büyüğüz.
0: Sevgimiz daha da büyük verdi. Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız.
1: Bu aşk korkutmuyor mu seni Ceylan? Ben bir kahya çocuğuyum. Bir gün davullar dengi dengine vuracak, göreceksin. Koparacaklar seni benden.
0: Koparamayacaklar Ferdim. Kimsenin gücü yetmeyecek bunu.
1: Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin?
0: Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek.

0: Kaya, daldın gene. Son zamanlarda hep böyle dalıp gidiyorsun. Hani genç olsan diyecektim ki...
1: Ne diyeceksin Mehmet? Birine sevdalandığımı mı söyleyeceksin? Ferdi'ye dal. Çok güzel söylüyor. Türkü de yanık mı yanık. Sözlerinde yangın var sanki. Ateş bacıyı sarmışa benziyor.
2: Tahminimde aldanmamışım.
3: Ne tahmini anne?
2: Ferdi son zamanlarda Türkiye fazla düştü. Böyle vakitli vakitsiz. Sen de pek zevkle dinliyorsun onu.
3: Ama ben...
2: Ama sen ne?
3: Anne, nedir bu manalı konuşmalar? Açıklar mısın?
2: Bana öyle geliyor ki... Ferdi sana aşık.
3: Olabilir.
2: Sakın sen de ona aşık olmayasın.
3: O da olabilir. Beni anlıyorsun değil mi anneciğim?
2: Anlıyorum kızım. Sadece baban düşündürüyor beni o kadar.
4: Sen de vaktiyle bir bey kızı sevmiştin, vermemişlerdi. Yana yakıla... ...yıllarca dolaştın gurbet ellerde. Sonra beni aldığında küllenmiş köz gibiydin.
1: Gene başlama. Bizde kül köz mü kalmış? Sırası mı şimdi bu lafların? Ferdi düşündürüyor beni. O da benim gibi olacak diye korkuyorum. Yanmış bir kere. Beyse anlamaz.
5: Tam istediğim gibi hanım. Geçenlerde kasabaya inmiştim ya. Birden aklıma geldi. Bizim Recep'in oğlu Yusuf ziraat mühendisi çıkacak. Annesine uğradım. Çocuk fakülteyi birincilikle bitirmiş. Bizim çiftlikte çalışır mı dedim. Annesi tabii çalışır dedi. Ben biliyor musun yakışıklı bir genç. Bizim kızın da zamanı geldi artık. Ne dersin?
2: Bilmem ki. Şimdi zaman değişti. Kız kendi istediği biriyle evlenirse...
5: Tabii istediği biriyle evlenecek. Ama önce ben seçeceğim, sonra o beğenecek. Damadımın bir ziraat mühendisi olmasını ne kadar isterdim. Bunları sonra konuşuruz. Bugün onları çiftliğe aldırtacağımı söylemiştim. Ferdi'yi göndereyim de Yusuf Bey'i alsın gelsin. Ferdi!

0: Buyurun efendim.
1: Dün seninle kasabada bir eve uğramıştık hani.
0: Evet.
1: Ha işte oraya gidecek. Yusuf Bey'i alıp buraya getireceksin.
0: Baş üstüne.
1: Dur bakalım. Ona karşı gayet hürmetkar olmanı isterim. Yusuf Bey yakınımız. Yani ziraat mühendisimiz olacak, anlıyor musun?
0: Baş üstüne efendim.
1: Onunla değil, ciple! Hanıma doğru. Belki kasabadan bir istediği vardır. Her şeyi biz söyleyeceğiz! Bir şeyi de kendiniz halledin ya!
0: Peki efendim.
2: Gel.
0: İyi günler hanımefendi. Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
2: Merhaba Ferdi.
0: Merhaba.
2: Ferdi kasabaya gidiyor. Bir isteğin var mı?
3: Müsaade ederseniz ben de gidebilir miyim anne?
2: Yok, bugün olmaz. Güle güle Ferdi.
0: Müsaadenizle efendim.
2: Anne ne oluyor? Benden sakladığınız bir şey mi var? Sen de bir tuhaflık, Ferdi de bir karış surat. Ne olur anne, bana da söyleyin. Yusuf iki gün önce kasabaya gelmiş. Hani şu Handan Hanım'ın oğlu?
3: Aa, şu ziraatçı çocuk.
2: Ziraatçı değil, ziraat mühendisi. Babanla anlaşırsa burada kalacak. Baban çiftliği modernleştirecekmiş.
1: Bana bak çoban! O hayvanlar benim tarlama geçerse perişan ederim seni, bilmiş ol! Bütün bu topraklar benim! Ekilmemiş, sürülmemiş tek karış yer kalmayacak!

0: Bir de şu bataklığı kurusam. Bu mühendis işi. Mühendis olacak damadım. Mühendis!
1: Bir şey mi söyledin bey?
0: Kim söylüyor bu türküyü?
1: Ferdi'nin sesi. Yanık söyler böyle hep.
0: Ben onu kasabaya gönderdim diyor. Ne arıyor buralarda?

0: hayallerde, nerede bahçeler, nerede sahiller, hani buluşmalar, nerede yeminler.
1: Nerede? Nerede, neredesin?
0: Ben şimdi bu yerlerde...
1: Teyfmiş. Ben de kasabaya gitmedi sandım. Hayrola Ceylan? Türkü dinliyorsun bakıyorum. Senin yaşında kızlar, valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
2: Onlar vals tango dinlesin baba. Yabancı bunlar bana. Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm. Bu türkülerde en büyük duyguyu buluyorum.
1: Şimdi türküyü izlenmeyi bırak da... Eve erken gel, misafirler gelecek.

0: Efendim, efendim, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun, buyurun. Ferdi! Şu motoru garaja götür bakayım.
2: Başüstü.
0: Yorulmuşsunuzdur, bu gece istirahat edin, sabaha çiftliği gezersiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
3: Buyurun efendim, buyurun.

0: Kız eve döndü mü?
1: Evet, evde.
0: Ha, iyi, iyi.
2: Orada aptal aptal ne duruyorsun be? Sana traktörü götür dedik!

0: ateşli.
1: Yazık, bizim deli oğlan kötü tutuldu Ceylan'a. Bir şeyler yapsak ne dersin, ha?
2: Ne yapsak yani?
1: Ceylan'ın da onda gönlü var, herkes biliyor bunu.
2: Ne yapalım kadınım? O bir bey kızı. İsteyecek de Eliz ya.
1: Aa, o bey kızı ise bizimki de fidan gibi delikanlı. İsteriz kızını beyden. Bakarsın veri verirler.
2: Şimdi olmaz. Şimdi beyin misafirleri var. O mühendis denilen herife taktı kancıyı.
1: Ben de onun için acele ederim ya.
2: Şimdi böyle şeyler konuşulmaz dedim. Çiftlik hele bir modernleşsin.

0: Şu görünen bataklık kurutulursa bağ yapımı için çok müsait görülüyor.
1: Ha, tamam Yusuf Bey oğlum. Sen nasıl istersen öyle yaparsın. Biz bugüne kadar bu cahil kafamızla işi buraya kadar getirdik. Ama bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin. Her şey senin sayılır.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol efendim. Çok çalışkan bir delikanlı. Çok da hürmetkar.
1: Ha, o mu? Fena değildir. Bizim kahyanın oğlu Ferdi. Kendi halinde biri.

0: Çalışır durur fukara.
1: Hayrola Ceylan? Nereye götürüyorsun o börekleri?
2: Çeşme başına gidiyorum anne.
1: Ferdi ile buluşmaya mı?
2: Evet anne. Ferdi ile buluşmaya.
1: Yusuf beylerin çiftlikte bulunduğu şu sıralarda kendine biraz dikkat etmen gerekmez mi yavrum?
2: Onlar babamın misafirleri anne. Beni hiç ilgilendirmiyor. O misafirleri çiftliğe neden davet ettiğini tahmin ediyorum. Ama onlar burada oldukça ben daima kaçacağım. Bak anne. Ferdi ve ben çocukluk günlerimizden beri aynı havayı teneffüs ediyoruz.
1: Sen bizim tek evladımızsın Ceylan. Babanla ben isteriz ki...
2: Babam istiyor diye sevmediğim bir insanla bir ömür boyu beraber olamam anne. Eğer tek evladımızsın dediğiniz kızınızı seviyorsanız... ...onun ruhunda kopan bu fırtınaya biraz anlayış gösterin lütfen.
3: Allah bağışlasın kızını. Maşallah gelinlik kız olmuş.
1: Teşekkür ederim.

0: çık, buradasın biliyorum.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
0: Dünyalar kadar.
1: Beğenmedim. Gelmem.
0: Çeşmeden akan su kadar.
1: Bizim çeşmemizden. Bak ne getirdim sana.
0: En sevdiğim börekler.
2: Hanım, yemek hazır mı?
3: Tabii, buyurun.
2: Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Siz de şöyle.
2: Ceylan nerede?
3: Buralarda bir yerdedir. Kahya bakmaya gitti, neredeyse gelir.
2: Allah Allah! Nereye gider bu kız böyle?
3: Sinirlenme bey. Kaçma diye buralarda bir yerdedir.
2: Doğru. Biz yemeğimizi yiyelim, buyurun.
4: Hanımefendi, efendim her tarafa baktım, Ceylan Hanım'ı göremedim.
3: Peki Kahya efendi, gidebilirsin.

0: dokunma be!
1: Yapma baba, vurma!
0: Bana vurma lan!
1: Baba!
0: Öldür istersen!
1: Baba vurma, ne olur!
0: Ama ona dokunma!
1: Bey! Baba, öldüreceksin onu!
0: Baba, defol, çok konuşma!

0: sana bir ders olsun. Babana söyle, bana kız istemek için gelmesin. Yoksa onu da böyle kırbaçlarım.
1: Baba, bırak beni! Verdi! Verdi!
2: Ceylan!

0: vazgeç bu sevdadan oğul. Koy o tabancayı yere.
1: Bırak beni baba. Sevdiğimin yanında küçük düşürdü, rezil etti beni. Bu muydu göreceğim karşılık? Sen, ben, anam, hepimiz uşaklık ettik ona. Neydi günah? Ceylan'ı sevmek mi?
0: İyi ya oğlum. Ceylan'ın yüzüne nasıl bakarsın? Babasını öldürdükten sonra onu nasıl görürsün? Onun suçu ne? Benim suçum ne? Ananın suçu ne?
1: Ya şerefim ne olacak baba? Ben nasıl bakarım Ceylan'ın yüzüne?
0: Kendini düşünmüyorsan... bizleri düşün evladım. Sen aşık... sen içli... sen duygulu adamsın. Sen katil olamazsın. Senin eline tabanca yakışmaz Ferdi. Hadi yavrum. Baban olarak yalvarıyorum. Ver hadi. Ver o tabancayı bana.

0: Bakamam Ceylan'ın yüzüne şimdi.
1: Neredeyse Ferdi'yi öldürecekti. Vurdu, vurdu, vurdu. Hırsını almak istiyorsan bana vur dedi. Babam da insafsızca vurdu. Vurdu, vurdu.
2: Yeter evladım. Ağlama, üzme kendini.
1: Nasıl ağlamam anne? Onu çok seviyorum. Ona vurulan her kırbaç sanki benim yüreğime iniyordu.
0: Bu büyük sevgimi içime atıp gideceğim buralarda. Kimsenin yüzüne bakamam artık.
1: Kadersiz oğlum benim.
3: Her gün Allah'ıma dua ettim. Onu bize, sevdiğine bağışla dedim. Olmadı.
0: Üzülme baba. Tanrım böyle yazmış bir kere. Kaderimde gülmek yok baba. Son bir kere daha göreydim onu. Gideceğim veda etmeye. Ayrıca Ali Bey'e bir çift sözüm olacak.
4: Mühendis bey oğlumuzun çiftlik hakkında iyi projeleri var maşallah. Oğlunuzla ne kadar iftihar etseniz azdır Handan Hanım.
2: Sağ olun. Yusuf'un bir tanedir. Bir de hayırlısıyla evlendirebilseydik.
4: He ya, iyi olur. Hanım, Ceylan nerede gene?
2: Teşekkür ederim. Odasında.
4: Ha, iyi. Aslan gibi delikanlı maşallah.
2: Teşekkür ederim. Bizi cesaretlendiriyorsunuz.
4: Sen ne diyorsun hanım bu konuda?
2: Vallahi ne bileyim. Bir de Ceylan'a sormak gerek.
4: Mühendis için surat mı eder yani kızımız?
2: Bilmem. Seninle bu konuda biraz görüşseydik.
4: Sus, konuşma. Ne zamandan beri çoluk çocuklar karar veriyor bu evde? Ben ne dersem o olur.
2: Verdiğiniz bu kararı Yusuf'a haber vereyim, olmaz mı? Yanlış yoldasın bey. Bana ateşle oynuyorsun gibi geliyor. Ceylan'a da, Ferdi'ye de yazık olacak. Bırak da...
4: Hadi konuşma! Kerem'le Aslı'nın devri çoktan geçti dedim sana.
2: Aşkın devri geçmez bey. Yüreğine ateş düşmeye görsün.
4: Bana bak kadın, fazla konuşuyorsun. Sana sus dedim, sus! Karar verilmiştir. Bu mühendis damadım olacaktır. Yanaşma misali bir kahyanın oğlu bana damat olamaz. İşte o kadar.
2: Yanaşma misali bir kahyanın oğlu ama... kızımızın kalbinde taht kurmuş.
4: O tahtı da, o tahtı kalbine kuranı da... beni kararımdan vazgeçirmeye çalışanı da mahvederim bilmiş ol. Kararım katidir. Ne var? Niye geldin?
0: Vedaya geldim. Elinizi öpmeye.
4: Demek gidiyorsun. Yanlış yolda olduğunu anladın ha? Aferin. Elimizi öpmene lüzum yok. Hadi çek arabanı.

Annem, babam ve ben köle gibi çalıştık bu çiftlikte. Köle gibi kırbaçlandık. Ceylan'la beraber büyüdük. İlkokulu, ortaokulu beraber okuduk. Sen bey, bana söz vermiştin. Liseyi okumak için kölen olmuştum. Okuyabildiğim kadar okuyacaktım. Emelim bir ziraat mühendisi olmaktı. Sınıfta mı kaldım, çalışmadım mı? Birincilikle bitirmedim mi ortaokulu? Okumak, okumak.

0: Daha fazla okumak için çok çalıştım. Ama ne edeyim ki babam parasızdı, yoksuldu.
1: Ferdi!
2: Yeter artık, hadi!
0: Tahsil hayatımda başarıyla ilerlerken beni çekip aldın. Çiftliğinde uşak ettim. Şimdi de hayatımdan, hatta canımdan çok sevdiğim birini koparıp alıyorsun. Ama Allah o kadar büyük ki bey!
1: Ferdi! Gitsen artık oğlum.
0: Bağışlayın beni efendim. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık.
3: Oğlum, elinden bir kaza çıkmasın diye gelmiştim. Ama ağzımdan öyle sözler çıktı ki. Affet beni oğlum. Ben sana babalık yapamadım, okutamadım seni yavrum. Halbuki sırtımda taş taşıyıp okutmalıydım seni. Affet. Affet beni oğlum.
0: Baba, sözlerim sana değildi. Biliyorum, sen de olsa yapardın. Hadi, gurbet beni bekliyor baba. Yol gözüktü gayrı.

0: Yolculuk nereye delikanlı?
1: İstanbul'a.
0: Güzel sesin var. Al bunu. Bana ihtiyacın olabilir. Başın sıkışırsa ararsın beni.
2: Semih Saner, organizatör.
3: Onlar da alamamış.
4: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
4: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim, beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar, emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: A101'de poşetli bütün pirincin kilosu 99 lira.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı mi?

0: otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
10: O zaman markete gidelim.
11: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
10: Nasılsın?
12: Herhangi bir cips mi?
9: Hayır.
11: Varsa raffles, maça varız.
9: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin. Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?

0: 50'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
1: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
3: hayat. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de Tivibu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına... Günlük hesapta dursun dedim.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
12: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takım ağzı.

0: kasasını dolaşıyor.
1: Muhteşem, birbirinden güzel. Kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
0: Lezzetli kahve içiyor.
1: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
0: Alışveriş önerileri sunuyor.
1: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
0: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
1: Dimple Moon, Dimple Moon.
0: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: Oo, geldiğine sevindim delikanlı. Buyur otur. Yanık bir sesim var. Ama başarmak için çok çalışmak gerek. Bu piyasa gariptir. Sen işi bana bırak, göreceksin neler yapacağız.
1: Sağ olun efendim.
0: Yarın saat 3'te bana gel. Seni plakçılar kralı Atilla Bey'le tanıştıracağım. Sesini bir kere dinlesin yeter. Biraz da reklam gerek. Bir iki resim çekelim, tamamdır bu iş.

0: Bu çocuk, şu sizin kahyanın oğlu Ferdi değil mi? Demek şarkıcı oldu. Meşhur olduğuna göre etrafı kızlarla doludur artık. Eh, ne de olsa köy çocuğu. Tanrı onu İstanbul'un korusun.
1: Ve şimdi de sizlere Anadolu yaylalarından kopup gelen yanık sesli genç bir şarkıcıyı takdim ediyorum. Huzurlarınızda Ferdi Tayfur.

0: Bravo, bravo. Çok çok iyiydin. Aslanım benim. Hadi şimdi üstüne deliş, arkadaşlar bekliyor. Açılışı yapılacak, bir gece kulübüne davetliyiz.
1: Çok yorgunum Semih abi, ben gelmesem olmaz.
0: Çok ayıp olur. Özellikle senin gelmeni rica ettiler. Yani bilmiyorum, çok ayıp olur bak.

0: Köy. Köy gözümde tutuyor. Köyüme dönmek istiyor.
1: Yeni bir eser mi besteliyorsunuz Ferdi Bey?
2: Aa, Ferdi bir hazinedir hanımefendi. Bir bakarsınız, bu türkü birden bir bomba gibi patlayıverir.
3: Ay, bir daha tekrarlasana Ferdi, nasıl başlıyor bir yeni şarkı?
4: İşte Kahya'nın oğlu Ferdi ve İstanbul gecelerinin güzel kadınları. Tabii. Köy yerinden büyük şehre gidince kabak çiçeği gibi açıldı çocuk.

Anne. Babamla konuş anne. Ceylan kararını vermişti. Düğün hazırlıklarına başlasın.

0: Hadi damat, hadi damat, sen de gel.
1: Oyna, oyna damat, oyna. Bugün oynamazsan ne zaman oynayacaksın? Hadi bakayım. Hadi. Hop, hop.

0: Ceylan nerede acaba?
1: Odasına kadar çıktı, şimdi gelir.
0: Ben alır getiririm.
2: Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var.
0: Ceylan?
2: Bu çeşmeyi yaptığımız zaman küçücüktük. Ama şimdi biz de sevgimiz de daha büyük verdi. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar Ferdi. Kimsenin gücü yetmeyecek buna. Yalnız senin Ceylan'ın olarak kalacağım. Ama sen gittin Ferdi. Veda bile etmeden. Allah'a ısmarladık bile demeden gittin.
3: Senin bunda bir suçun yok evlat. Ceylan'ın babası Ali Bey kopardı onları birbirinden. Sefil oldu yavrucaklar. Gittiği hayırlı oldu yavrumun. Elinden bir kaza çıkacaktı yoksa.
4: Sen üzülme amca. Ferdi'yi ilk gördüğümde mert bir insan olduğunu anlamıştım zaten. Seni üzdümse affet. Hoşça kal.

menfaatin için kızını, beni ve de Ferdi'yi feda etmekten çekinmedin. Siz hanımefendi, siz kızım Ferdi'yi seviyor diyebilirdiniz. Bana her şeyi açıklayabilirdiniz. Başkasının malı olmuş bir kızı bana yamamaya utanmadınız. Sen Ali Bey, Ceylan'dan önce aklın çiftlikte kalmıştı. Bir çiftlik uğruna sattın beni. Namusu şüpheli kızınıza nasıl karım derim ben. Ama Allah büyük. Yaptığınız bu kötülüklerin hesabını soracaktır size.

Yemin ederim, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, kalbimdeki aşk sönmeyecek Ferhat.

0: Nasıl doktor?
1: Ümitsiz. Sayıkladığı insanı çağırırsanız, son isteğini yerine getirmiş olursunuz.
2: Ferdi, bir telgraf var sana. Memleketinden. Yusuf diye birinden geliyor.
3: Ceylan çok hasta, acele gel Yusuf. Ceylan!
4: Bir rüya gördüm anne. Çeşme kurumuş. Ağaçlar ağlıyordu. Gökyüzü kararmış. Hayat bitmişti sanki. Çiçekler baharda dalından koparılmaz. Değil mi anne? Denizler kadar büyük bir aşkla beslenen çeşme kurumaz değil mi? Ağlama anne. Bak ben ağlıyor muyum? Biliyorum. Gördüğüm bir rüyaydı. Çeşmemiz kurumayacak. Çiçekler gene rengarenk yapraklarını güneşe çevirecek. Ferdi gene bana en güzel aşk şarkılarını söyleyecek. Ferdi! Yanımda olsaydın şimdi!

0: Ceylan?
1: Ferdi.
0: Ceylan nerede?
1: Ceylan yukarıda. Sizi sayıklıyor. Doktor ümitsiz dedi. Metin olun. Ona hiçbir şey hissettirmeyin.
2: Sevmek bu mudur Tanrım? Bir başkasının elleri değmedi avuçlarıma. Bir başkasının bu sesi dokunmadı saçlarıma. Yaşadığım sürece çektiğim acılardan gam yemiyorum. Ama onu görmeden ölmekten korkuyorum.
0: Hayır, sen ölmeyeceksin.
2: Ferdi.
0: Biliyordum saçlarına hiç kimsenin dokunmayacağını. Biliyordum avuçlarında hiç kimsenin ellerinin olmayacağını. Hayır, sen ölmeyeceksin. Gene mor dağların eteklerinde koşan biz olacağız. Gene çağlayan sular gibi coşan biz olacağız.
2: Su mu dedin Ferdim? İçimde yanan bir volkan var sanki. Kavrulan dudaklarımı ıslat, ne olursun.

0: Yok. Hayır. İçimdeki ateşi çeşmemizdeki sular söndürür ancak. Götür beni çeşmemize. İstirabımız son bulsun.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
2: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
1: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
2: Lezzetli kahve içiyor.
1: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
2: Alışveriş önerileri sunuyor.
1: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
2: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
1: Dimple Moon, Dimple Moon.
2: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
3: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
4: Çok gürültülü olur.
3: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
4: Çok geniş, zor temizlenir.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek.
5: Bu çok alçak.
4: Onun da rengi kötü, bilemedim.
3: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
7: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
6: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Sadece durunlar.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece Duru'la.
19: Bakın.
20: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
21: Tam da leslik.
22: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Beyaz Kelebekler olarak popüler yıllarımız. Sahneden sahneye koşuyoruz. Yine bir gün konsere gitmek üzere yola çıktık. Yolda güle oynaya eğlenirken yorgunluktan uyuyakaldığımız anda... Gözlerimi açtığımda araba alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat hayatlarını kaybetmişti. Önce Ülkü'yü arka camdan çıkardım. Sonra kendim çıktım. Ancak gerisini hiç hatırlamıyorum. O gün şoförün yapmış olduğu bir kural ihlalinden dolayı benim de hayattaki son yolculuğum olabilirdi. Böyle bir kazadan sağ çıkmayı başardım. Ama ya kardeşlerim? Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
9: İşte Çetmen, işte hayat.
10: Hazır değiliz biz.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
12: Ara ara bulur.

0: Orum geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.

0: Gönül kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
10: O zaman markete gidelim.
11: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
10: Nasılsın?
12: Herhangi bir cips mi?
9: Hayır.
11: Varsa raffles, maça varız.
9: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin. Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
17: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tam da leyslik.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala.

0: Hesap kurdu karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Obseso. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini tepsiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin.
9: Hazır değiliz biz.
10: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
11: Ara bu.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
6: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
5: Geçinemiyoruz.
7: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
5: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
8: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
5: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
9: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
5: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
10: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
11: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
9: Nereye gittiğini söyle.
5: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
9: Seninle işimiz daha bitmedi.
10: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
5: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
10: Olmaz Fatma.
0: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.

0: Hangi kalem yazdı alnımıza kaderi? Hangi el perçinledi kalbimize sevgiyi? Görüyor musun gökyüzünde uçuşan rengarenk kelebekleri? Duyuyor musun çeşmemizden akan suyun sesini?
1: Duyuyorum Ferdi. İçmek istiyorum. Kana kana içmek istiyorum.

Çek ellerini! Sürme yavruma! O pis ellerine dokunmaya hakkın yok onun. Sevmek nedir bilmezsin sen. Onun anasıyım ben. Bir ananın yavrusunu 9 ay karnında taşıması ne demektir bilemezsin. Canımla, kanımla besledim. Bir gün kızım dedin mi ha? Bir defa olsun saçını okşadın mı yavrunun? Ağladığında yüreğin dağlandı mı? Güldüğünde bir kez olsun içinde sevgi çiçekleri açtı mı? Paradan başka bir şey düşünmedin. Çiftlik senin anan, baban, karın, kızındı sanki. Bütün sevgini, hırsını, her şeyini ona vermiştin. Bir karış toprak kalmayacak ekilmemiş diyordun. Allah sana asla ekemeyeceğini öyle bir toprak verdi ki bey. Al işte! Filiz gibi yavrunu çiftliğinin toprakları aldı. Bugüne kadar kocamsın dedim, saygı gösterdim. Büyüksün dedim, tek laf etmedin. Evimizin direğisin dedim, karşına çıkmadın. Ne istedin yavrumdan? Ne istedin benden? Bir kez olsun gülemez miydin bizi? Sevemez miydin bizi? Kızım, yavrum diyemez miydin sanki? Senden bulamadığı sevgiyi, şefkati... ...belki sevdiğinde bulur yavrum diyordum. Ona da mani oldun. Ayırdın iki seveni birbirinden. O kadar kötüsün, o kadar iğrençsin ki bey. Sana beyim dediğim için kendimden nefret ediyorum. Git buradan! Git buradan! Hayatın boyunca yaklaşmadığın kızından uzak dur. Çekil git! Git! Git! Git!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, adım Hatice Durmaz. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Yarışmacılara kolaylıklar diliyorum. Görüşürüz.
2: Benim adım Öykü Seyhan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. 5 senedir Kore'ye gidiyorum. 4,5 yaşımdan beri seslendirme yapıyorum. Bir tane kedim var. Şu an yanımda değil. Bütün yarışmacılara şans dilerim.
3: Merhaba, ben Mehmet Kuzey. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Sevdiğim şeyler basketbol oynamak ve satranç oynamak. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Görüşürüz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Öykü'yü misafir ediyoruz. İkinci masamızda Sıraç var. Üçüncü masamızda Duru ve dördüncü masamızda Kuzey. Nasılsınız arkadaşlar?
1: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Öykücüğüm, seninle başlayalım. Tekrar hoş geldin.
2: Hoş buldum. Ben büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hı hı. Zaten bahsettiğim gibi evde bir kedim var.
0: Evet. Keşke o da çıksaydı videoya dedim.
2: Evet.
0: Ne kadardır kedim var Öykücüğüm? Ne kadar zamandır?
2: 4,5 yaşındayken o bizim evimize geldi.
0: Ay çok güzel.
2: O bizim evimize geldiğinde 9 aylıktı. Şu an 5 yaşında.
0: Çok güzel. Kedinle birlikte mutlu bir ömür diliyorum sana. Başarılar Öykücüğüm.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkür ediyoruz. Sıraç'cığım hoş geldin.
3: Hoş buldum. Ben Mehmet Sıraç Yavuz. En sevdiğim ders matematik. Basketbol oynuyorum. Eski lisanslı basketbolcuyum.
0: Harikasın. Eski lisanslı.
3: Evet. Eskiden lisanslıydım.
0: Eskiden lisanslı mıydı? Tamam. Kuzey de yardım etti bana oradan. Teşekkür ederim Kuzeyciğim. Evet Sıraç'cığım, peki ne olmak istiyorsun?
3: Uzay, tarih ve coğrafya dikkatimi çekiyor.
0: Peki ne olmak istiyorsun Sıraç'cığım?
3: Uzay ve yazılım mühendisi, bir de ek iş olarak YouTuber.
0: Ek iş olarak da?
3: YouTuber.
0: Peki, sana da teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Sıraç'cığım. Başarılar. Duru'cum hoş geldin.
4: Adım Hatice Duru Mazlum. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Benim de bir kedim var. Hı-hı. Biz onu 2 aylıkken almıştık. Şu anda 4 yaşına basacak.
0: 4 yaşına basacak. İkinizin de kedisi var. Sizin de var mıydı evcil hayvanlarınız?
3: Yok.
0: Arkadaşlar? Yok.
3: Benim var.
0: Kızların. Ha dur, Kuzey'in de var.
3: Var.
0: Senin, şimdi sana da geldik. Sen de hoş geldin Kuzey'cim.
3: Hoş buldum. Adım Mehmet Kuzey. 10 yaşındayım. Hı-hı. Bir tane kedim, 3 tane köpeğim var. Hı-hı. Büyünce bilim insanı olmak istiyorum. Öyle.
0: Hayvansever bir ekipleyim bugün arkadaşlar. Ve ben az önce kuliste sizinle konuştuk. Çok güzel bir ekip olmuştunuz. İçeriden seslerinizi de duydum. Harikasınız bugün. Ben inanıyorum bu ekibe. Çok başarılı olacak. Aileleriniz de burada, hoş geldiniz. Bir moral alkışı bu güzel ekibe. O zaman artık başlayalım mı? Gelsin mi Harf tablosu?
1: Gelsin.
0: Gelsin. Gelsin. Gelsin. Harf tablomuz.
2: Kedim Aybursun A'sı.
0: Aybursun A'sı 40 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Birinden bir şey alırken aklımda dememiz gereken oyundur. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ekip.
3: Lades.
0: Doğru mu görelim? Değil mi? Lades derler. Bravo arkadaşlar. Güzel bir ekip çalışmasıyla başladık ve Öykü Sıraç'ı kutluyor. Teşekkür ederim ben de. Sıraç'la devam ediyoruz.
3: Konya'nın K'si.
0: Konya'nın K'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Çarşıdan alınmaz, mendile sarılmaz, elde tutulmaz, tadına doyum olmaz. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Cevap gelmedi ama ekip var değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi bir ekip çalışması yapalım şimdi. Önce bir soruyu okuyalım.
3: Ne ama tadı var.
2: Yiyecek bir şey olması lazım.
3: Evet. Ve elde tutulmuyor. Elde tutulamıyor.
0: Çarşıdan çünkü alınmaz. Mendile sarılmaz. Elde tutulmaz.
2: Sıvı bir şey gibi.
0: Tadına doyum olmaz. Bir kutu açalım.
2: Sıvı bir şey olabilir. Sıvısı olan bir
3: Öykü.
0: Öykü mü?
3: Evet.
0: Görelim doğru mu? Öykü'yle güzel bir ekip çalışmasına başladınız. Bir anda Öykü deyince ben de şaşırdım. Acaba ne olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar bakın, bence iyice okuyalım. Bir düşünelim. Çarşıdan alınmaz. Mendile sarılmaz. Elde tutulmaz. Tadına doyum olmaz.
2: Sütlaç gibi bir şey olabilir. Tatlı.
0: Sütlaç olmaz da
2: tatlı olabilir.

0: Ay.
1: Öykü tatlı diyor.
0: Tatlı olabilir ya da işte sıvısı olan bir şey.
1: Son kutumuzu da açalım arkadaşlar.
0: Uyku.
1: Katılıyor mu ekip arkadaşların? Herkes katılıyor mu sıraça?
2: Evet.
1: Katılıyorlar. Evet. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar harika bir ekip çalışmasıyla başladık ve devam ediyoruz. Gurur duyuyorum sizinle. Duru'yla devam ediyoruz.
3: Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si 30 puan değerinde ve vücudumuzdan geliyor sorumuz. Besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği organımızdır. Süremiz başladı.
3: Mide.
1: Doğruysa 30 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo.
0: Uzaktan çakma.
1: Kuzeyciğim, senin için geliyor harf tablomuz.
4: Rakibin R'si.
1: Rakibin R'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Tamam. Yakında olan, yöre, etraf anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Yakında olan, yöre, etraf anlamındaki kelime. Bir kutu açalım.
4: Çevre.
1: Çevre mi doğru cevabımız görelim ama ilk açılan kutu C'ydi.
4: Caner. Caner.
1: Caner. Caner mi doğru cevabımız görelim? Sıraç bugün isimlerden gidiyor. Hı? Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar bakın. Yakında olan yöre etraf anlamındaki kelime. Yöre etraf.
0: Ben... Aklıma bu harflerle olan bir kelime geliyor ama ne anlama geldiğini bilmiyorum.
1: Söyle bakalım tahminini.
0: Cevir olabilir mi sizce? Ben
1: bir kutu daha açalım.
4: Civar.
1: Kuzeyden gelen bu cevabı arkadaşları katılıyor mu?
4: Evet.
1: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Alkışlar önden geldi. Bravo Kuzey. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim mi? 4 soru geride kaldı. Ne dersiniz? Kumbaramıza gidelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 90 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2410 ama daha yolun çok başındayız arkadaşlar. Harikasınız. Öyküyle devam ediyoruz. Hangisi olsun?
3: Arkadaşım Beren'in B'si.
1: Beren'in B'si 70 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Haftanın bir günüyle aynı adı taşıyan Samsun ilimize bağlı ilçedir. Süremiz başladı.
3: Perşembe.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı, alkış geldi ama olmadı arkadaşlar.
3: Çarşamba.
1: Duru'dan çarşamba geldi. Perşembe ile başladık, çarşamba ile devam ediyoruz. Doğru mu görelim? Arkadaşlar bakın çarşambayı görüyoruz şu anda. Çarşamba Kaymakamlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin önemli delta ovalarındandır. Alüvyonlardan oluştuğu için verimli bir araziye sahiptir. Ortasından yeşil ırmak geçer. Karadeniz iklimi etkilidir ve hemen her mevsimde yağışlıdır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk ve sıraçla devam ediyoruz.
4: Orman meyvesinin O'su.
1: Orman meyvesinin O'su 70 puan değerinde ve seyahatten geliyor sorumuz. Yabancı bir ülkeye gidebilmek için kişinin yanında bulundurması gereken resmi belgedir. Süremiz başladı.
4: Pasaport.
1: Hızlı bir cevap geldi sıraçtan. Doğruysa kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar 6 tip pasaport bulunmaktadır. Bunlar umuma mahsus pasaport, hususi damgalı pasaport, hizmet damgalı pasaport, diplomatik pasaport, geçici pasaport ve yabancılara mahsus pasaport. Bunu da öğrenmiş olduk ve Duru ile devam ediyoruz.
3: Sorunun sesi.
1: Sorunun sesi 60 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Neşe, korku, üzüntü, öfke ve tiksinti karakterlerinin yer aldığı filmdir. Süremiz başladı.

0: Bir daha.
1: Ters yüz.
0: Ters yüz mü doğru cevabımız görelim? Bravo. Bravo.
1: Uzaktan,
0: herkes birbirini kutluyor. Peki sen arkadaşlar izledik mi? Kuzeycim izledin mi?
1: Evet izledim.
0: Ne anlatıyor biraz bize bahset.
1: Yani bir kişi var onun duygularıyla ilgili.
0: Bir kişinin duygularıyla ilgili evet. Teşekkür ediyoruz Kuzeycim ve Kuzey'le devam ediyoruz.
1: Ütünün üsü.
0: Ütünün üsü 80 puan değerinde ve alışverişten gelecek sorumuz. Peynir, zeytin, salam gibi yiyeceklerin satıldığı yerlere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip var Duru.
2: Süt ürünleri.
0: Süt ürünleri mi doğru cevabımız? Öykü.
2: Şarküteri.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Öykücüm seninle devam ediyoruz. Hangisi olsun Öykücüm?
2: Çiçeğin çe'si.
0: Çiçeğin çe'si 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Güzel renkli çiçekleri olan bir bitki ve bir kadın ismidir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Güzel renkli çiçekleri olan bir bitki ve bir kadın ismi.
1: Önce
0: aynı zamanda bir kadın ismi bu bitki.
1: Önce güzel çiçekleri olan bir şeyden.
2: Ay pardon, yanlışlıkla bastım.
0: Gelmedi cevap buradan, yanlışlıkla bastık. Ama ekip çalışıyor şu an, düşünmeye başladılar.
3: Şimdi güzel renkli diyor.
1: Yani renkleri muhtemelen
0: farklı farklı. Son 60 saniyemiz. Hadi bir kutu açalım, öyle düşünelim.
1: Açelya.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Düşündük, taşındık, cevabı bulduk arkadaşlar. Çok da güzel bir görsel değil mi şu anda yanımda?
1: Evet.
0: Sıraşla devam ediyoruz.
3: Anneannem ne sabikin neyse. Anneannem ne sabikin neyse.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz ve 50 puan değerinde genel kültürden geliyor sorumuz. Tarihi değeri olan eserlerin, objelerin anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
3: Antika.
0: Doğruysa eğer, kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Durucuğum, kaldı iki harfimiz. Gelsin harf tablomuz.
2: Tahin T'si.
0: Tahin'in T'si 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin özelliklerini ve ölçümlerini inceleyen matematik dalıdır. Süremiz başladı.
2: Geometri.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını görüyoruz ve sizinle hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum. Milli Savunma Bakanı

0: Kanından aldık bu bilgiyi. Atatürk 1936-1937 yılları arasında kendi eliyle bir geometri kitabı yazmıştır. Atatürk'ün bu eseri geometri öğretmenlerine bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Atatürk geometrideki birçok terimi Türkçe'ye çevirmiştir. 44 sayfalık kitapta boyut, yüzey, çember, açı, yatay, dikey, konum, üçgen, dörtgen, artı, eksi, çarpı, bölü, toplam gibi terimler Atatürk tarafından türetilip konmuştur. Bu değerli bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bilen var mıydı aranızda?
1: Ben,
0: Sıraç biliyormuş. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu arkadaşlar. Evet. Ve Kuzey'le devam ediyoruz. Atatürk'e de rahmet ve saygıyla anıyoruz.
1: İsimin iyisi.
0: İsimin iyisi 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Taklit olmayan, özgün anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.

0: Orijinal.
1: Bir daha alalım.
0: Orijinal.
1: Orijinal.
0: Evet.
1: Orijinal mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Bu tarafı da kutlayalım, unuttuk. Arkadaşlar Kuzey'i de kutlayalım. Hadi herkes. Bravo. Kuzey çok uzakta kaldın. Teşekkür ediyoruz size. Nasıldı bu tur? Bakın ısınma turu bitti bile.
2: Çok iyiydi.
1: Arkadaşlar siz gerçekten zaten 5 bölümdür buradaymışsınız gibiydiniz bugün. Harikaydınız. Peki şimdi ben bir kumbaraya gideceğim ama tahminleri alalım. Öykücüğüm, kumbaramızda kaç puan var?
2: 150 arasında.
1: 150 mi diyorsun? 150'lerde. O kadar mı olmuştur? Peki Sıraç?
3: 200.
1: 200 Duru?
3: 100'lerin küsürlerindedir.
1: Peki Kuzey?
4: 290.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Bence daha çok arkadaşlar. Kumbaramızda...
4: çok fazla.
1: Kumbaramızda 600 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1900. Şahanesiniz.
4: Neredeyse çeyreği bitmiş.
1: Herkes çok şaşırdı. O zaman bence biz hazır böyle ısınmışken hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim. Evet.
1: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Harikasınız. O zaman öykü için gelsin harf tablomuz.
2: Pandanın P'si.
1: Pandanın P'si 100 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Karayolu taşıtlarını ve yolcuları bir kıyıdan diğerine geçiren deniz aracıdır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap. Haydi ekip feribotlu çalışması. Duru bir şey söyledi. Ne dedin?
3: Feribotlu bir şey de.
2: Bence vapurlu bir şey.
4: Hayır, vapur.
2: İkinci kelime bence,
4: evet,
2: vapur olabilir.
4: İkinci kelime bir ama.
1: Karayolu taşıtlarını ve yolcuları bir kıyıdan diğerine geçiren deniz aracı. Hadi buradan düşünün.
2: Bir şey vapuru.
3: Bence feribot.
1: Taşıtları ve yolcuları.
3: Şey taşıt. Taşıt araba falan oluyor. Taşıt,
2: evet.
3: Feribot araba. Da araba taşıyor.
2: Ama feribot olamaz birinci şey. Çünkü ikinci
4: şey, üçüncü harf olsaydı.
3: Evet, olmuyor.
2: Feribot olabilirdi ama.
1: Ne kadar güzel çalışıyor bu ekip. Hadi bir kutu açalım.
2: Sonu I ile biten ne var ki?
3: Şey ile biten.
2: Arabaları olmaz.
1: Acaba?
4: Arabalı vapur.
1: Öykü oradan bir yardım etti diye düşünüyorum, evet. Sıraç'cığım. Ne dedi Öykü?
4: Arabalı bir şey dedi, ben de arabalı vapur dedim.
1: Duru da oradan bir şeyler söyledi. Kuzey de. Görelim bakalım bu ekip çalışmasıyla 90 puanı ekliyor muyuz? Bravo. Harikasınız. Sıraç'la devam ediyoruz.
4: Kuzenim Ömer'in ösü.
1: Ömer'in ösü 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Gerçekliğinden şüphe edilmeyecek kadar açık anlamındaki bir sözdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta eder. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması.
1: Üçüncü kelimenin göze olduğunu düşünebiliyorum.
2: Üçüncü kelime göze olmaz.
1: Göze.
2: Dört.
1: Göze olabilir.
2: Ama göze
1: Y, Ö, Z, E olabilir
0: göz,
1: ama.
0: Göz göze.
1: Yok.
0: Göz,
1: aynen. Göz göze.
0: Soruyu bir daha okur musunuz?
2: Gerçekliğinden şüphe edilemeyecek kadar açık anlamındaki sözdür. Şimdi göz göze desek.
0: Bir kutu açalım, hadi öyle düşünelim.
1: Peki.
0: Bir kutu daha açalım.
2: İkincisi dere.
1: İkincisi dere. Evet, ikincisi dere olabilir.
0: Göz. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha göze açalım.
1: Göz. Yok değilmiş. Yok.
0: Gerçekliğinden ile şüphe edilmeyecek kadar açık.
1: Anladım. Orası ile.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: İki orası.
2: Orası iki ya da
1: iki.
2: İki dört. İki dert, iki dört. İki dert, iki dört.
0: İki dert, iki dört mü cevabımız? Olmadı.
2: Orası iki dert, iki.
0: Evet. Hadi bir kutu daha açalım. Son 23 saniye.
1: İki.
2: İki kere, iki.
1: Evet.
2: İki kere iki dört.
0: Herkes de katılıyor. Doğru mu görelim? Evet. Bravo. Arkadaşlar bu ekip çalışmaları çok güzel olmuyor mu? Böyle hep beraber bulmaya çalışıyoruz değil mi? Herkes de birbirini kutluyor yine. Duru ile devam ediyoruz.
1: Dayımın adı Murat. Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 90 puan değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Çevresini rahatsız etmeyen, edepli, terbiyeli anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Şimdi önce...
1: Kuru, birinci kuru.
0: Bence birinci kuru olmayabilir çünkü edepli, terbiyeli...
2: Hayır, zıt anlamlısı diyor.
0: Bir kutu açalım. Ama
3: ikincisi de zıt anlamlısı olabilir.
0: Çevresini rahatsız etmeyen, edepli, terbiyeli, yani nasıl?
3: İyi kalpli oluyor ama...
0: Hadi bir kutu daha açalım. Son 80 saniyemiz.
4: Birincisi uslu.
2: Uslu.
4: Uslu. Ve...
2: Karaman.
4: Da. Yarım.
3: Da.
4: Uslu yaramaz.
0: Doğru mu görelim?
4: Evet.
0: Bravo.
4: Bravo. Teşekkürler.
0: Harikasınız. Kuzey'le devam ediyoruz.
2: Kelimenin K'si.
0: Kelebeğin K'si 100 puan değerinde ve tarihi yerlerden geliyor sorumuz. İstanbul Fatih'te yer alan Topkapı Sarayı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri yakınındaki yeşil alandır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Gittiniz mi hiç bu taraflara? Topkapı Sarayı.
1: Ben bir kere gittim.
0: Topkapı Sarayı civarında nereler var düşünün.
2: Galata Kulesi.
3: Diyeceğim. Hale. Ama yeşil alandan bahsediyor.
0: İstanbul yeşil bir Fatih'te alan. Yer alan. Fatih. Galata Kulesi Galata Fatih'te olmaz. Mi?
3: Bir de yeşil alan olması lazım.
0: Bir kutu açalım.
2: Süleymaniye.
3: Olmuyor. Önce ikinci kelimeyi bulmaya mı çalışsak?
0: Bir kutu daha açalım.
3: Birincisinin Sülmani olma şeyi var mı? Şansı var mı?
0: Hadi bir kutu daha. Son 55 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha.
3: Gülhane birinci şey bu. Gülhane.
0: Bir kutu daha.
2: Gülhane Parkı.
3: Ay.
0: Yine bir ekip çalışması geldi. Cevap doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar beraber buldunuz. Sizi kutluyorum. Bakın hiç gitmiş miydiniz Gülhane Parkı'na?
2: Ben sanki bir kere gitmiştim.
0: Sanki bir kere gitmiştim. Hiç kimse gitmedi o zaman. Ailelerimizden buradan söz alalım mı beraber? Daha havalar da bozmamışken değil mi? Bak gideriz diyor aileler arkadaşlar. Size bilgi vermek istiyorum. İstanbul Valiliğinden aldık bu bilgiyi. Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılan ve içinde barındırdığı güllerden adını alan tarihi bir mekan olan Gülhane Parkı 1912 yılında park haline getirilerek halkın hizmetine açıldı. 1912 yılından beri arkadaşlar. Düşünün ne kadar uzun zaman geçmiş.
2: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Balkan Savaşı döneminde.
0: Öyküyle devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Beren'in B'si.
0: Beren'in B'si 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip var arkadaşlar. Hadi ekip çalışması.
3: Önce uzun olanı bulmaya çalışırsak belki de birincisini bulmamız daha kolay olabilir.
2: Krandıza.
0: Haydi bir kutu açalım.
3: Deyimlerden düşünebiliriz.
2: Naklı bir şey.
0: Bir kutu daha.
3: Olmaz.
2: Kaba.
3: Kaba.
2: Kaba tasa.
3: Kabadan sonra ne olur?
2: Kaba tasa geliyor aklıma. Ama olmaz.
0: Bir kutu daha açalım. Bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak. Yani.
3: Yani aklıma.
0: Bir kutu daha.
2: Gaz.
0: 55 saniye. Bir kutu daha.
3: Gaz. Yok.
2: Gaz olabilir mi?
0: Arkadaşlar bir işi başarmak için
3: ne
0: çalışırsınız, uğraşırsınız. Başka ne yaparsınız? Bir işi başarmak için.
3: Şöyle şuradan gidebiliriz. Bir şey yapmaya çalış.
4: Bence alt kelime göstermek olabilir.
0: Bir kutu daha açalım.
4: Neyi? Göstermek olabilir.
2: Çaba göstermek.
0: Duru dedi ki göstermek evet. Olabilir. Sıraç evet. Da dedi ki çaba göstermek. Evet. Kuzey katılıyor musun? Evet. Öykü?
3: Katılıyorum.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Bravo.
5: Sana da bravo, sana da bravo, sana da bravo.
0: Harikasınız. Sıraç'la devam ediyoruz. Biriyle el sıkışmaktır. Süremiz başladı.
2: Tokalaşmak.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Arkadaşlar kumbaramıza 80 puan ekler miyiz demişken bir kumbaraya gitsek mi acaba, kaç puan birikti?
2: Gidelim. Evet.
0: Hadi bakalım görelim, gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş?
3: Şu an ne kadardır?
0: Kumbaramızda 990 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1510. Harikasınız. Duru ile devam ediyoruz.

0: Üçünün üsü.
1: Üçünün üsü 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yarışmanın kazananlarına verilecek armağan için düzenlenen organizasyondur. Süremiz başladı.

0: Ödül töreni.
1: Kuzey, sende de mi vardı cevap elin butona evet. gitti? Tıraş'ta da vardı. O zaman Kuzey ve Sıraç'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Bravo. Hadi bakalım Kuzey'cim senin için geliyor tablomuz.
2: Evet. Emir'in E'si.
1: Emir'in E'si 90 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Senin de bir sürü hayvanın vardı değil mi evcil hayvanın? Toprağa oyup yuva yapan, ekinlere zarar verebilen bir canlıdır. Süremiz başladı.
2: Ya. Ya neydi?
1: Hadi ekip çalışması.
0: Arkadaşlar bir şey köstebek. Bir şey köstebek.
2: Köstebek olmuyor ki. Köstebek
0: evet olmuyor.
1: Aa. O zaman bir kutu açalım.
0: Ya. Karınca olabilir.
2: Karınca da
0: fare birinci şey olabilir karınca.
2: Faresi. İkinci kelime faresi.
0: Toprak faresi.
1: Fındık faresi olmaz. Ama
0: yuva yapan diyor.
2: Tarla faresi. Tarla faresi. Evet, tarla.
1: Ekip arkadaşların katılıyor mu? Bir sor bakalım.
0: Evet.
1: Evet. Herkes katılıyormuş. Görelim doğru mu? Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Öyküyle devam ediyoruz.
0: Teoman'ın T'si.
1: Teoman'ın T'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. İki raket ve küçük bir topla yapılan spordur. Süremiz başladı.
0: Masa tenisi.
1: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo.
0: Babam bir ara oynuyordu.
1: Kutlamalara doyamadınız arkadaşlar birbirinizi. Çok tatlısınız. Size hemen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Masa tenisi 1920'lerden sonra Türkiye'de oynanmaya başlanmıştır. Daha sonra bu spor başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta yayılmaya başlamıştır. Bakın yine 1920'ler ve Sıraç'la devam ediyoruz.
2: Rasim'in R'si.
1: Rasim'in R'si 140 puan değerinde ve renklerden geliyor sorumuz. Bu turdaki en yüksek puanımız arkadaşlar. Olimpiyat bayrağında bulunan üstteki 3 halkanın renkleridir. Süremiz başladı.
0: Bir tane ilk
1: kelime sarı.
2: Mavi, beyaz, kırmızı.
0: Evet.
1: Oldu mu? Olmadı.
0: Sarı, alttaki alttaki kırmızı.
1: Kuzey.
2: Mavi, beyaz, turuncu.
1: Mavi, beyaz, turuncu mu görelim? Olmadı. Evet.
2: Mavi, siyah, kırmızı.
1: Mavi, siyah, kırmızı mı görelim? Denedik. Sonunda bulduk arkadaşlar. Bakın görselimiz de hemen yanımda. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Olimpiyat oyunlarının bayrağı beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş 5 ayrı renkteki 5 halkadan ibarettir. Dünyanın 5 kıtasını dostluk ve sevgi duyguları içinde birbirine bağlamayı simgeleyen bu halkalardan 3'ü üstte, 2'si de alttadır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık. Görselimizi gördük ve son 2 harfimiz dur için geliyor.
0: Şansın şeysi.
1: Şansın şeysi 110 puan değerinde ve ninnilerden geliyor sorumuz. Dandini dandini dastana diye başlayan ninninin devamıdır. Danalar nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
0: Girmiş bostana.
1: Doğru.

0: beraber 110 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Bravo. Son harfimiz Kuzey için geliyor.
1: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz.
1: Tamam.
0: Unutulmak yalnızca adı kalmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama neyse ki ekip var değil mi Kuzeyciğim?
1: Evet.
0: Hadi bakalım Duru'cum, Sırat'cığım, Öykü'cüm bir çalışalım ne olabilir? Bu benim zamana kadar çok iyi geldiniz. Benim bir kutu açalım o zaman bir fikriniz yoksa. Bir kutu daha açalım. Unutulmak yalnızca adı kalmak anlamındaki deyimdir.
1: Tarihi karışmak. Tarihe karışmak.
0: Evet. Başta başka bir şey söyledin. Sonra ikinciye ne dedin düzelttin?
1: Tarihe karışmak.
0: Tarihe?
1: Karışmak.
0: Mı görelim? Bravo.
2: Bravo. Sana da bravo.
0: Arkadaşlar bu tur da bitti inanabiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Harikaydınız gerçekten beni çok güldürdünüz artık çenemin şuraları ağrımaya başladı. Çok teşekkür ediyorum size arkadaşlar. Şimdi bir kumbaraya gidelim önce olur mu ama tahmin evet. Alalım hızlıca. Öykücüğüm kumbaramızda kaç puan var?
3: 1500 olabilir.
0: 1500 artık olabilir. Sıra?
1: Çok güçlü 1800.
0: 1800 Duru.
4: 1300.
0: 1300 Kuzey.
1: 1700.
0: 1700 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1580 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 920. Yani bu ne demek oluyor? 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Kutluyorum sizi.
1: Zaten 8 soru var.
0: Peki nasıldı bu tur Öykücüm senin için?
1: Çok iyiydi.
3: Çok eğlenceliydi.
0: Sırat'cığım?
1: Gerçekten çok eğlenceliydi.
0: Duru'cum? Yani
3: çok hızlıydı ve çok eğlenceli geçti.
0: Harikasınız Kuzey'cim.
1: Çok güzeldi bence.
0: O zaman hızlıca finale gidelim mi?
5: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım biz finale gidiyoruz.
6: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
7: İyi ama ameliyat hangi parayı?
8: Sana daha iyi bir iş bulsam şöyle bol paralı bir iş.
6: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
8: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
6: Kabul ediyorum ama para için değil babamın hayatını kurtarmak için.
9: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
10: Rica ederim gölge etmeyin başka ihsan istemem.
6: Sevsem bile evlenemem seninle.
7: Kiraz sen daha gitmedin mi?
6: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
11: Cilveli Kız bugün 18'de TV4'te.
12: Hadi.
13: Onlar da alamamış.
14: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
13: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
14: O zaman spor araba.
13: Az kaçar.
14: Elektrikli araba?
13: Çok yakar. Park etmesi zor.
15: Yok artık.
16: Hiçbirini beğenmedin mi?
13: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
16: Kredi de yok, faiz de yok.
17: Aa, peki ne var?
16: Emlak katılım tasarruf finansman var.
18: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
19: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Kritik dakikalar. İsmail şut ve gol. Maçı kazandırıyor İsmail. İsmail? İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
11: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?

0: Nasıl ama?
1: Altın değerinde bir gol hocam.
2: Gücünüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
3: Dünya Kupası dev ekranda izlenir. Onvo 65 inç Ultra HD TV 27.999 lira.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.

0: obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
7: Oo, çok uzakta bizim.
6: İzleyenler mi?
7: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
6: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.

0: Bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak, geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.
10: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Chatman, işte
11: hayat. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
12: O zaman markete gidelim.
11: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
13: Hoş geldin.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
10: İşte Çetmen, işte hayat.
11: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek iş olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
18: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, bu şahane çocuklarla şahane iki turun ardından şimdi de geldik final turumuza. Arkadaşlar, final için hazır mıyız?
1: Hazırız!
0: Harikasınız. O zaman öykü için geliyor kategorilerimiz. Benzetmeler, yüzme, ülkeler, zıt anlamlılar. Hangisi olsun?
2: Ülkeler grubundan arkadaşım Sofya'nın sesi.
0: Ülkeler grubu diyorsun. Sofya'nın sesi. Sorumuzu görelim. Baharatları, yemekleri, Bollywood filmleri ve renkli festivalleriyle bilinen ülkedir. Süremiz başladı.

0: Geldi.
1: Gelmedi cevap Kuzey.
2: Hindistan.
1: Doğruysa 200 puanı. Kumbaramızı ekler miyiz Kuzeyciğim? Ekler miyiz arkadaşlar? Herkes evet, evet diyor. Doğru mu görelim? Bravo!
2: Kuzey.
1: Harikasınız. Sıraçla devam ediyoruz.
2: Zıt anlamlılar ne?
1: Zıt anlamlılar ne? Sorumuzu görelim. Sabahtan akşama kadar süren aydınlık döneme verilen isim ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Gündüz akşam. Gündüz gece pardon. Gündüz gece.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Duru için gelsin kategoriler.
3: Yüzme ü.
1: Yüzme ü harfi sorumuzu görelim. Vücudun karın ve yüz kısmının suya dönük olmadığı yüzme stilidir. Süremiz başladı.
3: Sırt üstü.
1: Bu cevap da doğruysa eğer. Kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Kuzey için geliyor kategorilerimiz.
2: Ülkeler Ç.
1: Ülkeler Ç harfi sorumuzu görelim. Başkenti Brüksel olan Avrupa ülkesidir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap.
2: Belçika.
1: Sıraç'tan bir cevap geldi. Çok da heyecanlı bir cevap geldi. Emin misin?
2: Evet.
1: Çok emin. Doğru mu görelim? Bravo.
2: Olacak değil.
1: Arkadaşlar, kumbarayı merak eden var mı?
2: Evet. Evet.
1: Herkes merak ediyor. Görelim
2: gerçi
1: bakalım
2: kumbaramızda. Gerçi zaten 4 soru bilindi.
1: Kaç puan kaldı birikmiş? Kaldı bir soru. Arkadaşlar... 2380
2: arkadaşlar,
1: puan.
2: Arkadaşlar bu soruyu biliyorum.
1: Soru 120 hadi puana ihtiyacımız var. Yani neden
2: bir sorudan az puan bu.
1: Bir soru evet, bir soru bilebilirsek ödül bizim. Öykü için geliyor kategorilerimiz.
4: Benzetmelerden drama öğretmenim Erdem öğretmenin E'si.
1: Erdem öğretmenimize sevgiler. E harfi sorumuzu görelim. Düzgün ve disiplinli kişileri anlatmak için kullanılan benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Bakın belki de arkadaşlar bir ekip çalışmasıyla bu cevabı bulup ödüle gideceğiz hep beraber. Ne dersiniz?
2: Evet.
1: Bir kutu açalım. Düzgün ve disiplinli kişileri anlatmak için.
3: Asker gibi olabilir.
1: Arkadaşlarına bir sor bakalım, sana katılıyorlar.
2: Ben katılıyorum.
1: Bence olabilir. Ben katılıyorum. Herkes katılıyormuş.
3: Evet.
1: Peki. Kuzey, Duru, Sıraç ve Öykü'nün ortak çalışmasıyla... Biz ödüle gider miyiz görelim. Bravo. Hadi hadi hadi toplar.
5: Süper kumbara.
1: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü.
2: Şak.
1: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Sıraç. Bravo Sıraç. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Duru. Bravo Duru. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kuzey. Bravo Kuzey. Arkadaşlar sizinle gurur duydum. Önce onu söyleyeyim. O kadar şahaneydiniz ki. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Şimdi gözünüz bu tarafa bu tarafa gidiyor. Hayırdır, ne var orada? Ne var orada karşıda? Birini mi gördünüz?
2: Evet.
1: Kim var?
3: Duygu abla.
1: Duygu abla mı gelmiş?
2: Evet.
1: Ne var Duygu ablanın elinde?
3: Tablet.
1: Ödül var, tablet. Duygu ablamız, ödül ablamız bizi burada bekliyor ama hızlıca hadi bana bir söyleyin. Nasıl geçti bugün?
3: Çok iyi.
1: Çok mu iyiydi Öykücüğüm?
4: Çok eğlenceliydi. Bugünü asla unutmayacağım.
1: Teşekkür ederiz. İyi ki geldin Sıraç.
2: Gerçekten ömrüm boyunca unutamayacağım bir anıydı. Çok güzeldi.
1: İyi ki geldin Sıraç'cığım. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Durucuğum.
3: Bence çok hızlı geçti. Eğlenceliydi. Tüm herkese arkadaşımla anlatacağım. Herkese tavsiye ediyorum.
1: Teşekkür ederiz Durucuğum, Kuzeyciğim.
2: Hayatım boyunca unutmayacağım bir anım oldu. Çok teşekkürler. Çok
1: eğlendim. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Gerçekten bugün çok güzel bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum. Şimdi gidiyorum o zaman ben Ödül ablaya doğru. Galiba tabletler her zamanki gibi yine buradan karanlıklardan Ödül ablamız çıktı. Teşekkürler Duygucuğum. Hak ettik değil mi arkadaşlar ödülü?
2: Evet,
1: çok güzel
2: evet.
1: Bir ekip olduk. Çok güzel çalıştık. Hiç bireysel yaklaşmadınız. Harikasınız. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz arkadaşlar.
4: Teşekkürler.
1: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hadi beraber hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Güzel haberler alıyorsunuz. Gününüz güzel geçiyordur. Tatlı tuzudan sonra daha da güzel geçecek, emin olun. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Hurmalı kurabiye yapıyoruz. Sever misiniz? Hadi bir kömbe vardır. Hurmalı yaparlar, çok güzel olur. İşte ona benziyor. Çok güzel bir hurmalı kurabiye yapıyoruz. Arkasından da zayıf kalmayı sevenler için böyle biraz sebze ve fit, adı da fit brokoli. O yüzden zayıf kalmayı sevenlere bir brokoli yapacağız. Bayılacaksınız. Çok güzel bir brokoli tarifimiz var. Fit brokoli yapacağız. Ama önce şöyle bir tatlı yapmayalım mı? Hurmalı kurabiyeyi fırına koymayalım mı? Hadi birlikte başlayalım. Evet, en sondan başlıyorum. Yine unum var. Margarinim var, şekerim var, kabartma tozum, yumurtam, tarçınım, yoğurdum, şekerim, cevizim ve hurmam var. Şimdi hamuru yoğurmakla başlıyorum. Şu iç malzemelerini şöyle bir kenara alıyorum. Şimdilik hamurumuzu yoğuralım, sonra da içimizi yapacağız. Evet. Şimdi yağımızla başlayalım. Yumurtamızı koyalım. Şekerimizi koyalım. Şöyle. Hemen kabartma tozumuz. Yoğurdumuz. Çok güzel bir hamuru var, biliyor musunuz? Evet. Şimdi yavaş yavaş hamura başlayalım yoğurmaya. Şöyle iki elimi mikser gibi çevireyim ve unumu koymaya başlayayım. En güzel kısma geçiyoruz, yoğurma kısmı. Benim en sevdiğim kısım burası. En stresimi attığım, bütün her şeyi unuttuğum kısım yoğurma kısmı. Çünkü o sırada gerçekten başka bir şey düşünmüyorsunuz. Şey düşünüyorsunuz, tuttu mu, tutmadı mı? İşte bakayım güzel oldu mu kıvamı derken başka bir şey düşünebiliyor musunuz? Hayır. Size bir şey paylaşmak istiyorum. Bana bir takipçim şey yazmış. Özge Hanım, siz her gün bu kadar mutlu olamazsınız. Bunda bir gariplik var. Ya tabii ki her gün o kadar mutlu değilim. Yani kim her gün o kadar mutlu olabilir? Üstelik ben böyle çok da şey bir insanımdır yani. Endişeli bir insanımdır. Mesela bir şeye 3 sene öncesinden üzülmeye başlayabilirim yani. O yüzden tabii ki herkesin çok derdi var. Çok tasası var ama benim de aynı şekilde. Ama bir şekilde ben gerçekten gülmeyi kendime böyle alışkanlık edindim galiba. Yani dertler de olsa, şey de olsa gülmeyi, kahkaha atmayı tercih ediyorum. Biraz da şeyi öğrendim galiba. Bu biraz zamanla öğreniliyor. Önden üzülmemeyi bir şeylere. Çünkü ben gerçekten işte o nasıl olacak hep böyle gamlı baykuş da hala işte ben öyle hakikaten üzülecek hep bir şey bulurum kendime. Ama biraz galiba o huyumdan vazgeçiyorum şimdi. Yani zamanı gelince üzülmeyi tercih ediyorum. Mesela bir endişelenecek bir konum var. Önden kurmuyorum da o konu geldiği zaman önüme çözeriz diyorum. Galiba en kolayı bu hayatta. Biraz böyle olmak gerekiyor. Ben de yeni yeni böyle yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki her gün mutlu olmak mümkün değil. Ama güler yüzlü olmak mümkün bence. O yüzden hani tabii ki dertlerimiz, tasalarımız var ama gülelim. Gerçekten iyi geliyor. Her zaman iyi geliyor gülmek. Evet. Hamurum harika oldu. Sohbet ederken hamurumu gayet güzel bir şekilde yaptım. Şimdi unumu kenara alıyorum. Elimi şöyle birazcık siliyorum. Ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir kase alacağım. Evet. Harika. Gizemciğim yine koymuş kaseyi. Süper. Şimdi hurmamı hemen içine şöyle koyuyorum. Hurma da ne faydalı. Ne kadar faydalı. İçinde 12 tane mineral, A vitamini. Yani böyle şey, mucizevi bir besin gerçekten. Her şeye mi yarar? Süt arttırıyor. Kemiklere iyi geliyor. Tarçını da koyuyoruz. Şöyle şekerini de koyuyorum. Harika. Esmer şeker varsa esmer şeker de kullanabilirsiniz. Ben burada beyaz şeker kullandım şu anda. Şöyle birazcık hurmaya karışsın istiyorum. Böyle hurmanın böyle yapışkan bir hali vardır ya. Zaten koyduğunuz her şeyi şöyle kendi üzerine yapıştırıyor da biraz.
Evet, güzel bir

iç hazırladık. Evet, tepsim de burada. Süper. Şimdi ne yapacağım? Biraz hamurumdan alacağım. Biraz hurmamdan alacağım. Ve güzelce kurabiyemi yoğurmaya başlayacağım. Hiç dinlenmesine, yani çok birazcık dinlense yeterli. Dinlendirmeye vaktiniz yoksa da benim gibi dinlendirmeyebilirsiniz bu hamuru. Evet. Şöyle içine biraz hurmadan, şekerinden, cevizinden şöyle koyuyorum. Yuvarlıyorum. Ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Şimdi devam ediyorum. Evet. Güzel, şöyle açıyorum. Elimle bastırıyorum. Ortasını şöyle açtıktan sonra içine şekerinden, cevizinden, hurmasından bol bol koyuyorum hem de. Evet, şöyle. Böyle tekrar elimle yuvarlıyorum. Evet. Çok da kolay. Şekil vermesi de çok kolay. Lezzeti zaten kıyır kıyır bir kurabiye. Bayılacaksınız. Evet, şöyle. Tekrar bastırdım. Şöyle açtım. Hurmasından, cevizinden, şekerinden. Ama böyle bol bol zaten hissedeceksiniz hurmayı içinde. Evet, şöyle güzelce koyalım. Hurma gerçekten günde, tabii ki abartmamak kaydıyla, şeker ihtiyacımızı gayet karşılayan harika bir meyve. Mucizevi bir meyve. Kur'an'da bile yeri var. Gerçekten hurmayı eksik etmeyelim evimizden. Ama tabii ki abartmadan. Her şeyi dozunda alırsak çok faydalı. Evet, şöyle hemen koyuyorum. Şimdi ben bunları böyle tek tek yapacağım. Sonra da fırına gitmeden önce sizle tekrar görüşeceğiz.

Efendim, tatlı tuzunun geldik ikinci bölümüne. Yine sebzeyle pazara gittim, sebzeleri aldım. Brokoli yapıyoruz bu sefer. İlla sebze diyorum. Bir şekilde sebze giriyor yani, değil mi? Bence de çok güzel oluyor. Çünkü bu sefer de fit brokoli yapacağız. Yani böyle çok sağlıklı bir şey gerçekten. Hemen malzemelerini sayıyorum size. Yarım kilo brokoli var. Onu böyle robotta çektik. İncecik oldu. 4 yumurta, pul biber, tuz, karabiber, yoğurt, sıvı yağ, tam buğday unu, maydanoz ve biraz da peynirim var. Ezine peynirim var. Evet, şimdi 4 yumurtayla başlayalım. Bir tane de cam kasem var. Bakın böyle. Şu şekilde. Fırına vereceğim için cam kasenin içine hepsini dolduracağım zaten. Evet, şöyle biraz tuzla. Çırpalım bakalım. Şu yumurtamızı önce güzelce çırpalım. Omlet yapar gibi. Bir anda aklıma omlet geldi. Sabahları çünkü ben direkt omletçi başı benim ismim. Yumurta yedirmeyi zaten seviyorum çocuklara. İlk böyle şey yapıyorum. Ne yersiniz? Hani tost mu falan? Omlet yer misiniz? Hani içine böyle bir kaşar falan koysam diye böyle hemen omleti... Annelerin böyle pazarlama teknikleri var ya işte onlardan dolayı. Ben de önce omlet. Omlet nasıl? Omlet iyi olur mu diye. Şimdi böyle brokolimi de koyuyorum. Zaten yavaş yavaş tüm malzemelerin karışacağı bir düzen olacak burada. Evet şöyle. Şimdi sıvı yağını da koyuyorum biraz. Gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Ya ben brokoliyi çok seviyorum. Diyorlar ki normalde öğününüzün yanına mesela et mi yiyorsunuz? Yanına biraz da buharda pişmiş brokoli ekleyin diyorlar C vitamini almak için. O kadar faydalı hakikaten. Sizle ben geçen programlarda şey yapmıştım. Dolma fıstıklı soya soslu brokoli hatırlıyor musunuz? Onunla ilgili çok güzel şeyler aldım. Hakikaten çok beğenilmiş. Evet şöyle hemen bir pul biber de koyuyorum. Yoğurdunu da ekliyorum. Bunu böyle hafif geçirmek istediğiniz akşam yemeklerinde yapabilirsiniz. Ya da şimdi misafir geliyor, diyet yapıyor mesela. Hani çok fazla bir şey yemiyor. Tam onluk işte, değil mi? Geçen gün bana öyle bir misafir geldi biliyor musunuz? Dedi ki Özge yani ben gerçekten diyetteyim ve hiçbir şey yapma ne olur dedi. Tamam dedim ben de. Ve çok güzel bir salata yaptım. O salatayı da en kısa zamanda birlikte yapacağım sizle. Çok güzel oldu. Gerçekten harika bir salata oldu. Tabii ki sizle paylaşacağım. Benim kimim var tabii ki sizle paylaşacağım. Böyle tam denk geldi. Tatlı tuzlu ya da güzel bir tarif çıktı o salatayla. Önce ben kendim böyle çok sevdiğim tarifleri alıyorum. Sonra da koşarak size geliyorum. Şimdi yağının geri kalanını da koyuyorum. Evet şimdi güzelce tam buğday unu kullandım. Şimdi o kadar güzel bir kıvam oldu ki. Beyaz peyniri ezine peynir seçtim. Lor da koyabilirsiniz içine. Ama şöyle tuz, az tuz koydum. Peynir de biraz tuzlu zaten. Evet şimdi şöyle kabımıza yavaş yavaş alalım. O yüzden brokoliyi hayatımıza koyalım. Bir şekilde bizim evimde hep var mesela. Alıştırdım. Çocukluklarından beri aslında veriyorum brokoli. Bazı mesela pırasa bizde de yani ben işte böyle pırasa köftesi yaparsam işte böyle biraz daha uğraşıyorum yedirmek için onu söyleyeyim. Ama brokoli için öyle bir uğraş sarf etmiyorum. Zaten çok seviyorlar. Haşlayıp limonla zeytinyağıyla da beğeniliyor. O yüzden keşke her sebze o kadar kolay olsa bizim için. Bakın görüntüsü de çok güzel değil mi? Yani ben fitim diye buradan sanki bize sesleniyor. Ben çok sağlıklıyım diyor. Bana öyle bir şey veriyor rengiyle. Çok gerçekten güzel bir C vitamini deposu. Bağışıklık sistemimiz için çok faydalı.
Tamam işte tam kışı, kışı geçirmek için sebze mi arıyorsunuz? İşte, işte fit brokoli. Bir de biliyor musunuz ismi de bunun gerçekten dikkat çekip çok yedirtebilir. Misafirlere de çok cazip gelebilir. Evet, brokolimiz de hazır. Onu da fırına götürelim mi? 180 derecede brokoliyi de fırına götürüyoruz. Tatlı tuzlu da bugün ne yaptık? Çok güzel bir fit brokoli yaptık. Fırınladık onu. Gerçekten böyle içinde ezine peynirler, pul biberler buradan bana göz kırpıyor. Mis gibi kokuyor. Bir de bugün hurmalı kurabiye yaptık. Evde yapabileceğiniz harika bir hurmalı kurabiye tarifi. Muhakkak deneyin. Efendim her zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Keyfimiz yerinde olsun, sağlığımız yerinde olsun. Daha ne isteyebiliriz ki? Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

0: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
1: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
2: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitme.
3: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
4: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karını hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
5: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
6: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
4: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
4: Seninle işimiz daha bitmedi.
5: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
5: Olmaz Fatma.
7: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.
8: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
9: Çok gürültülü olur.
8: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
9: Çok geniş. Zor temizlenir.
8: Peki şu eve ne dersin?
9: Çok yüksek.
10: Bu çok alçak.
9: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
8: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
9: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
11: Kredi çekmeden,
4: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
12: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
4: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Güzel.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
19: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
21: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
22: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
24: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.

0: içmeden gitmeyeceğim buradan. Çakıl taşında çay. Bayıldım buraya ya. Buranın sıcaklığına ve samimiyetine bayıldım. Ada birçok ünlü isme de ürün tasarlıyormuş. ...350-400 yıllık bir hanmış burası. Welcome to Turkey.
1: Thank you.
0: Where are you from?
1: France.
0: Fransa. Allah Allah bak, Fransalardan gelsen Kıbleçeşme Caddesi'nde sabun bak. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yok ya dedi Zafer. Ne istiyorsun Zafer? Şarkı bile yıldız diyor.
2: Çocuk anne karnındaki hissiyatı yorganın altında alıyor.
0: Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olun inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Eminönü'ndeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

çaylar, kahveler alınsın. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Siz gezemiyorsanız Yıldız size en güzel şekilde gezdirecek. Bunu bir söyleyelim programın başında. Şimdi biz Eminönü'nde neredeyiz? Kıble Çeşme Caddesi burası sevgili seyirciler. Eminönü'nde. Sizi 200 yıllık bir hana götüreceğim. 200 yıllık hanın içinde ne yapacaksın Yıldız diyecek olursanız ne mi yapacağım? Tarihi bir fırına, pide fırınına götüreceğim sizi. Han 200 yıllık, pide fırını 70 yıllık. Kıble Çeşme Caddesi'ndeyiz Eminönü'nde ve Teşviyeci Sokağı'na giriyoruz. Ve sonrasında hanın içine giriyoruz. Enin duruyoruz, haydi gelin.

ve 200 yıllık Kuvaloğlu Hanı'na girdik sevgili seyirciler. Bu da Talaş fırınında talaşla pide yapılıyor. 70 yıllık bir fırın. Dışarıda söylediğim gibi han 200 yıllık. Bir de dışarıda şöyle bir tabela gördüm ben. Çakıl taşında çay demlenir yazıyor. Çay da çakıl taşında burada demleniyor herhalde. Onu tam bilmiyorum. Biz pideciye geldik ama soralım. Onu da merak ettim. Abicim kolay gelsin. Çakıl taşında çay siz mi demliyorsunuz? Doğrudur diyor. E pidenin üstüne bir de çay içeriz olmadı. Çakıl taşında çay ilk kez duydum. Sen Recep? Ben de dedi Recep. Fransız bir mimar yapmış sevgili seyirciler bu hanı. Onu söyleyebilirim size. Şöyle kafamı kaldırıp da yukarıya bakıyorum da han da çok güzel. Hanın içinde neler var neler yok bilmiyorum. Ben pideci meşhur diye geldim. Bu pideciyi size göstereyim diye. Biraz önce biz de...

Dışarıda anons çekerken bu arada yabancı turistler çıkıyordu buradan. Yani yabancı turistler bile ülkemizin bizim bilmediğimiz yerlerini biliyor. Biz de bence her yeri keşfedelim. E o zaman içeri girelim. İçeriden siz şöyle bir buralara göz atarken, Kuvveloğlu Hanı'na bakarken içeriden sizleri karşılayayım.

0: Ahmet Usta'nın yanına geldik. Siz de buralara göz attınız. Sevgili seyirciler, Ahmet Usta 40 yıldan beri burada. Onu söyleyeyim size. Fırın 70 yıllık bir fırın. Talaş fırını dedim ben ama doğru mu söyledim?
1: Doğru diyorsunuz.
0: Doğru dedim mi? Evet, doğru. Sen çok meşhurmuşsun. Ben seni sonradan keşfettim Ahmet Usta.
1: Yok, zamanında, tam zamanında keşfettim.
0: Tam zamanında mı keşfettim? Evet. Yani yabancı turistler eskiden biri geliyor, biri gidiyor. Eskiden biri mi geliyor?
1: Tabii, tabii. Onlar daha çok geliyor.
0: Ya.
1: Tabii.
0: Duyuyorsunuz değil mi? Ben dışarıda ne dedim? Yabancı turistler bile bizim bilmediğimiz, keşfetmediğimiz yerleri biliyorlar. Biz keşfetmekte geç kalmayalım. Bu fırın nasıl ısınıyor? Bu fırın şu an ayağımı bastığım talaşlarla ısınıyor sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşlarım şu anda gösteriyorlar. Bakın bu talaşlarla ısınıyor. Ve bu talaşlardan o sıcacık pide soframıza geliyor. Ahmet Usta en güzel şekilde pideleri burada hazırlıyor. Kıymalı var.
1: Kıymalı pidemiz.
0: Peynirli
1: pidemiz,
0: var.
1: Pide, peynirli pidemiz.
0: Karışık varmış.
1: Karışık
0: başka?
1: Kavurmalı kaşarlı.
0: Kavurmalı kaşarlı.
1: Yani çok çeşitimiz yok. 5-6 çeşitimiz var ama yiyen çok memnun. Çok beğeniyorlar.
0: Siz şöyle biraz Ahmet Usta'yı izleyin bence. Ben de siparişimi vereyim. Hanın içinde, tam orta yerinde masada oturayım. Buraya geldiğiniz zaman hem Ahmet Usta'yı böyle izleyebiliyorsunuz, nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Hem de hanı görebiliyorsunuz. Tam ben susuyorum, siz Ahmet Usta'yı izleyin. Ben siparişimi verip sizi masada karşılıyorum. Kolay gelsin Ahmet Usta.

0: Kıymalı ve karışık pidemiz geldi. Yanında bir de ayranımız. Böyle tarihi bir handa bu pideleri yemek bence gerçekten mükemmel. Ayran, çay ya da şalgam suyu içebilirsiniz. Ahmet Ustam geldi. Şalgam suyunun da Adana'dan geldiğini söylemek istiyorum size. Şeyden, pideden sonra çayı ikram olarak veriyorsunuz. Çakıl taşında yapılan çaydan mı? Oo, süper. Süper, onu da anlatmıştım. Şimdi ben pideleri yemeye başlamadan önce karışık kıymalı ve peynirli ve ayranımız. Sana şunu sormak istiyorum Ahmet Usta. İçerideki fırının özelliği ne? Dünyada tek diye anlatmıştın.
1: Evet. Dünyada bir tane var bu fırından. Biz bu fırınların, biz ailece yapma ustasıyız. Bunun bakımı zor olduğu için tercih edilmiyor. Bakımı zor, tercih edilmiyor. Şimdi bunun özelliği de bunda çıkan gıdalar çok sağlıklı. Dumanın, odunun dumanın isine maruz kalmadan pişiyor. Yani alev görmüyor, tamamen ısıyla pişiyor.
0: Bakalım ısıyla pişen pideler nasıl? Çok merak ediyorum.
1: Son söz sizin.
0: Son söz ben, bizim. Ben çok merak ediyorum. Yaptım.
1: Siz yiyeceksiniz, son sözü siz söyleyeceksiniz.
0: Tamamdır, o zaman ben başlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben güne pideyle başlıyorum. Ahmet Usta'nın muhteşem pideleriyle. Hangisinden başlasam bilemiyorum. Bence peynirli. Hemen şöyle alalım bunu önümüze. Vallahi çok lezzetli görünüyor. Tam tarihin içindeyse. Vallahi billahi 200 yıllık. Han, 70 yıllık tarihi pide fırını. Pide çok güzel. Mutlaka buraya gelin. Eminönü'ne ulaşım zaten çok kolay biliyorsunuz. Vapur, tramvay, Marmaray, belediye otobüsleri. Arabayla gelmeyin, arabayı park ederken çok sıkıntı yaşarsınız. Metro. Peynirliye bayıldım bu arada ya. Kameraman arkadaşımız Zafer diyor ki, peynirlinin içinde 4 çeşit peynir var diyor. Hangi peynirler? Kaşar peyniri, beyaz peynir. 3 tane kaşar peyniri karıştırmış, bir tane de beyaz peynir. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 8'e kadar açıkmış bu pideci sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Birçok ünlü isim de gelmiş. Arka tarafta fotoğrafları var. Oktay Kaynarca, Yılmaz Erdoğan.

Çayımı içmeden gitmeyeceğim buradan. Bir tane de çay alabilir miyim? Çakıl taşında çay. Eminönü'nde Kantarlar Camii var. Kantarlar Camii'nden, abim sağ olasın, şekerleri hemen şöyle vereyim, ziyan olmasın. Kantarlar Camii'nden Kıble Çeşme Caddesi'nde yürüdüğünüzde Teşviyeci Sokak, buranın adı, Kuvvaroğlu Han. Ben şimdi pidelerimi yemeye devam ediyorum. Çayımı da bir güzel yudumluyorum ve sizi Kıble Çeşme Caddesi'nden karşılıyorum.

0: Duble Çeşme Caddesi'nden sizi karşılamadım. Nereye geldim? Hanın en üst katına geldim. Çünkü bir hanımefendiyle karşılaştım. Çok güzel bir hanımefendiyle. Ben deri çanta yapıyorum dedi. Ahmet Usta ile konuşuyordu. Dedim ki izleyicilerime onu göstermeden gitmek istemiyorum bu handan dedim. Şöyle bakınca da han da pek güzel. Vallahi filmlerdeki gibi. Çok keyifli bence. Şimdi deri çanta atölyesine götürüyorum sizi hanın içinde. Eğer pide yemeye gelirseniz mutlaka karşımdaki güzel hanımefendinin atölyesine de uğrayın derim ben. O zaman ne duruyoruz haydi. Oh odun sobası da varmış.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Birincisi odun sobası var
1: evet.
0: Burada. İkincisi...
1: Mekana ayak uyduruyorum.
0: Mekana ayak uydurmayı geçtim.
1: Evet.
0: Çok sıcak ve çok samimi bir atölye. Yani bu arada ceplerim de dolu. Bakar mısın sevgili seyirci, evin anahtarı falan böyle. Yani dikiş makinesi
1: evet,
0: şöyle
1: evet.
0: Yani yok dağınıklık falan değil, ben bayıldım buraya ya. Buranın sıcaklığına
1: yapıyorum.
0: Ve samimiyetine bayıldım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi sen deri çanta yapıyorsun.
1: Evet, deri tasarlıyorum ve yapıyorum.
0: Tasarlıyorsun. Hı-hı. Ama onları hani bir mağazada ya da burada satmıyorsun.
1: Yani burada da satıyorum. İki kişiye özel çalıştığım için burada da satıyorum ama biraz organik ilerliyor.
0: Peki neden bu handasın? Ben sorulara başladım böyle. Vildan da takır takır anlatıyor. Burcun ne bu arada?
1: Akrep.
0: Akrepsin. O zaman şurada oturarak devam edelim.
1: Lütfen.
0: Siz de bu arada tamam. Şu sıcacık güzel atölyeye bir göz atın bence.

0: hassasiyetimle söylüyorum. İkincisi hemen unutmadan şu soruyu sormak istiyorum. Mesela buraya geldiler pide yemeye. Seni görmek istiyorlar ya da pide yemeyecekler, seni görecekler. Sen haftanın kaç günü buradasın?
1: Hemen hemen her gün buradayım.
0: Yani saat kaçla kaç arasında?
1: Süper programsızım ama normal olarak yani bir 11-12'de burada oluyorum. Akşam han kapanana kadar buradayım. Yani genelde böyle oluyor.
0: Kaçta kapanıyor han?
1: Han 7.30-8'de kapanıyor.
0: Şimdi Vildan neler yapıyor hemen gösterelim. Şöyle hem el çantaları ya da cüzdan olarak kullanabileceğiniz deri çantalar yapıyor. Yine şöyle küçük çantalar yapıyor. İşte kartınızı falan böyle koyabileceğiniz. Rengini seçebilirsiniz. Karşıda bir sürü deri var. Bakın şöyle.
1: Antik deri onlar. Onlar 100 yıllık gibi görünen deriler.
0: Öyle mi?
1: Evet, antik deri diye
0: bak, geçiyor. Bak, çapraz kullanabileceğiniz küçük deri çantalardan yapıyor. Mesela bunların fiyatları ne Vildan?
1: Yani değişiyor tabii. Yani
0: bu, mesela bu ne kadar? Bu çok güzelmiş bu.
1: Bu maköze yaptım ben. Aa. İçi böyle fırçalıklar vesaire.
0: Ne kadar bu?
1: Bu 350 TL.
0: 350 lira.
1: Evet.
0: Zafer böyle yaptım. Fiyatları uygun.
1: Evet.
0: Yani bu bir sipariş.
1: Evet.
0: Bir makyöze yapılmış.
1: Evet.
0: Yani makyaj fırçalarına koyabileceği bir çanta, evet. 350 lira.
1: Evet.
0: Siz kendiniz kafanızdakini söyleyin. Vildan evet. Size oluştursun gerçekten. Yani. Evet. Bak şöyle çantalar var bak. Bak.
1: Bunlar çok beğeniliyor.
0: Ama güzelmiş. Bunlar, ne kadar bu?
1: Bunlar 1000 TL.
0: 1000 lira.
1: Evet.
0: Pazarlık payımız var mı?
1: Maalesef yok. Çünkü gerçekten deriler çok pahalandı. Yani ve çok uğraşıyorum. Yani bayağı uğraştırıyor. Deri zor bir şey, deriyle çalışmak. Yani ben dışarıya göre uygun olduğumu düşünüyorum.
0: Sen bir de müzikle uğraşıyorsun.
1: Bir de müzik var, evet. Asıl müzik.
0: Ne?
1: Asıl müzik yani bendir, ritim üzerine.
0: Bendir.
1: Evet.
0: Ben yani, yanlış anlama sakın, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diyorum. Süper.
1: Tasavvuf müziğinde bendir yani bu oğlak derisinden yapılan, hem aynı zamanda yapıyorum, aynı zamanda ders de veriyorum.
0: Bendir yapıyorsun.
1: Bunları ben yapıyorum, evet.
0: Süper. Onu bir kaldırabilir miyiz? Tabii, kameraman şöyle, arkadaşlarımız görsün.
1: Şöyle, el iş tamamen. İçinde bisiklet lastiği var, böyle tasarım bir şey. Şöyle. Şöyle.
0: Bak içinde bisiklet lastiği var gerçekten, şöyle dokunuyorum.
1: Evet şöyle o akordunu bundan yapıyorsun böyle şişirip aletiyle beraber teslim ediyorum. İşte yani sesleri bunun güzel ki daha bu yeni, daha ıslak.
0: O zaman daha biz şimdi buradan kalkıyoruz artık. Siz bendire kulak verin birazcık. Ben de dinleyeyim. Gitmeyiz. Siz biraz bendire kulak verin. Ben de biraz kulak vereyim. Sonrasında biz kamera arkasında Vildan'la sohbetimize, siz buralara şöyle göz atarken devam edelim. Seni bence dinleyelim.
1: Yani tabii tek başına da biraz yapmaya çalışacağım ama.

0: Çok güzel çaldın.
1: Böyle bir şey, küçük bir şey.
0: Gerçekten çok güzel çaldın.
1: Evet.
0: Çok memnun oldum seninle tanıştığıma.
1: Ben de,
0: herkesle tanışmanın bir sebebi vardır.
1: Kesinlikle.
0: Acaba bizim karşılaşmamızın sebebi ne olacak çok merak ediyorum.
1: Çok mutluyum.
0: İşin gücün rast gitsin.
1: Senin de, sizin de.
0: Deri çanta istiyorsanız illa dediğim gibi yaptırmanıza gerek yok. Gelin bir merhaba deyip güzel enerjisinden faydalanın.
1: Her zaman.

0: Ay valla Kıble Çeşme Caddesi'ne bir türlü inemedik. Niye Yıldız şaşırdın diyeceksiniz. Tütsü beni mahveder. Tütsü. Bazıları da bu tütsü kokusuna bayılır. Ada da diyor ki ortam güzelleşsin. Şimdi o kadar güzel handa odalar var ki mutlaka bu hana geldiğiniz zaman bu odaları, girebileceğiniz odaları, müsait olan atölyeleri daha doğrusu ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Adayla da tesadüfen tanıştık. Ada odayı açmaya geldi, atölyesini daha doğrusu. Vildan'a hoşça kal dedik, Vildan'ın çıkması gerekiyordu. Ada sen ne yapıyorsun dedim, özel tasarım yapıyorum kişiye özel dedi. E geliyorum ben o zaman dedim, tamam dedi. Ve tütsüsünü yaktı, bizi bekliyor. Ada çayı da var yanında. Bak ada çayını, olmazsa olmaz. Ada çayını yeni bir eve taşındığınızda kötü elektriğin gitmesi için yanına defne yaprağı da koyup enerjinizi güzelleştirip evin içinde dolaştırmak gerekiyormuş. Değil mi? Ben öyle biliyorum.
1: Ben de öyle biliyorum. Onun için kullanıyorum genelde. Kötü enerjiden genelde ada çayı onun için yapıyorum.
0: Şimdi sen burada neler yapıyorsun? Sen kaç senedir öncelikle bu handasın? Şöyle alalım
1: ben
0: seni.
1: Ben daha yeni aslında. Vildan sayesinde burada komşu oldum. Vildan hep giderdim. Sonra önce dedim ki benim de bir atölyem olsun. Çok seviyorum. Yağlı boya falan da yapıyorum ben. Kişi özel tasarımlar yapıyorum.
0: Süper. Ne tasarlıyorsun? Gösterir Kimona, misin bize?
1: Vesaire. Şöyle tamamıyla tasarım yapıyorum ve Arge departmanım aslında. Yeni trendler. Bunlar mesela tamamıyla triko.
0: Yalnız bunlar çok güzelmiş. Aynen. Şimdi ben tesadüf Han'a geldim. Han'ı gezmek istedim, fotoğraf falan çekeceğim, üst kata çıkacağım. Seni gördüm. Ben bunları buraya gelip satın alabiliyor muyum bu Han'da?
1: Alabilirsin. Yoğunluğa göre de birebir ilgileniyorum zaten.
0: Mesela bunun bedeni sana olmadı göre, bana, bana göre de yapabiliyorum.
1: Sana dikiyorum, kalıbını çıkartıyorum.
0: Bunu sen da alıp gidebilirim ama. Ne kadar mesela bunun fiyatı, şunun?
1: Bu tamamıyla triko ve teknik detaylı olduğu için 3000 lira.
0: 3000 lira. Pazarlık payın var mı?
1: Tabii ki de vardır. Pazarlık payı birebir ilgileniyorum zaten.
0: Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ada birçok ünlü isme de ürün tasarlıyormuş sevgili seyirciler. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. İster buraya gelip adaya bedeninize göre tasarım yaptırırsınız. İsterseniz buradaki ürünleri satın alabilirsiniz. Ne güzel şeyler var. Sen hangi günler handasın?
1: Ben haftada 2 gün veya 3 gün genelde dışarıdayım ve ben Arge olduğum için sürekli dışarıda gezmem gerekiyor. Ne var, ne değildir ve atölyelerdeyim. Teknik uyguluyorum, ediyorum. Sonra model.
0: Peki bir yerde satıyor musun bunu? Sadece burada satıyorsun.
1: İnternet sitesinde aslında birebir dediğim gibi ünlülerle çalıştığım için onların arkasındaki kişiyim aslında. Birebir her şeyle ilgileniyorum, ediyorum. Özel kumaşlar getiriyorum, onlara dikim.
0: Vallahi Han'a bir pide yemeye geldik. Han'dan çıkamadık. Çok güzel insanlarla karşılaştık. Seninle karşılaşmamızın sebebi ne acaba? Çok merak ediyorum. Vildan'a da aynısını söyledim. Yani fazlasıyla enteresan ve tesadüfi bir gün oldu bizim için. Yani dediğim gibi herkesle karşılaşmamızın vardır bir sebebi. Bakalım sizinle karşılaşmamızın sebebi ne? Ben susuyorum. Bu güzel atölye ve ürünler konuşsun. Çok memnun oldum
1: çok
0: Ada.
1: Memnun oldum.
0: Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok tanıştığıma memnun oldum ve mutlu oldum.
0: Ben de.

Bir hana girdik, nelerle karşılaştık, nelerle. Yani teşviyeci sokağı burası. Kuvveloğlu Han. Fransız bir mimar yapmış. Öyle söylemişti Ahmet abi. 200 yıllık. Bakmaya doyamadım açıkçası. Sen? Kıble Çeşme Caddesi'ne inelim o zaman şimdi. Bu arada Han haftanın 6 günü sabah 6.30'dan akşam 8'e kadar falan açık. Burası Kıble Çeşme Caddesi. Eminönü'nde Kantarlar Camii var. Hemen şurada sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep Çağlayan şu an sizlere gösteriyor. Şöyle mi gidelim, böyle mi gidelim? Burada bir tarihi fırın var, böyle gidelim dedin ama şurada tarihi bir fırın var. O fırını da izleyicilerime göstermek istiyorum Recep'ciğim. O zaman haydi beni takip edin.

0: Kıble Çeşme Caddesi tam bir tarih. Karşıda Ali Paşa Hanı var. Ali Paşa Hanı'nın hemen karşısında bu güzel tarihi fırın. Fırın kaç yıllık biliyor musunuz? Recep'in boyu o kadar uzun ki kafamı kaldırıyorum. Ne yapıyorsun Yıldız diyebilirsiniz. Bu fırın 150 yıllık sevgili seyirciler. 150 yıllık bir fırının içine girdik. Şimdi burada ekşi mayalı ekmek var. Burada simit var sıcak sıcak. Burada şöyle bakın. Çubuk var. Galeta. Tuzlu galeta. Abi sen haftanın 7 günü sabah kaçta açıyorsun, kaçta kapatıyorsun?
1: Burası gece 3'te açılıyor. Biz sabah Beykut'ta buradayız. Akşam 8'de kapatıyoruz.
0: Gece 3'te buraya gelip sıcak sıcak ekmeği alıp içine tereyağı sürebilirsiniz.
1: Tabii ki.
0: Siz kaç senedir buradasınız?
1: Ben 4 senedir buradayım. Ama fırın 150 senedir belli bir fırın olarak çalışıyor burası.
0: 150 senelik bir fırın. Vallahi ben susuyorum. Gece 3'te açılıyor. Akşam kaçta kapanıyor?
1: Akşam 7-8'de kapatıyoruz.
0: 8'de kapanan fırınla sizi baş başa bırakıyorum. Gelin içerideki kokuyu içinize çekin. Hayırlı işler deyin. Hiçbir şey almazsanız gidin. Sustum. Fırın konuşsun. Hayırlı işler.
1: Tamam,

Ali Paşa Han'ı dedik. Fırının hemen karşısındaki bu tarihi hana girdik. 350-400 yıllık bir hanmış burası. Önceden burada şekerciler falan varmış. Zamanında da kervansaray olarak kullanılmış. Şu anda hanın içinde ne var diye soracak olursanız bu han da Eminönü'nde Kıble Çeşme Caddesi'nde. Hanın içinde ne var diye soracak olursanız iki dükkan var. Ben şöyle bu handa birazcık kafamı dinlemek istiyorum. Eminönü kargaşasından kendimi buraya atıp sadece kuş seslerine bırakıyorum kendimi. Ve sonrasında sizleri karşılıyorum.

0: Ya karmaşanın içinde huzuru yaşıyorsunuz. İki dükkan var, biri sizsiniz. Kaç seneden beri Ali Paşa Han'dasınız?
1: Burası 60 senelik dükkan. Babadan devraldık. 30 senedir de biz devam ediyoruz babamdan sonra.
0: Allah sağlık versin size abi, inşallah. Abi. Ne yapıyorsunuz? Bakırla uğraşıyorsunuz
1: biz
0: dedim biraz önce.
1: Çelik kazanlar yapıyoruz. Pastanelere, şekercilere, dokumculara.
0: Çok şanslı olduğunuzu tekrar söylemek istiyorum. Şöyle içeriye de girmek istiyorum ve Recep'e bir şey göstermek istiyorum. Recep kamerasının ışığını ayarlarken size şu telefonları göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çevirmeli telefon. Abi kullanıyor musunuz? Aa, çalışıyor. Dekor değil yani. Çalışıyor. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Haftanın kaç günü buradasın abi?
1: Bir pazar günü yokuz.
0: Onun dışında haftanın 6 günü buradayım diyorsun. Recep'in yine arkasındaki saat de tarihi. Hakan abi, hayırlı işler. Allah size sağlıklı ömür nasip etsin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bayıldım. Ben susuyorum. Burası konuşsun ve son kez Han konuşsun.

Şimdi Kıble Çeşme Caddesi burası. Ali Paşa Hanı Mercan'da da varmış. Eminönü'nde oradaki hanla karıştırmayın. Şimdi bu şekercide ben geçmişe gittim. Akide şekeri mi dersiniz? Çikolatalı badem şekeri mi dersiniz? Şöyle hani renkli renkli sütlü çikolata.

pasta mı dersiniz? Babaannemizin, anneannemizin evinde olan hani şekerliklerin içinde olan şekerler mi dersiniz? Yani tüylerim diken diken oldu gerçekten şu an anlatırken. Yoksa lokumlar mı dersiniz? Yine anneannemiz.

0: Badem şekeri çok severim.
1: Yerli bademde. Edremit, Havran, Ayvalık bölgesinin bademi.
0: Valla. Çok güzel. Ben şunu yemeyi çok seviyorum. Nerede biliyor musun bu çikolatayı? Çok severim. Bu arada burada helva da var. Bademli helva, kakaolu tahinli helva. Burası 1919 yılından beri olan bir şekerci.
1: Evet,
0: İhsan Bey'e sözü bırakalım.
1: Evet. Dedelerimiz 1919'da bu işe Kabataş ve Kasımpaşa'da başlıyor. Çocuklarını da yetiştirerek 1942'de Küçük Pazar'daki bu dükkanı devralıyorlar. Diğer çocuklarıyla beraber yapıyorlar. Fakat en son şu an ben dükkandayım. Diğer evlatlarımız tahsil hayatını devam ettirip kendi işlerine yöneldiler.
0: Yani babadan oğula geçmedi.
1: Evet. Aslında ama biz yine devam ediyoruz inşallah. Sizleri bekliyoruz dükkanımıza.
0: Haftanın kaç günü açık burası İhsan Bey?
1: Haftanın 6 günü açık. Sabah 9, akşam 7 arası açık.
0: Yine babaannemin evinde olan, şekerliğin içinde olan bu renkli çikolatalardan var. Bunu böyle açardık. Yiyebilir miyim izniniz olursa? Şimdi bunu böyle açardık ama bozmadan açmaya çalışırdık. Recep sen de yapar mıydın? Bunu böyle erite erite yerdik. Bunu da bak şurada göstereyim. Şöyle yapardık. Sonra bir güzel katlardık. Kıble Çeşme Caddesi'nde Eminönü'nde burası. Fırının hemen yan tarafında. Ali Paşa Hanı'nın hemen karşı tarafında. Haftanın 6 günü açık. Mutlaka uğramanızı ben kendi adıma tavsiye ederim. Siz de benim gibi böyle geçmişe yolculuk yapmayı seviyorsanız susuyorum. Dükkan hem içeriden hem dışarıdan konuşsun ve şunu söylemek istiyorum. Yabancı turistlerin yani geliş gidişini sayamadım sevgili seyirciler buradan. Evet. Onlar buraları boş bırakmıyor. Bence Eminönü'ne geldiğimiz zaman biraz farklı açılarda kaybolmayı deneyelim ve mutlaka buralara gelelim. Yabancı turistler boş bırakmazken biz bu güzel esnaflarımızı hiç boş bırakmayalım.
1: Hepinizi bekliyorum. Hepiniz.
0: Hayırlı işler.
1: Teşekkür ederim Yunus Hanım. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.
0: Vallahi biz teşekkür ederiz. Geçmişe gittin.

Kıble Çeşme Caddesi'nden Eminönü'nde Kıble Sokağı'nın içine girdim. Sevgili seyirciler, burası ayrı bir dünya gerçekten de. Yani 19 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Hayatımda ilk kez buralara giriyorum. Yukarıdaki sokak Hayriye Hanım Sokağı. Ve sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman tarihi evler var. Yine tarihi sokaklarda yürüyorsunuz. Ve biraz böyle yürüdüğünüzde Süleymaniye Camii'ne gidiyorsunuz. Ben biraz bu sokakların hazır buraya kadar gelmişken bence keyfini çıkartayım.

el yapımı sabunların olduğu çok ama çok güzel bir dükkana geldik. Kıble Çeşme Caddesi'nde, Eminönü'nde. Bu cadde ne güzelmiş, bu cadde ne renkliymiş. Şimdi bu sabun dükkanı 100 yıldan fazladır burada. El yapımı, kendi ürettikleri sabunları satıyorlar. Yosun, defne, sarımsak sabunu ilk kez duydum.

Yabancı turistler buraları fazlasıyla ziyaret ediyor. Yabancı turistler bizim kültürümüzü bilsinler diye kese, hamam için gerekli bütün malzemeler burada var. Şöyle bir buralara göz atın dışarıdan. İçeride sizleri karşılayayım.

0: Abicim. Aa, Sabuncu Mustafa. Sabuncu Mustafa. Ya kusura bakma Mustafa abi. Ellerimi arada bir cebime koyuyorum. Birazcık üşümüş olabilirim. Hava güzel ama ısırıyor. Bak, bak. Yabancı turistlere bak. Hello. Welcome to Turkey.
1: Thank you.
0: You're welcome. Where are you from?
1: France.
0: Fransa. Allah Allah bak Fransalardan gelsen Kıble Çeşme Caddesi'nde sabun bak. Türkçe biliyor musunuz? Ha bilmiyorsunuz tamam. Gülüldüler de acaba dedim Türkler mi ben kendi kendime mi şakıyorum? Allah helal olsun. Bunu göstermek istedim size. Bunu göstermek istedim. Söyle Mustafa abi şimdi aman Recep düşme. Söyle Mustafa abi.
2: Rus, Ukraynalı, Arap ülkelerinden bütün dünyadan
0: Fransa'dan
2: müşteriler
0: gelmiş Japon, ya İngiltere'den, Fransa, Japonya İngiliz, deminden Amerika, beri
2: her milletten geliyor.
0: Deminden beri Koreliler falan da vardı evet, yani Recep de
2: Koreliler
0: yapıyor.
2: Çok geliyor bu sıra.
0: Evet vallahi ben anlamadım
2: Koreliler,
0: ya.
2: İspanyollar çok geliyor bu sıra. Şimdi bizim 500 çeşit kadar sabunumuz var. Bunun çoğunluğunu kendimiz üretiyoruz. Bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Geleneksel tarzda eski usulle sabun yapıyoruz.
0: Ne kadar bunun fiyatı? 15 lira. Burada sabunlar 5 liradan başlıyor bu arada. Sevgili seyirciler bak. Bu ne sabunu?
2: Halep sabunu.
0: Halep sabunu. Ne işe yarıyor? Sabunu.
2: Bu her şey için saç dökülmesine yarıyor. Cilde çok iyi. Cilt onarıcı.
0: Şimdi birçok sabunun vücudumuzda bir şeye faydası var. Ama benden size tavsiye mutlaka ama mutlaka doktora danışmadan cildinize zararlı olabilir kullanmayın. Bu arada bak Fransa'dan gelenlere bak. Bak bak Fransa'dan gelenlere ne sabunları aldı Erhan abi? Ne sabunları aldı? Bunlar ne sabunu Erhan abi?
2: Bunlar geleneksel hamam sabunu.
0: Geleneksel hamam sabunu aldı. Bak Türk hamamı sabunu kültürümüzü de en güzel şekilde tanıtıyorlar. Bak, bak. Keseler, lifler, Allah Allah her şey var. Topuk şeyi var. Neydi? Topuk taşı var. İsmi gelmedi aklıma iyi oldu. What is your name?
3: Chloe.
0: Chloe. What is your name?
4: Julien.
0: Julien. Julien Crowe. Oh, welcome to Turkey. Welcome to Turkey. Say bye bye.
3: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Şuraya şöyle bağdaş kuracağım.
1: Mümkün mü? Ha bu arada abicim ismin ne?
2: Mustafa.
1: Mustafa abi. Aa burada da bir sürü Mustafa var. Mustafa abi rica etsem kameramıza bir el sallayabilir misin? Mustafa abi kaç senelik yorgancısın?
2: 36 sene.
1: 36 senelik yorgancısın Mustafa abi. Babadan oğula mı geçti?
2: Babadan oğula.
1: Peki burası kaç senelik? Dükkan kaç senelik?
2: 80 yıllık yorgancı.
1: 80 yıllık yorgancıymış efendim burası. Ha bu arada Mustafa abi...
2: Psikolojik olarak da tedavi eder yorgan.
1: Psikolojik olarak da yorgan tedavi ediyormuş. Aa, evet. Bekle yanına geleceğim onu bir anlat. Ben susayım. Şöyle bu renkli yorganlara bir göz atın. O arada Mustafa abi de yanıma gelsin. Mustafa abiye müziğini kapattırdım. Gelmişken bir de şarkı söyleyeyim.

0: Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Yok ya dedi Zafer.
1: Vallahi Zafer Bey beğenmemiş.
0: Beğenmedi. Ne istiyorsun Zafer? Şarkı bile yıldız diyor.
2: Şimdi
0: yorganın psikolojiye etkisi çok merak et.
2: Şimdi şöyle, örneğin daraltıya düştük, bir şeye ihtiyacımız var, bir tehlike anındayız. Karşımıza bir sevdiğimiz insan çıkıyor.
0: Evet.
2: Ne yapıyoruz ona? Sarılıyoruz,
0: evet.
2: Bizi kurtardı diye. Çocuk anne karnındaki hissiyatı yorganın altında alıyor. Kendisini güvenli hissediyor. Yorgan kendisini sardığı için, insanların vücudunu sardığı için sabaha kadar psikolojik olarak onu güvenli hissettirip tedavi ediyor. Yani yorganların özelliği bu. İkincisi, kullanmış olduğumuz malzemeyle alakalı. Örneğin yün kullanırsak havadaki radyasyonu, rutubeti, nemi yün kendi içine hapsediyor. Sizin romatizmal hastalıklarınızı yok ediyor. Ağrı, sızı, sıkıntı olmuyor.
0: Telefon öttü bu arada.
2: Öter. Mesaj geliyor işte. Ondan sonra ne anlatıyorduk? Şey, pamuk, organik pamuk da aynı şekilde rutubeti falan.
0: Peki yorganı %100 yün mü kullanmak gerekiyor yoksa pamuk mu kullanmak gerekiyor?
2: Şöyle diyeyim ben size, %100 yün veya pamuk o sizin tercihinizde. Bazı insanlar...
0: Hangisi daha sıcak tutuyor üşüyen insanlar için? Ben çok üşüyorum mesela.
2: Yün daha sıcak tutar. Hatta şeydir, yün çok sıcak tutuyor diye bir düşünce var ama yün şöyle, kışın sıcak, yazın serin tutar. Tabii yazlık yorganlar dahi ince. 1 kilo, 1,5 kilodan yazlık yorgan yapıyoruz. Onların içine yün koyduğumuz zaman havadaki sıcaklığı kesinlikle vücudunuza lanse ettirmiyor. Yani hissetmiyorsunuz onu. Bir de şeyi düşünün, yani Ağustos sıcağında bir koyunun sırtında 5 kilo yün var. Ovada gölgelik yok. O hayvan caz o yünün altında yanar değil mi normal şartlarda? Ama yünün işte orada yazın serinletici özelliğiyle hayvan telef olmuyor.
0: Gelelim yani, fiyatlara.
2: Üzerindeki işçiliğe göre, modele göre fiyat değişiyor.
0: Ne kadardan başlıyor
2: yani
0: diyeyim o zaman?
2: Diyeyim, her şeyi bizden bir yorgan böyle, ipek bir yorgan 2500 liradan başlıyor. Sizin beğendiğiniz modele göre yukarıya doğru gidiyor.
0: Yani, ömürlük bu arada bunlar.
2: Şimdi şey var, bizim kataloğumuz var. Katalogdan model beğeniyorsun. Kaç gün uğraştığımıza bağlı yorgandaki işçilik fiyatı ama malzeme fiyatı klasik. Yani diyelim ki 3 kilo bir yorgana pamuk koyduk. İşte pamuğun fiyatı şudur. Kumaşın fiyatı budur. O sabit. Ondan sonra fiyatı etkileyen şey üstündeki desen. Yani en ucuz şekilde en sağlıklı şeyi de alabilirsiniz. 900 liraya çok sağlıklı bir yorgan alabilirsiniz.
0: Süper. Haftanın kaç günü buradasınız?
2: Biz haftanın 6 günü garanti. 7. günde bazen geliyoruz.
0: Peki sabah kaçtan akşam kaça kadar?
2: Sabah saat 9'dan akşam saat 7'ye kadar buradayız.
0: Gelmek isterseniz Kıble Çeşme Caddesi'nde Eminönü'nde Mustafa abinin bu güzel tarihi yorgancı dükkanına gelebilirsiniz. Sizi burayla baş başa bırakıyorum son kez. Şöyle bir içeriden dışarıdan göz atın. Kataloğu gördünüz zaten. Eğer ben %100 yün, %100 pamuk, ipekten yorgan yaptırmak istiyorum diyorsanız gelin. O zaman istemem ayrılık boynumu büksün. İstemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim.

İnsanları izlemeye doyamadım. Burayı izlemeye doyamadım. Bugün çok ama çok keyifli bir programın içinde buldum kendimi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır sevgili seyirciler. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzel gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de siz dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Fatma Hanım! Fatma Hanım! İnsaf artık kardeşim! Bu ayda kapatamadınız hesabı. Hem veresiye verip hem peşinizden mi koşacağız?
1: Haklısın Haydar Efendi. Kocama söyledim. Uğrayacak.
0: Uğrasın, yoksa başımız derde girecek.
2: Hoş gelmişsin Fatma.
1: Hoş bulduk.
2: Ne oldu, kazan bitti mi?
1: Yarın teslim ederim.
2: Nereye, çarşıya mı?
1: Anneme gidiyorum. Gene kötülemiş.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. İyi misin anne?
3: Benim iyiliğim ne olacak? Toprağa bakıyoruz işte.
1: Allah korusun anneciğim.
4: Yusuf nasıl?
1: Nasıl olsun abi? Bildiğin gibi. Bir çalışır, bir çalışmaz. Sarhoşluğu, dayağı. Bıktım vallahi.
3: Şükür de kızım, çaresi mi var? Sabredeceksin. Torunlarım iyi mi?
1: Ellerinden öperler. Onlar da talihsiz. Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. Ben gideyim artık. Eline sağlık gelin.
5: Afiyet olsun.
1: Allah'a ısmarladık abi.
4: Güle güle.

0: Talihsiz yavrum. Ağalara layıkken bir sarhoşun esiri oldu.
1: Bakkalın da kasabın da beklesin.
2: İkide bir beni çeviriyorlar. Kapıya dayanacaklar sonunda.
1: Gelsinler bakalım. Canımı mı alacaklar?
2: Nazlı'nın da ayakkabısının altı delindi.
1: İdare etsin. Köyde ayakkabı mı giydik biz? Ulan insaf edin be. Hepinizin yükü sırtımda. Yetiştiremiyorum işte.
2: Ama içkine yetiştiriyorsun.
1: Ulan bana bak. Senin dilin çok uzadı. Ecelin olacağım ulan. Ecelin olacağım, geberteceğim ulan seni. Gevezesi! Çekil ulan şimdi sana çarparıma! Geberteceğim ulan seni, konuşma! Konuşma lan! Yatır ulan bunları! Yatır! Nedir ulan sizden çektiğim?

0: Çekil, aman!
1: Niye kaçıyorsun lan?
0: Yorgunum, canım çıkıyor. Her gece olur mu?
1: Olur. Gel hadi, nazlama.
0: İstemiyorum.
1: Niye lan?

0: on. Eline sağlık, çok güzel olmuş.
1: Güle güle giyin.
0: Elin yatkın maşallah.
1: Enstitüde okudum.
0: Ha, tahsillisin üstelik. Dur unuturum sonra, paranı ver.
1: Acelesi yok.
0: Olsun yavrum, getireyim.

0: Al yavrum.
1: Sağ ol.
0: Görümcem de bir kazak istiyor.
1: Yaparım, yünü göndersin.
0: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz. Sarhoşluğu, dayağı var.
0: Niye evlendin o zaman?
1: Ben mi istedim? Ortaokul sondaydım. 15 yaşında mal gibi satılmışım. İnsafı olmayan bir herif.
0: Sen bir doktora görün kızım. Bu böyle devam etmez ki.
1: Bıktım zaten. Aç mezarı yok ya. Boşanmak istiyorum. Çocuklarıma da ben bakarım.

0: paramız yok değil mi?
1: Yok kız.
2: Siz yatın artık, geç oldu.

0: Elif teyzem kızıdır. Bizde kalacak.
1: Yerimiz mi var kalacak?
0: Kalacak dedim ulan. Sokağa mı atayım?
1: Böyle yerden mi bitti teyzenin kızı? Bugüne kadar yoktu.
0: Hesap mı soruyorsun lan? Bu evde kalacak dedim.
1: Kalamaz. Hiç utanma yok mu sende? Evli bir erkeğin peşine takılıp gelmişsin.
2: Bana imam nikahı yaptı.
1: Puh, rezil! Şimdi ben sana gösteririm. İmam nikahı, parçalayacağım seni.
0: Dur ulan, dur! Bana karşı gelmek ha! Geberdirim ulan!
1: Allah'ından bul inşallah!
0: Sus ulan, sus diyorum! Sus! Gebertirim ulan seni! Anlıyor musun ha, gebertirim! Bana bak, işte kapı, işte sapı! Defolup gidersin ulan buradan!
1: Ya baba, ben annene...
0: Karışma lan sen!
1: Çekil! Çekil dedim!
0: Karışma lan!
1: Hadi çocuklar,

0: Çekinme, korkma. Onlar gider, sen kalırsın bu evde.
1: Çocuklar, kalk. Hadi, uyan yavrum.
2: Ne oluyor anne? Gene mi dövdü babam?
1: Beterini yaptı oğlum. Hadi kalkın, Nazlı. Hadi canım, uyumayın. Bu ev artık bize haramdır. Hadi kalkın.

0: Allah Allah. Ne oluyor ya?
1: Oğlum, kapı çalınıyor.
0: Kim o?
1: Benim abi Fatma.

0: Kız Fatma, bu saatte ne işin var? Yusuf'a bir şey mi oldu?
1: Allah belasını versin. Eve kadın getirdi. Tövbe tövbe, şu çocukların perişanlığına bak.
0: Gece vakti koca evinden böyle kaçılır mı Fatma?
1: Çarem mi kaldı abi? Sizden başka kimim var? Burada kalacağım.
2: Başımız üstünde yerim var ama bize yetmiyor bu ev zaten.
0: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
0: Kocan o senin.
1: Olmaz olsun. Günahıma siz girdiniz. Eşekmişim gibi sattınız beni.
0: Vay vay vay. Bu İstanbul seni bozdu. Dilim bir karış.
1: Susun, yemeyin birbirinizi. Et tırnaktan ayrılmaz. Sokağıma atacağım kızımı, torunlarımı. Sıkışırız, ne yapalım? Torunlarım benimle yatarlar. Ben de şu koltukta yatarım. Uykumu tutacak sanki.
0: Öyle olsun. Sabah nasılsa kocan gelir, kuyruğunu kıstırıp gidersin. Başka da mümkünü olamaz.

0: Çocukları da alıp kaçmış.
1: Belli ki kıskandı. Çekemedi beni.
0: Kadın başına ne yapacak ki? Eli mahkum. Kuyruğunu kıstırıp dişi köpek gibi dönecek eve. Senin de benim de hizmetimize koşacak.
1: Ya beni döverse, horlarsa gelince?
0: Korkma, ben varım. Kimse elini süremez sana. İşe de gitmem bugün.

0: Hadi oğlum.
1: Bu Yusuf niye gelmedi ki?
0: Gelse de gitmem.
2: Ben de gitmem. Simit satarım, sana bakarım.
0: Sen okuyacaksın oğlum. Anan size yetişir, merak etme.
3: Sabırlı ol kızım.
0: Hele bir gelsin Yusuf.
3: Konuşalım, öğrenelim neymiş.
0: Yalan mı söyleyeceğim anne? Kuma getirdi. Gelmez zaten. O körpenin koynundan çıkamaz.
1: Ne gülüyorsun ulan?
0: Benim için tatsızlık çıkarma abi. Sonum ne olursa olsun Yusuf'tan boşanacağım. Hadi çocuklar, geç kalmayalım.

0: Bu kıza arka çıkma ana. Defolup gitsin evine.
1: Yine ben gelip alacağım sizi. Tamam mı? Hadi bakalım.

0: Niçin boşanmak istiyorsun?
1: Üstüme kuma getirdi.
0: Yani zina davası mı açmak istiyorsun?
1: Ne demek o?
0: Yani kocanı bir kadınla uygunsuz vaziyette bastıracaksın.
1: Yok, hayır avukat bey. O rezillik olur. Ben boşanmak istiyorum. Geçinemiyoruz. Çok içiyor, beni dövüyor.
0: Seni kim gönderdi?
1: Kendim geldim.
0: Masraflar için sordum. Kim ödeyecek? Mahkeme harcı, avukatlık ücreti filan.
1: Param yok. Bunları versem...

0: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
2: Nerede o
1: ha? Lafını bil, eve getirdiğin kız...
2: Aferin sana Bekir Efendi. Bu dinsize arka çıkıyorsun ha, evine git diyemedin mi?
3: Bana bulaşma Yusuf. İşte yüzü. Kocana git dedim, dinlemedi.
2: Ben dinletmesini bilirim. Yürü lan eve. Hadi yürü.
1: Gitmiyorum. Sarhoşluğundan, dayağından bıktım artık. İlişme bize, çekil.
2: Ana, bir şey söylesene şu kızına. Katil mi olayım yani?
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da.
2: Sizden yüz buluyor zaten. Ulan Ömer! Hadi ulan gidiyoruz.
1: Dokunma çocuklarıma, çekil!
2: Çekil ulan! Çocuklarımı senin yanına bırakmam ben.
4: Bağırmayın be! Rezil olduk komşulara!
1: Toparlasın çocuklarıma!
5: Dur Allah aşkına sus!
1: Susmam anne! Çocuklarımı alamaz benden. Mahkemeye verdim. Boşanacağım.
6: Yusuf Akkuş, karın sarhoş olup kendisini dövdüğünü, çocuklarına eziyet ettiğini iddia ediyor.
2: Kocasıyım hakim bey. Bana karşı gelince dövmez miyim?
6: Kocası olman karını dövme hakkını sana vermez. Çocuklarınız var. Size düşünmeniz için mehil veriyor. Buyurun.
0: Müvekkilen boşanmakta kararlı sayın hakimim. Davalının eve bir de kuma getirdiğini şahitlerle ispat edebiliriz.
6: Yaz kızım. İki tarafın şahitlerinin dinlenilmesi için duruşma 27 Mart.
4: Bir gün çalışıyorum, bir gün çalışmıyorum. Kendi yüküm kendime çok geliyor Fatma.
1: Ben yük olmayacağım abi. Bir iş bulup çalışacağım.
4: İş bulmak kolay mı ha?
1: Elimden dikiş falan gelir. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. Karışmak gibi olmasın ama koca ekmeğini çok ararsın. En iyisi barışman. Barışman.

0: Allah büyük. Bir iş bulurum. Hani bir hemşerimiz vardı anne. Süt analık etmiştin.
1: Selim Bey, fabrikası var. Sana adresini bulurum.
2: Elvan Hanım nasıl?
0: İyice çöktü ama gene de şükür.
2: Ananızın sütünü emdim. Helalleşmek isterim. Hemen yarın işe başlarsın kızım.

0: Şişt, ne haber? Bilmez gibi soruyorsun. Kocam Verem, 4 çocuğumuz var. Yarı aç, yarı tok geçinip gidiyoruz. Kendimi bildim bileli hep çalışırım.
1: Ben ilk kez çalışıyorum. Benim 2 çocuğum var, okuyorlar.
0: Ah kardeşim, keşke hiç evlenmeseydim, hiç çocuklarım olmasaydı diyorum. Ah gün görmedim ki. Kocam yarın ölse cenazesini zor kaldırırım.
1: Allah gecinden versin, erkeksizlik zor. Benimki adam olsaydı boşanır mıydım? Sarhoşluğu, dayağı, rezilliği canıma tak etti.
0: Demek boşanmakta kararlısın.
1: Evet, boşanacağım.
2: Sayın hakimim, dinlenen şahitlerin beyanlarıyla davalının müvekkilemi sık sık dövdüğü, ayrıca imam nikahıyla eve bir kadın getirdiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle müvekkilemin boşanmasına ve üvey anne elinde kalmamaları için çocukların annelerine teslimine karar verilmesini talep ediyorum.
3: Çocuklar, siz annenizle mi babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Sen Ömer.
4: Annemle kalmak istiyorum.
3: Sen Nazlı?
5: Ben de annemle kalmak istiyorum.
1: Sus yavrum, ağlama, çok ayıp.
3: Yusuf Akkuş'la Fatma Akkuş'un boşanmalarına, Nazlı ve Ömer adlı çocukların annelerinin yanında kalmasına, babaları Yusuf Akkuş'un çocuklarını haftada bir gün görmesine karar verilmiştir.
2: Ben burada kalıyorum. Boşanma ilamını gelip alırsın.
1: Sağ ol. Nereden gideceğiz?
2: Şuradan gideceğiz.
1: Sağ ol. Hadi yavrum.
6: Geçin lan şuraya. Çocukları da zehirledik şirket karı. Alırsın onları benden.
7: Yapma kardeşim, çocuklar korkuyor.
6: Çekil şuradan be.
7: Doğru konuş. Ben size yardım etmeye çalıştım. Şu kızın haline bak, titriyor korkudan.
6: Hadi git işine be.
8: Ne olur kızım,
6: tamam,
8: ona
6: kardeşim,
8: vermeyin.
6: Karışmayın. Tamam püf, karışmayın be, karışmayın.
7: Ben çocuğu getiririm, siz uzaklaşın tamam. Burada.
6: Boşanır boşanmaz dost tuttun ha?

0: sağ olun. Sizin de başınızı derde soktum.
1: Yok canım. Bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm. Arabam var. Sizi durağa kadar bırakayım.
0: Zahmet olmasın.
1: Yolumun üstü. Hem bir an önce buradan uzaklaşsanız iyi olur.
0: Pekala.
1: Arabam şurada.

0: Hadi ağlama artık. Annen de çok üzülüyor bak.
1: Korkuyorum amca, ya babam gelirse?
0: Nasıl gelecek ki? Kaçtık işte. Hem adını da söylemedin bana.
1: Nazlı.
0: Çok şekersin biliyor musun? Adın gibi sen de Nazlısın.
2: Şu ilerideki durakta insek.

0: Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Evet. Güle güle güzel Nazlı Hanım.
0: Sağ ol. Hadi bakalım. Kaça bunlar?
2: İnşallah pişman olmazsın Fatma.
0: Pişman olmayacağım. Çalışır çocuklarıma bakarım.
3: Kolay mı sanıyorsun? Önce evi nasıl bulacaksın? Bizim ev biraz daha büyük olsaydı.
2: Ev büyük olsaydı ne olacaktı ana? Kendi boğazımıza yetişemiyoruz ki.
0: Tencere nasıl olsa kaynıyor. Aylığımı olduğu gibi sana veririm.
2: Tamam Fatma. Bacımsın. Seni sokağa bırakacak değilim ya.
4: Tebrik ederim Fatma.
5: Kurtulmuşsun kocandan.
0: Başka çarem yoktu.
5: Kutlayalım bunu ha.
0: Nasıl yani?
5: Paydostan sonra bir yerde yemek yeriz. Sonra da bir eğlence yerine gideriz.
0: Sağ ol. Bir daha bana böyle şeyler söyleme.
6: Asıldı mı domuz? Güzel kadına dayanamaz.
0: Aman güzel olsan bari.
6: Güzelsin kız. Saçını başını tarasan, biraz allık, ruj falan.
0: Öyle şeyleri bilmem ben. Kocan nasıl? Çıktı mı hastaneden?
6: Aa, çıkacağı da yok galiba. Dört çocuk başıma kaldı. Al bir de ne istersen.
0: Yok istemem.
6: Sen bilirsin.
7: Ay canım eve gitmeyi istemiyor. Bir sürü işim var.
0: Ben de bıktım.
7: Yemek, bulaşık, çocukların da yıkanması
0: lazım. Hep aynı iş. Hep aynı
7: o kadar iş.
6: Yarın pazar ne yapacaksın?
0: Hiç. Çocukları parka götürürüm. Vakit kalırsa bir de sinema.
8: Hanımlar buyurun o tarafa gidiyorum.
6: Binelim kız. Otobüs beklemekten bıktım.
0: Olsun. Ben binmem.
6: Canım isterse.
7: Gene gidiyor.
8: Merhaba.
6: Merhaba.

0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim amca. Sen de mi çocuklarını getirdin?
0: Benim çocuğum yok. Siz yalnız mı geldiniz?
1: Annemle geldik. Bak işte orada.
0: Kolay gelsin. Oturabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Çocuklar çok mutlu görünüyorlar.
1: Öyle. Hayatlarında ilk defa parka geliyorlar.
0: Babaları getirmezdi demek.
1: Ne gezer? Varsa yoksa içki.
0: Nasıl gidiyor? Rahatsız ediyor mu yani?
1: Yüzünü görmüyorum ki. Daha çocuklarını bile almadı. Daha iyi almasın.
0: Oysa çocuklar ilgi ister, sevgi ister. Ben de yoksundum sevgiden filan. Parka sık sık gelirim. Çocukların coşkusu, mutluluğu rahatlatır beni. Sanki çocukluğumu yaşarım.
1: Ben de çocukluk nedir bilmedim zaten. Çocuk yaşında evlendirildim. Şimdi...
0: Bir şey mi söyleyecektin?
1: Şimdi daha umutluyum. Daha güvenim var kendime. Çalışıyorum.
0: Sevindim. Yani umutlu olduğuna. Sizi o gün bir karamsarlık içinde görmüştüm. Ah, adımı söylemedim. Cengiz.
1: Fatma.
0: Memnun oldum.
2: Nazlı da çok acıkmış anne. Ben de.
1: O zaman eve dönelim.
2: Anne biraz daha duralım be.
0: Sizi yemeğe davet etsem?
1: Yok olmaz. Olmaz.
0: Niye olmasın? Çok şirin bir köfteci var. Köfte piyaza. Çok sevinirim. Lütfen.
1: Bilmem ki.
2: Nefret olur ağzım ya.
1: Sana kırmızı biberi o kadar dökme demedim mi?
0: Kırmızı biberin de lezzeti başka ama.
1: Ekmek için.
0: En iyisi kaymaklı kadayıf. Çok çabuk, çok dört ekmek. Tane kaymaklı.
2: Tatlımızı yiyelim, gene parka gidelim olur mu anne?
1: Eve gitsek daha iyi olur.
2: Ama hiç kaydırağı binemedim. Sıra gelmedi ki.
0: Çok kalabalık da ondan. Ben çok tenha bir park biliyorum hemen.

0: Annem Selim Bey'in süt anasıydı. Sağ olsun fabrikasında iş verdi. Konfeksiyon üstüne çalışıyorlar.
1: İyi fabrikadır bilirim.
0: Her şeyi iyi de servisi yok. Akşamları minibüs kuyruğunda canımız çıkıyor.
1: Yolum o tarafa düşerse seni götürürüm.
0: Sağ ol.
1: Haftaya pazara umarım gene parka gelirsiniz.
0: Bilmem. Belki. Niye sordun?
1: Ben de orada olacağım.
0: Ben gideyim artık.
1: Bir dakika. Beni yanlış anlama. Çocuklarını çok sevdim.
0: Ben de çocuklarımı çok seviyorum. Her şeyim onlar.
1: Biliyorum. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor. Sen de çok güzelsin Fatma.

0: Sen de çok güzelsin Fatma. Sen de çok güzelsin Fatma. Çocukların adına bir başka güzellik veriyor.
1: Nasıl geçti cumartesi pazarı?
2: Onunla beraberdim.
1: O kim?
2: Hani geçen gün arabasına bindiğim adam.
1: Sahi mi söylüyorsun?
2: Niye yalan söyleyeyim? Sen ne yaptın?
1: Ev işleri, çamaşır, ütü filan. Pazar günü de çocukları parka götürdüm.
2: Bu kaza o aldı. Para da verdi, kirayı ödedim.

0: Neler diyorsun sen?
1: Şaşırdın mı? Şansım güldü ilk defa şeker. Dengim bir adama çattım.
0: Nasıl yaparsın Saliha? Evlisin. Hasta bir kocan var. 4 tane de evladın.
1: Açlık, yokluk. Çocuklarım nicedir ilk defa et yediler. Senin de başına gelirse nasıl olduğunu anlarsın.
2: Merhaba. Geç kalmamışım. Seni götürmeye geldim. Arabam şurada.
0: Zahmet etme, ben minibüsle giderim.
2: Buraya kadar geldim, kırma beni.

0: Niye bu kadar çekiniyorsun Fatma?
1: Bilmem ki. Arkadaşımı ayıplıyordum. Yabancının arabasına biniyor diye.
0: Ben yabancı mıyım? Tanıştık, arkadaş olduk. Niye ters geliyor sana?
1: Böyle şeyleri, yani arkadaşlıkları falan hiç düşünmedim ben.
0: Doğal değil mi? Özgür bir kadınsın. Seni o gün adliyede çocuklarını dişi bir kaplan gibi korurken gördüm. Çok etkilendim.
1: İki çocuk anasıyım ben.
0: Biliyorum. Çocuklarını da çok seviyorum. İstersen bir yere gideriz. Yemek yer konuşuruz.
1: Olmaz. Çocuklarım, annem merak ederler.
0: O zaman yarın. Haber verirsin, merak etmezler.
1: Doğru olmaz bu. Bilmem ki. Şu sokağın başında ineyim ben.
0: Evine kadar bırakayım.
1: Sakın ha. Hoş bir şey değil. Mahalleye karşı. Laf gelsin istemiyorum.
0: Anlıyorum. Yarın fabrika kapısında olacağım.

0: Hayret. Saçını falan tarıyorsun.
1: Ne var bunda?
0: Hiç. Ha şöyle biraz bak kendine. Güzelliğinin kıymetini bil.
1: Sağ ol. Ha. Rujun yanında mı?
0: Elbet. Al. Sende kalsın. Bende daha çok var. Hayrola kız? Sende bir şeyler var.
1: Biriyle tanıştım. İyi bir insan. Niyeti de ciddi.
0: Evlilik ha. Akıllanmadın mı kızım? Boş ver evliliği. Hayatını yaşa, hayatını. Benimki bekler, ben gidiyorum.

0: Onu bulduk amirim. Cengiz Tunç. Kod adı Reis. Yurt dışından yeni giriş yaptığını sanıyorum. Çevirip alayım mı?
1: Tamam. Acele etme. Yakın takibi alın. Önce hücre evini, hücre arkadaşlarını tespit etmeliyiz. Belki de yeni bir eylem için yurda dönmüştür. Tamam.
0: Fabrikalar muhitine girdik amirim. Tamam.
2: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
3: Ya ama ameliyat hangi para?
4: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
5: Hani nerede o günler?
6: Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
4: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
6: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
7: Nişanlınızla ağanızı bulacağız.
8: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
6: Sevsem bile evlenemem seninle.
3: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
7: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
9: Cilveli Kız bugün 18'de TV4'te.
10: Hadi.
11: Spor araba.
12: Az kaçar.
11: Elektrikli araba.
12: Çok yakar. Park etmesi zor.
13: Yok artık.
14: Hiçbirini beğenmedin mi?
12: Yani beğendim, beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Pepsi ile hepsi güzel.
22: Sadece durulan.
23: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
24: Sen nereden buldun bizim duruyu?
25: Bravo valla.
26: Sen de sadece durula.
27: Bakın.
28: Sevgiyle büyütülen o

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: 2 kilogram ömür yarım yağlı tost peyniri 509 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
13: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
12: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
13: Lezzetli kahve içiyor.
12: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
13: Alışveriş önerileri sunuyor.
12: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
13: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
12: Dimple Moon, Dimple Moon.
13: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil

0: Twist. Denemen lazım.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Tam da leslik.
11: Otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir bisküven versem.
16: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
17: O zaman markete gidelim.
18: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
16: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
17: Nasılsın?
19: Herhangi bir cips mi?
16: Hayır.
18: Varsa Ruffles, maça varız.
16: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
18: Hoş geldin. Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsın?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de Trivago Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Trivago Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: konfeksiyon fabrikasından bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir. Arabasının plakası 34YK 664. Tamam.
1: Dikkatli ol. Tutuklama emrini ben vereceğim. Şimdi devamlı takip et. Tamam.
2: Ne içeceksin?
3: Hiçbiri.
2: Olur mu? Sen bize getir. He. İyi içmek istemiyorsun.
3: Hiç içmedim ki.
2: Peki nasıl bir şey diye merak etmiyor musun?
3: Nasıl olduğunu gördüm. Kocam içer.

0: Sarhoşluğu bir delilik gibiydi.
1: Senin delireceğini sanmıyorum. Niye içmeni istiyorum biliyor musun?
0: Niye?
1: Biraz cesaretlenirsin. Açılırsın. Mesela ben. Senden hoşlandığımı söyledim. Kaç defa. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Utanıyorsun belki de.
0: Utanıyorum, evet. Doğru.

0: Kartal bir merkezi arıyor.
1: Bir işçi kadınla restoranda yemek yemekteler. Bir gönül ilişkisi olabilir. Tamam.
2: Zannetmem. Olayların gelişmesini beklememiz lazım. Ne konuştukları önemli. Bir şeyler yapabilir misin? Tamam.
1: Denerim amirim. Kadınla adamın pardesülleri vestiyerde. Bir verici yerleştirebilirim. Tamam.
2: Çok faydalı olur Arif. Yalnız kadının pardesüsünü tercih et.
3: Bir ateş bastı beni. Fazla içtim galiba.
4: Fazla içmedin. Alışık değilsin de ondan.
3: Hoşuma gitti ama. Rahatladım biraz.
4: Daha da güzelleşti.
3: Aman.

0: Bak Fatma, sen de yalnızsın, ben de. Gel bu hayatı beraber paylaşalım.
1: Bilmem ki, ne diyeyim? Çok acı çektim.
0: Haklısın. Kalkalım mı?
1: Kalkalım.

0: Restorandan çıktılar amirim. Tarabya istikametine gidiyorlar. Takipteyiz, tamam.
1: Otuya fazla sokulmayın. Uyanabilir, tamam.
0: Anlaşıldı amirim, tamam.
2: Başım dönüyor.
3: Demir bir çay yaparım sana, bir şeyciğin kalmaz. Başını öyle arkaya yaslama, dik otur.
1: Konuşmalarını dinliyor musun?
0: Sesleri çok net geliyor. Levent istikametine gidiyorlar. Tamam.
1: İkinci bir talimatıma kadar takibe devam edin. Tamam.
0: Anlaşıldı, tamam.
1: Merkez 314 arıyor. Merkez 314 arıyor.
4: 314 dinlemede amirim.
1: 34YK 664 plakalı araba Boğaz yolundan sizin istikametinize doğru yol alıyor. Bu otoyu takibe alın. Tamam.
5: Anlaşıldı amirim, size bilgi vereceğim, tamam.
0: Levent kavşağına yaklaşıyorlar amirim.
1: Devamlı haber verin, tamam.

0: Başkurt Sokağı'nda 54'e 1 apartmanının 4. katına çıktılar, tamam.
1: Yeni kiraladıkları örgüt evi olabilir. Belki bu gece toplantı düzenlemişlerdir. Başka gelenler olursa engel olmayın. Biz geliyoruz, tamam.
2: Yalnız mı oturuyorsun burada?
0: Evet. Kimsem yok benim. Hem bir yıldır ayrıydım evimde.
2: Niçin?
0: Zorunlu bir ayrılık. Dönmem gerektiği için döndüm. Görülecek işlerim var. Pardesini niçin çıkartmıyorsun?
3: Üşüyorum. Bırak çocukluğu, ver bakayım.
2: Çok korkuyorum. Bir gören olduysa.
0: Cesur ol, boş ver.
4: Allah kahretsin. Pardesini çıkardı, it oluydu.
5: Kadın korkuyorum dedi. Takipten mi şüphelendi acaba?
2: Yalan söyledim.
0: Kime yalan söyledin?
2: Çocuklara, evdekilere. Gece vardiyasında çalışacağım dedim.
0: Pişman mısın yani?
6: Duyulmuyor.

0: Niye yalan söyledin?
1: Başka ne derdim ki? Bir erkekle buluşacağım diyemezdim ki.
0: Yanlış düşünüyorsun. Kendi sorumluluğunu taşıyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin.
1: Bilmiyorum. Doğru mu, yanlış mı yaptım? Onu da bilmiyorum. Niçin buradayım? Niçin seninle beraberim? Bilmiyorum.
0: Cevabını ben vereyim. Sen de benden hoşlanıyorsun Fatma. Doğrusu bu. Bir kadınla bir erkeğin birbirlerine ihtiyaçları vardır.
2: Allah kahretsin.
3: Ne oldu?
2: Sesler o kadar zor duyuluyor ki.
1: Evin çok dağınık.
0: Çoktandır burada değildim. Bakımsız kaldım.
1: Neredeydin?
0: Uzaklardaydım.
1: Çocuklarımı yalnız bırakmamalıydım.
2: Sen iyi bir annesin. Güzel, sevecen, iyi duygular içindesin ama... ...hep kendinden ödün vermişsin. Seni hep sömürmüşler. İlk kez baş kaldırıyorum sana. İsyan et. Kişiliğini bul. Önce kendine saygın olmalı. Yarınların için yeni bir düzen ara kendine.

0: İçerideler amirim.
1: Konuştuklarını dinleyebildin mi?
0: Dinlediklerinde önemli bir şey yoktu. Sonra parlı suyu çıkardılar, kapı kapandı, dinleyemedim.

0: Hey şef, operasyona geç kalmadım ya.
1: Nasıl haber aldın?
0: Gece sekreteri telsiz konuşmasını dinlemiş. Örgüt evi burası mı amirim?
1: Şşşt, yavaş konuş. Evet. Çabuk olun.

0: Evde yok.
1: Dama fırlayın. Kalk giyin.
0: Yazık, kaçırdık.
2: Üzerinde bir şey yok.
3: Üzerinde bir şey yokmuş.
1: Gel bakın. Ne zaman kaçtı?
2: Görmedim. Duymadım. Uyuyordum.
1: Nereye gittiğini söyle.
2: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
1: Seninle işimiz daha bitmedi.
2: O ne yaptı? Katil mi? Hırsız mı?
1: Terörist. Alın merkezi.
2: Bırakın. Ben bir şey yapmadım. Bırakın ne olur. Bırakın.

0: Güzel. Etkili resimler.
1: Yazısı da hazır.
0: Biraz beklesek şube amirini kızdırmayalım. Tahkikatını tamamlasın.
2: Aman abi, atları sonra, sorumluluk bana ait. Baskıya yetiştirelim.
0: Galiba haklısın, al.
3: Bize yardım et. Cengiz kimlerle buluştu veya buluşacak, söyle.
4: Bilmiyorum.
3: Onu böyle korumakta suç ortağı alıyorsun.
4: Ben bir şey bilmiyorum. Onu tanıyalı daha bir hafta oldu. Benim çocuklarım var. Değilim. Ekmeğimi çalışarak kazanıyorum.
3: Tespit için seni hastaneye yollayacağım.
5: Soyun dedik sana. Üzerinde hiçbir şey kalmasın. Ne var ne yoksa hepsini çıkart.

0: Önde ayna var. Biz onları görürüz, onlar bizi görmezler. Şimdi dikkatli bak. Örgüt elemanlarından tanıdığın varsa söyle. Numarasını söyle sadece.
1: Yedi... dokuz ve... beş numara. Eylemlere katılmışlardı.
0: Başka? Mesela şu üç numara.

0: Üç numara. İn aşağı. Yaklaş. Işıkların arasına geç. Sağına dön. Şimdi soluna dön. Tanıdın?
1: Kesinlikle tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim.
0: Tamam. Teşhis tamamlandı. Yerlerine götürün.
2: Bu saatte niye çağırdınız beni? Ne yaptım ben?
0: Telaşlanma. Bize yardım etmen için çağırdık seni. Ayrıldığın eşin Fatma Kara'yı bir teröristle yakaladık.
2: Terörist mi?
0: Evet. Yasa dışı bir örgüt lideri. İşte resmi. Tanıyor musun? Onun hakkında bildiğin bir şey var mı?
2: Boşandığımız gün adliyede yanındaydı. Tanıdım onu.
0: Ne zaman boşandınız?
2: 6 ay önce.
0: Eşinden ayrılma sebebin neydi?
2: Başka sebep mi arıyorsunuz? İşte bu işlere bulaştığı için boşadım.
1: Yalan! Vallahi yalan söylüyor. Ben terörist falan değilim. Geçinemedik, ayrıldık. Sarhoşluğundan, dayağından boşandım.
0: Ne zaman boşandınız?
1: 6 ayı geçti.
0: Cengiz'le ne zamandır beraberdin? Söyle, söyle.
1: 3 gündür.
0: Boşandığın gün adliyede Cengiz'le beraber değil miydin?
1: Hayır, hayır. Evet, evet. O gün orada tanıdım.
0: Biraz evvel 3 gündür beraberiz diyordun. Boşanalı 6 ay olmuş.
1: Yeter, yeter. Bırakın ne olur.
3: Ana, ben... değilim. Bak saat kaç oldu, hala yok.
4: Terbiyeli konuş. Kızımın mutlaka başına bir şey gelmiştir.
3: Hadi ya!
5: Annene bir şey mi oldu nine?
4: Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şimdi karakola gider, haber veririm.
0: Cengiz senden ne istedi? İlçeleri örgütlemenizi mi istedi?
1: Böyle şeyler konuşmadık. Yalnız olduğunu... hayatımızı birleştirmemizi istedi.
0: Terörist olduğunu bilmiyor muydun?
1: Yemin ederim bilmiyordum. Ne olur anlayın beni. Çocuklarımı özledim. Merak ederler. Hiçbir suçum yok benim.
0: Seni ikamete rapten bırakacağım kızım. Yalnız şehirden ayrılma. Adres değişikliğin olursa bize bildireceksin.
1: Peki sağ olun.
6: Hadi.
5: Dayı, bugün okula da gidemedik.
3: Gidip de alim mi olacaksın?
5: Evet, doktor olacağım.
3: Hadi be sen de.
6: Allah kahretsin! Herifler!
7: Geçmiş olsun Yusuf efendi.
2: Sağ ol bacım. Koynumuzda yılan beslemişiz.
7: Kaç yıllık komşumdu Fatma. Gazetede görünce vallahi inanamadım.
8: Kim inanır kardeş? Yere bakan yürek yakanmış.
2: Benim gibi adama yapılır mıydı bu? Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. İki evladından da mı utanmadı? Hem de vatan haini. Çocuklarımı onun eline bırakmayacağım.

0: Arkadaşlarım, sen hiç gazete okumuyor musun dediler bana. Ne oldu?
1: Hiçbir şey oldu. Çocuklar, başıma çok kötü şeyler geldi.
0: Ne yaptın anne?
1: Hiçbir şey sorma oğlum. Ama inanın ki sizin anneniz suçsuz. İkinizi de çok seviyorum. Ne olur inanın bana. Siz inanın bari.
0: Yürü.
2: Kocasından ayrılınca bacımı yanımıza aldık. Bizim böyle işlerle hiçbir ilgimiz yoktur.
3: Kocasından terörist sevgilisi yüzünden mi ayrıldı? Bu çok önemli.
2: Ne bileyim kardeşim?
1: Gazeteci oğlum, bizimle uğraşma. İçimiz yanıyor zaten.
3: Ben görevimi yapıyorum anacığım. Kamuoyunu aydınlatmam gerek.

0: Ne istiyorsun sen benden? O rezil resimleri sen çektin. O yalan haberleri sen yazdın.
1: Sakin ol, amacım sana yardımcı olmak. Cengiz tarafından aldatıldığını kanıtlayabiliriz.
0: O beni aldatmadı! Sen rezil ettin beni! Allah belanı versin!
1: Doğru konuş, dikkat et! Senin ipliği pazara çıkartacağım.
0: Defol, yapmayın!
2: Gel buraya, gel! Gel buraya!
0: Ulan! Anne!
2: Rezil ettin bizi!
0: Abi!
2: Seni Allah'tan korkmasın!
0: Dur, vurma!
2: Burada mı utanmaz rezil?
0: Ağlıyor! Anneme bir şeyler oluyor! Ne? Anacığım, anacığım! Güzel anam benim. Atlatacaksın. İyileşeceksin, üzülme.
3: Üzülme demesi kolay. Anamın katili olacaksın, rezil karı.
4: Bu olaylardan sonra seni iş yerimde çalıştıramam kızım.
0: Benim hiçbir suçum yok Selim Bey. Olaylara karışmadım.
4: O teröristle yakalamışlar seni.
0: Kim olduğunu bilmiyordum. Benimle evlenmek istiyordu. İyi bir insandı.
4: Orasını bilemem. Kendine başka iş aramalısın.
0: Yapmayın. Acıyın bana. İki çocuğum var. Aç mı kalalım? Sürünelim mi?
4: Bunları daha önce düşünseydin. Ben töhmet altında kalamam. Elvan ananın hatırı için sana iki maaş tazminat vereceğim.
0: Ne olur işten çıkarmayın beni. Lütfen.
4: Yapacak bir şey yok kızım. Muhasebeye uğra hesabı.
0: Hiçbir şey yapamaz mısınız? Hadi. Lütfen. Hadi.

0: Seni arıyordum Fatma. Telefondan istiyorlar. Buraya bağlattım.
1: Anneme bir şey mi olmuş?
0: Bir şey söylemediler.
1: Telefon nerede?
2: Burada, hemen şurada.
1: Alo? Kim arıyor? Ben Fatma.
3: Benim Fatma, Cengiz.
1: Neredesin? Meraktan öldüm. Beni işten çıkardılar.
3: Üzülme. Şimdi hiç konuşma, dinle beni. Olanlar için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Fabrikadan hemen çık. Minibüse bin. 3 durak sonra in. Semt pazarına git. Alışveriş yap. Takip edilmediğini anlarsam yanına geleceğim. Seni seviyorum.

0: Çok çektirdiler bana.
1: Sen bu acıları hak etmedin. Kendimi affedemiyorum. Sana kötülüğüm dokunsun istemezdim.
0: Biliyorum. Sen iyisin. İyi davrandın bana. Herkesten darbe yerken senden iyilik gördüm. Sevgi gördüm.
1: Ben de çok yalnızdım Fatma. Senden hoşlandım. Seni gerçekten seviyorum.
0: Ben de. Sen çok mu kötü şeyler yaptın?
1: Bir ideal uğruna savaş vermekteyim. Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etmiyorum.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
1: Olmaz Fatma. Davamdan dönemem. Bir gün seni de alıp gideceğim. Biraz sabırlı ol. Benimle kalır mısın?
0: İsterim. Ama kalamam. Çocuklarım var. Sonra annem hastanede. Gitmeliyim.
1: Git. Evi öğrendin.

0: Buyurun.
1: Annem nasıl doktor?
0: Kuvvetli bir kriz. Bünyesi de çok zayıf. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ne olur doktor bey, annemi kurtarın. O benim yüzümden buralara düştü.

0: Sen yokken postacı getirdi. Neymiş? Yusuf beni mahkemeye vermiş. Çocukları almak için.
1: Davalı Fatma Karan'ın yüz kızartıcı bir suç işlediği tespit edildiğinden Yusuf Akkuş'tan olma, çocukları Ömer Benazlı'nın babanın açtığı dava ve talebi nedeniyle çocukların velayetinin Fatma Kara'dan alınıp Yusuf Akkuş'a verilmesine temyiz yolu açık olmak suretiyle karar verilmiştir.

0: Ben olayım çocuklarımdan ayırma.
1: Çekil şuradan, utanmaz nezir kadın, dokunma çocuklarıma. Çekil şuradan,
0: çekil. Doğru öldür istersen çocuklarımdan ayırma.
1: Gel
2: buraya. Kötü kadın oldun sen, ben babamı istiyorum.
0: Söyleme oğlum, ben kötü olmadım.
1: Gazetelere geçtin ulan. Bırak çocukları, yüzünü gösteren namersin sana.
0: Ayırma bizi, yapma. Hadi.

0: Kim o?
1: Benim Fatma.
0: Gir içeri.
1: Çocuklarımı aldılar. Kopardılar benden. Ömer'imi, Nazlı'mı.
0: Ağlama. Güçlü olmalısın. Onların istediği bu. Yıldırmak, ezmek. Sen benim sevdiğimsin. Yılmayacaksın. Ezilmeyeceksin.

0: Önce sana bir pasaport temin edeceğiz.
1: Bir yere gidemem. Şehirden ayrılma dediler.
0: Boş ver. Bize yardım edecek kişiler var. Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Hayır, evde.
0: Onu bana getir. Seni kaçıracağım. Çektiğin acıları unutturacağım Fatma. Buna layıksın sen.
1: Korkuyorum. Senin için.
0: Korkma. Bana güven.
1: Sana güveniyorum. Seni seviyorum ben. Hoşça kal.
2: Sen bizim yüz karamızsın. İnsan içine çıkamaz olduk.
1: Merak etme abi, gidiyorum zaten.
2: Defol!
1: Artık rahat edersin.
2: Bir daha buraya uğrama sakın, beni katil edersin.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Defol! İçeri senden.

0: Hayatta senden başka güveneceğim kimse kalmadı.
1: Güven bana. Gideceğiz buralardan. Bu kabus bitecek, korkma.
0: Seni çok seviyorum.
1: Ben... nüfus kağıdını aldın mı?
0: Aldım.

0: yapıyoruz. Kurtulma şansın hiç yok. Silahını at ve teslim ol. Cengiz Tunç, teslim ol.
1: Teslim olmam. Sizi bekliyorum, gelin.
0: Yargılanma hakkını kaybetme. Çatışmadan sen sorumlusun. Kan dökülmesin. Düşünmen için sana 10 dakika mühlet veriyorum.
1: Teslim olmayacağım.
2: Cengiz! Cengiz! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
3: Ne yapmak istiyorsun sen?
2: Onu öldürmeyin! Yalvarırım, öldürmeyin!
3: Teslim olmayı kabul etmiyor.
2: Bırakın, ben konuşayım onunla.
3: Silahlı ve tehlikeli biri o.
2: Bana zararı dokunmaz. Ölmesini istemiyorum. Yalvarırım, bırakın konuşayım onunla.
3: Hadi git.

0: Cengiz! Kapıyı aç benim Fatma!
1: Kapıyı aç! Ne olur!
0: Aç şu kapıyı!
1: Kapıyı aç!
0: Benim!
1: Fatma, ne olur aç şu kapıyı!
0: Aç!
1: Aç, ne olur aç!
2: Gir içeri!
0: Teslim ol!
2: Buraya gelmemeliydin!
0: Seni yalnız bırakamazdım! Sen dememiş miydin artık bu kabus bitecek
2: artık
0: diye?
2: Çok geç!
0: Yok! Yok! Hayır değil! Bana güçlü ol diyen sendin! Baş kaldır diyen sendin! Şimdi ben sana baş kaldırıyorum! Teslim ol, ne olur!

0: Cengiz! Ne olur teslim ol!
1: Bunu isteme benden!
0: Yok, lütfen yaşamanı istiyorum! Beni yarınsız, umutsuz, sensiz bırakamazsın! Seni çok seviyorum!
1: Yarınım yok benim!
0: Belki çok büyük bir ceza yiyeceksin! Ama gene de seni bekleyeceğim! Teslim olmazsan seninle birlikte ölürüm! Ben de çıkmam buradan!

Thank you.

0: Nazlı, Ömer, annenizi özlemediniz mi?
1: Kötü kadın olmuşsun sen. Büyüyünce seni öldüreceğim. Namusumuzu temizleyeceğim.

0: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
1: İyi ama ameliyat hangi para?
2: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
0: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
2: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
0: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
3: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
4: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
0: Sevsem bile evlenemem seninle.
1: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
0: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
5: Cilveli Kız birazdan TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Zor değiliz biz.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
12: Ararı bulur.

0: Biz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Tüy almadan 2 yıl mı?

akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %100.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
8: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: İyi işler becerdin ha. İkramiye alırsın artık.
1: Turgut, hakkımız değil mi yani?
2: Bir misafirim var odanda.
1: Kimmiş ya?
2: Meşhur ettiğin kadın Fatma Kara.
1: Geliyorum.
0: Hadi fırla.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Seni gördüğüme sevindim.
3: Biraz konuşmak istiyorum.
1: Geç kaldın ama konuşalım. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama görevimi yaptığıma inanmalısın.
3: İnanıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Annem o lafları etti mi?

0: Tutki etmedi. Ama haber güzeldi, çarpıcıydı. Önemli olan bu. Sayemde günün kadını oldun.
1: Öyle. Parmakla gösteriyorlar. Herkes lanetliyor beni.
0: Boş ver be. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Şöhret önemli. Ayrıca güzel bir kadınsın. Çok güzelsin. Teklifler alacaksın. Mankenlik film falan. Bu konuda sana yardım edebilirim.
1: Niçin?
0: Söyledim sana. Çok güzel bir kadınsın. Hani o gün teröristin evinde çıplaktın. O herifin yerinde olmak için canımı bile verirdim.
1: Canını mı?
0: Evet. Şimdi bizim eve gidelim. Planlar yapalım ha?
1: Yapalım.

Bir dakika.

0: arkada.
1: Bilet.
2: Arkada.
1: Bilet.
3: Arkada.
1: Arkadaymış. Bilet.
3: Arkada.
1: Arkada kimde?
3: İşte şu gözlüklü Hayati Bey amcamda. Onda, o ısmarladı bize de. Ya?
0: Hakiki İsveççeliğin de mamul, çok tıraş bıçakları. Bir kutuda 10 tane kardeşim, tekliğe. Bundan ucuz olur mu? Bedava tıraş olacaksın, ne güzel.
4: Ne alırsan 2,5, son fırsat bu, son fırsat. Buyurun beyim.
5: Top attı, çamura battı fabrikasının malları bunlar, yetiş! Ne alırsan 7,5 liraya, kaşkur
2: sele. Ne alırsan 2,5, ne alırsan ver abi, sağ ol.
0: 1 ciletle 40 tıraş kardeşim, nerede görülmüş bu? Cop, cop, işte burada, cop, cop.
4: Vatan millet menfaatine reklam uğruna satıyoruz, ne alırsan 2,5.
5: Alın bakalım, alın bakalım, evinizdeki çocuğunuza, çoluğunuza.
2: Allah atın ben parayı, sağ ol, eyvallah, 2,5.
4: Hemen saralım beyim, buyurun. Tamam.
0: Ey, belediye cüzdan!
5: Hayırlı olsun ablacığım, güle güle.

0: Amasya buyurun beyim, buyurun. Üzüm verelim. Amasya verelim.
1: Üzümün kilosu kaça?
2: 5 lira beyim.
1: Bu ne be?
2: Ne oldu beyim, bir şey mi oldu?
1: Elinin körü oldu, daha ne olsun? 5 liraya üzüm olur mu?
2: Pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz.
1: Ya fakir fukara, gariban taş mı yesin? Ne vicdansızsınız ya? Hı?
2: Git Allah aşkına, sabah sabah başımı belaya sokma benim.
1: Başın belaya girse ne olur?
2: Arkadaş, sen aranıyorsun galiba.
1: Aranıyorum be, ne olacak?
3: Sinirlenmeyin müdür bey, gereken muameleyi yapalım.
2: Ne yani, haraç mı istiyorsunuz?
1: Ne münasebet, sen lafını tart da öyle konuş. Senin karşında belediyenin şerefli bir memuru var.
2: Belediye mi dediniz? Affedersiniz memur bey, zat halinizi birden tanıyamadım da.
3: Elbette tanıyamazsın, tebdil kıyafet geziyoruz.
2: Aa, haklısınız. Müsaade buyurun da çocuklarınıza biraz meyve hazırlayayım.
1: Yo, benim çocuklarımın boğazından daha haram geçmedi. Katiyen rüşvet kabul etmem.
2: Rica ederim memur bey, rüşvet değil. Naçizane ufak bir hediye.
3: Aa, o başka.
2: Yenge hanım incir de sever mi?
1: Bayılır.
2: Aha, öyleyse incir de koyayım.
1: Koy, koy! Hepsinden biraz koy.
2: Buyurun memur bey.
1: Al oğlum şunları,
3: baş üstüne müdür bey.
1: Hadi eyvallah.
2: Güle güle beyim, afiyetle yiyin müdür bey. Afiyet bal şeker olsun.

Bak bak bak, kiraz kuşlara bak. Ne güzel uçuyorlar değil mi? Yuvarlak kuşu gördün mü? Hani topal bir kuş var soldaki kuş. Ha bak bak, şu topal şişman uçuyor. Şişman bir kuş. O kuşa dikkat et. Dikkat et, bak. O kuştan şimdi ne yapacağız? O kuş aşağı gelecek, dükkana gelecek, peynir alıp gideceğiz, sen de şaşıracaksın, ben de şaşıracağım. Çok akıllı kuştur ha. Hiç kimseyden münakaşa etmez bir kere. Ne dersen onu yapar. Terbiyeli kuş ve birader işte. Bak. O kuş, dikkat et, dönüşte soracağım sana.

0: Kiraz, sen misin yavrum?
1: Benim babacığım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Sana iyiyim demek isterdim ama desem inanmayacaksın.
1: Bırak artık bu kuruntuyu, üzüntüyü.
0: El deme be yavrucuğum. Körpecik bir kızın eline bakmak kolay mı?
1: Ama ben seve seve çalışıyorum senin için.
0: Bu yatalak halimle kendi kendimden utanıyorum.
1: Ne varmış bunda utanacak? İsteyerek olmadı ki, kaza bu.
0: Kötü bir talihim varmış.
1: Ümidini kırma babacığım. Ben doktorlarla konuştum. Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
0: İyi ama ameliyat hangi parayı?
1: Allah büyük babacığım.
0: Allah artık bizi unuttu kızım. Bir yandan yatalaklık, bir yandan fıkaralık tamamen canıma yetti artık. Allah bir an evvel canımı alsa da ben de kurtulsam, sen de benden kurtulsan.
1: Biraz paramız olsa her şey değişirdi. Bütün hayatım.

0: beni de düşünmelisin sevgilim.
1: Merak etme sevgilim. Er geç babamı razı edeceğim.
0: Ya razı olmazsa?
1: Gene de vazgeçmem senden.

0: babam duy. Benden geldim yattım, tamam
1: mı? Olur efendim.
2: Dur!
3: Başüstüne babacığım. Şey yani sabah şerifler hayır olsun babacığım.
2: Gel! Gene sabaha kadar seni bekledim. Ne olacak bunun sonu böyle?
3: Sonu yok babacığım. Evleniyorum artık, bitti, bekarlığa veda.
2: Kim bilir hangi bulmuşsundur.
3: Öyle iyi bir kız ki yakında gelip elini öpecek.
2: Demek gelin hazır. Nasıl, istediğim gibi mi bari?
3: Aa, daha alası.
2: Asil mi, temiz aileden mi?
3: Aa, sülalesi, bey, paşa, tam 500 yıllık secereleri var.
2: Ya, çok iyi. Peki namaz, niyaz, oruç?
3: Hiç kaçırmaz, çok sofudur.
2: Ya, maşallah, maşallah.
4: Medeniyetin en son ve en büyük buluşu, çaptıraş bıçakları.
1: Perde lüzum yok.
4: Bir sürüşte sinek kaydı. Satıyoruz ve helal ediyoruz. Al kardeşim, 10 tane bir paket, 10 tanesi bir teklik. Biraz sonra işte bu şişmanın sıfatı. Suratında güller açtığını göreceksiniz. Büyük ameliye, işte tıraş başlıyor.
1: Çok harikalar yaratan tıraş bıçağıdır. Hakiki içerikten yapılmıştır. Bir bıçakla 25 defa tıraş. Kardeşim, boru değil
4: bu. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de çok kullanıyorum. Çok kullanıyorum, buyurun.
5: Bu tarafta!
0: Babacığım, İşte size bahsettiğim Okşan.
2: Ha?
0: Babam.
2: Oo, maşallah, maşallah. Pek memnun oldum kızım.
6: Müsaade ederseniz elinizi öpeyim.
2: Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Buyur otur. Oğlumla evlenmeye karar vermişsiniz.
6: Evet efendim.
2: Mesut, bahtiyar olursunuz inşallah.
6: Teşekkür ederim.
2: Bey pederinizle ne zaman teşerrüf edeceğiz acaba?
3: Burada değiller, hacca gittiler.
2: Ha, şimdi haç mevsimi değil ama.
3: Benim müstakbel kayınpeder pek dindardır. Her fırsatta hacı olur.
2: Aa, ne mutlu muhterem bey pederiniz.
3: Nasıl, müstakbel gelinizi beğendiniz mi babacığım?
2: Allah bağışlasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mübarek etsin.
7: Müstakbel gelininiz maalesef bir bark beyefendi.
2: Bir bark mı? Allah Allah!
7: 20 senedir ekmeğinizi yiyorum. Maalesef doğru beyefendi.
2: Peki, hiç de öyle bir kıza benzemiyordu.
7: Siz bir de onu çalıştığı barda görün.
2: Yanılmış olmayasın Cemil efendi.
7: İspata hazırım beyim.

0: Hayrola Kiraz
1: Merhaba,
0: kız?
1: Kiraz.
2: Merhaba.
0: Niye öyle kara kara düşünüyorsun?
3: Babama üzülüyorum.
0: Ne olmuş babana?
3: Doktorlarla konuştum. Ameliyat burada olmazmış diyorlar.
0: Ya nerede olurmuş?
3: İngiltere'de.
2: Vay anam vay!
0: Bura nere? İngiltere nere?
2: Dünyanın bir ucu.
3: Bu ameliyat bize 50.000 liraya patlarmış.
0: Bu kadar para nereden bulunur?
4: Buluruz be!
2: At batosun, nereden buluruz?
0: Ne yapar eder buluruz. İcap ederse banka soyarız.
2: Bankayı bu koca göbeğinle mi soyacaksın Tosun?
0: Bana bak, kafamı kızdırma yoksa karışmama hadi, bırakın be!
3: İşimiz Allah'a kaldı.
4: Yılda 1.000 lira arttırsak...
0: 50 yılda birikir.
2: Hayrola çocuklar, neyin hesabını yapıyorsunuz? Hiç!
0: Yıllık kazancımızı hesap ediyorduk.
4: Biraz para arttıralım diyorduk.
5: Vallahi rızam yoktur! Eğer o kadınla evlenirsen, ikinizi de bu eve sokmam. Seni evlatlıktan reddederim, mirastan da mahrum ederim.
6: Paranıza da, mirasınıza da ihtiyacım yok. Çalışır kazanırım.
5: Çıldırdın mı sen? Koskoca Hayrullah Bey'in oğlu bir bar kadınıyla evlenemez.
6: Seviyorum onu.
5: Ele güne hangi yüzle bakarız?
6: El vız gelir bana.
5: Yapma oğlum. Babanın kalbini kırmak sana uğur, hayır getirmez.
6: Kusura bakmayın babacığım. Aşk ferman dinlemiyor.
5: Son sözüm bu mu?
6: Evet.
7: Geldi, geldi, çorapçı geldi. Top attı.
8: Sayın yolcular, 5 dakikanızı bize verin. Karnı çıkarsınız, pişman olmazsınız. Satış başlıyor.
9: Reklam piyasada bunlar, ne alırsan 2,5. Abi al çorap al. Bak, tertemiz kokuyor, namussuzum.
0: Buyurun hanımlar beyler. Satan şişman, almayan pişman. Bir daha bulamazsınız, buyurun.
8: Bugün var, yarın yok. Ne alırsan 2,5. Ne alırsan, ne alırsan.
0: Çoluğunu çocuğunu sevindir vatandaş. Ne alırsan 2,5, ne alırsan 2,5.
9: Alan bayram yapıyor. Teşekkürler abi. Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Nam olsun diye millet, menfaatine satıyoruz. Al, al. Ablacığım al da eniştemi memnun et. Al bakalım hadi. Bu fırsat ele geçmez. Ne ablacığım? Buyurun.
8: Yama gidiyor, yama gidiyor!
0: Taze balık gibi be, 5 kağıda namussuzum, ne alırsan ya! Ey babam bey, vatan geminin malları bunlar, buyur bey, dur bir dakika, hop! Almayayım valla, almayayım pişman, buyur bey, buyur!
8: Amca, bir tane almaz mısın?
0: İstemez.
8: Bak bu, ne güzel elbisene uyuyacak ha!
0: İstemez dedik ya!
8: Aa, istemez demek ne olmaz, bir tane al hatırım için, hadi!
0: İhtiyacım yok kızım, Allah Allah!
8: Canım amcacığım, bir çorap almakla iflas edecek değilsin ya! Bak, hem parayı sokağa atmış olmuyorsun ki, bak ne güzel ha!
0: Git başımdan be kızım, zaten canım sıkkın!
8: Ha daha iyi ya, bu çorap sizin bütün sıkıntılarınızı dağıtır!
0: Yahu bu çorap ilaç mı? Çorapla dağılacak sıkıntım olsa, 1 değil 1.000 çorap alırdım!
8: Canım, bir defa tecrübe edin, ne olur! Ne olur canım! Alt tarafı 2,5 lira be amca!
0: Otur hele, şu çoraplara bir bakalım!
8: Buyurun bakın! Bak, her rengi var! Sarı, lacivert...
0: Ne aldın sen? Mendille, çoraplar! Al, anneni al, babanı al, enişteni al, memnun et! Ey bak, serpiletçi! Serpiletçi! Tosun,
9: Tosun!
0: Tosun, yengen, yengen! Adın ne senin bakayım?
8: Kiraz! Alın, alın hadi!
0: Ne de hoş bir ismin varmış böyle senin! İsmin de senin gibi güzel!
8: Sen benim güzelliğimi boş ver de çorabın güzelliğini seç bakalım, hadi!
0: Yo, yanlış anlama! Senin gibi güzel, hem de çok güzel bir kızın... ...gemilerde satıcılık etmesine hayret ettim de!
8: Ne yapalım, ekmek parası!
0: Peki, sarkıntılık etmezler mi sana?
8: Kim edecekmiş?
0: Erkekler!
8: Kimin haddine düşmüş! Hele bir denesinler bakalım!
0: Sen yaman bir kıza benziyorsun!
8: Mecburuz bey amca, zaman insanı yaman yapıyor! Yoksa nasıl geçiniriz?
0: Bunlardan ver bakalım 10 tane!
8: Hay Allah razı olsun senden! Ay yaşadık be!
6: Ben size gösteririm!
8: Al güle güle giy!
0: Teşekkür ederim! Al paranı, üstü de kalsın.
8: Sağ ol be amca! Çoraplar, güzel çoraplar!
6: Nihayet yakaladım seni!
8: Ay, kulağım, bırak kulağım!
6: Seni polise teslim edeceğim!
8: Aa, polis... pislik, ne yaptın ki ben canım, bırak!
5: Ne oluyor burada?
6: Ah beyim, siz bilmezsiniz bunları. Gemiye biletsiz girmek bunlarda, satış yapmak bunlarda. Bunlardan çektiğimizi bir ben bilirim, bir de Allah.
5: Senin bir kadına bu şekilde saygısızca muamele etmeye hakkın var mı?
8: Yaşa be amcam!
6: Hadi yürü bakalım! Ben vazifemi yapıyorum beyefendi.
5: Vazife böyle yapılmaz. Dikkat et, suç işliyorsun.
6: Fakat asıl suçlu bunlar. Kanuna, nizama karşı geliyorlar.
5: Kanunu, nizamı çok iyi bilirim. Bir genç kızı kolundan tutup nasıl sürüklersin?
6: Bunlar bilet kontrolünden kaçıyorlar beyefendi. Varsa göstersin biletini.
5: Göster kızım biletini.
8: Bilet, bilet. Nerede buradaydım? Düşürmüşüm galiba.
6: Gördünüz mü? Her zaman böyle biletsiz giriyor, sonra da kaçıp gidiyor.
8: Halt etmişsin sen.
5: Bileti yoksa cezalı kesersin.
6: Bu kaçıncı beyim?
8: Yalan, iftira, çamur atıyor bana.
6: Gördünüz ya beyim, siz de şahitsiniz.
5: İyi ama sen de suçlusun. Cezalı bileti kes de kapatalım şu işi.
6: Başısını.
8: Sağ ol bey amca, teşekkür ederim. Benim için zahmetlere girdin.
5: Estağfurullah kızım. Otur bakalım, konuşalım seninle. Sen hep böyle parasız mı seyahat edersin?
8: Ne yapalım bey amca? Bir de bilet parası ödersek halimiz ne olur? Zaten ne kazanıyoruz ki?
5: Kızım, bu seninki iş değil.
8: Ben de biliyorum ama başka ne yapabilirim?
5: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş... kabul eder misin?
8: Hani nerede o günler?
5: Sen yarın sabah bana gel. Bu yaptığından çok daha iyi bir iş veririm sana.
1: Bu iş bana yaş görünüyor.
8: Neden?
0: Al benden de o kadar. Adamın vapurda sana bakışlarını hiç beğenmedim.
1: Ha doğru.
9: Siz de her şeyi kötüye yorarsınız.
8: Öyle ya, belki de ayağımıza bir kısmet geldi.
9: Şimdi bu kız ayağına gelen kısmeti tepsin mi yani?
1: Senin dünyadan haberin yok be, ahlak bozuldu oğlum.
0: Bu iş namus meselesi, sen her şeye karışma.
9: Her şeyi de siz bilirsiniz.
8: Bırakın şimdi tartışmayı, bu adamın yanına gitsem ne kaybedersin?
0: Ne mi kaybedersin? Her şeyini, namusunu, iffetini.
8: Hadi be adam bana ne yapabilir ki?
1: Sen bilmezsin bu ihtiyar kurtları.
0: Ne hinoğlu hindir onlar.
1: Sana ilaçlı bir şeker verir.
0: Ya da çayına ilaç koyar, bir güzel uyutur seni.
1: Sonra gözlerini açtığın zaman bir de bakarsın.
0: Her şey olmuş bitmiş.
9: Yok deve, daha başı mı burası be?
0: Ulan pire, şimdi başlarım ha. Kafamızı bozma bizim.
9: Bozulsa ne olur ya?
0: Yersin tokadı böyle.
9: Yo, o kadar uzun boylu değil.
0: Ulan şimdi gösteririm ben sana. Korkmayın, ben
8: çocuklar, boş verin şimdi, kavga.

0: Alo, buyurun efendim. Peki efendim, peki.
1: Hacı Hayrullah Bey'le görüşmek istiyoruz.
0: Kim arıyor?
1: Biz onun ahbaplarıyız.
0: Öyle mi? Rica ederim beni meşgul etmeyin, Hayrullah Bey yoklar.
1: Ne zaman gelir acaba?
0: Belli olmaz, belki de hiç gelmez.
1: Yarın gelir mi dersiniz?
0: Belli olmaz dedim ya. Güle güle.
1: Bu işte hayır yok, gidelim bari.
2: Boşuna çıkmışız bunca merdiveni. Zaten bizde talih olsaydı...
3: İşportacı olmazdık.
4: Hayrullah Bey burada mı?
0: Evet, lütfen buyurun haber verelim. Hulusi Bey geldiler, sizi bekliyor efendim.
1: Hanım, hanım, sende hiç utanma sıkılma yok mu? Bana başka türlü söylüyorsun, ona başka türlü.
0: Lütfen çıkın buradan.
1: Aa, şuna bak! Sen kimi koyuyorsun be?
0: Burası serseri yatağı değil.
1: Serseri senin babandır.
0: Terbiyeni takın, edepsiz.
1: Edepsiz de senin anandır. Hadi kafamı bozma, geldiğimi bey'e haber ver.
5: Hadi!
6: Hadi!
5: Hadi!
0: Beyefendi senin gibi sokak... konuşmaz.
1: Diye sana neler?
5: O ne gürültü?
0: Bırak beni! Alacaksın kim ablacım?
1: Şöyle!
5: Ne oluyor burada?
1: Yoksa ben mi ha?
0: Bana hakaret etti beyefendi.
1: Pislik atma başladı be! Önce o başladı.
6: Evet, biz de şahidiz.
5: Sakin ol kızım, çok ayıp.
0: Vazifemi yaparken bana engel oldu beyefendi.
5: Sen otur yerine.
1: Seni görmeye geldim, beni içeri bırakmak istemedi.
5: Kabahat bende oldu, senin geleceğini ona söylemeyi unuttum. Özür dilerim, buyurun.
6: Şimdi bana kahve söyle bakalım.
7: Evet. Bana da.
5: Bana da. Otur şuraya bakayım, otur.
1: Koltuklarda ne rahat!
5: Çay, kahve içer misin yahut da gazoz?
1: Zahmet olmazsa?
5: Yok canım, istersen pasta aldırayım sana!
1: Pasta aldıracaksan çikolatalı olsun, ne olur!
5: Olur kızım, ne olacak, bir telefon edip getirteceğim! Bir gazoz, bir de çikolatalı pasta!
1: Büyük olsun pasta!
5: Büyük olsun pasta!
1: İki büyük pasta olsun!
5: İki büyük pasta olacak!

0: Başka bir emriniz var mı?
1: Yok, gidebilirsin.
2: Çok güzele benziyor.
1: Hadi başla bakalım.
2: Sen de buyur Hacı Bey amca.
1: Kusura bakma, ben perhizdeyim.
2: Bana bak Hacı Bey amca, bu pasta sakın okunmuş, ilaçlı falan olmasın.
1: Tövbe estağfurullah, niye okunmuş olsun, ilaç ne arasın?
2: Kusura bakma, aklıma bir şey gelmişti de.
0: Acaba daha çok bekleyecek miyiz kızım?
3: Beyefendiyle konuşmak mümkün olmayacak mı acaba?
4: Bir dakika, kendilerine sorayım. Ziyaretçiniz beklesinler mi beyefendi?
1: Bütün randevularımı iptal et, bugün çok meşgulüm.
4: Maalesef beyefendinin bütün randevuları iptal edildi. Kendileri çok meşguller, özür dileriz.
5: Peki. Allah'a ısmarladık.
4: Hadi siz de gidin.
6: Biz kızı almadan bir yere gidemeyiz.
7: İhtiyar kurt bizim kıza bir oyun oynamasın.
8: Ben de merak ediyorum.
9: İçeri gireli çok oldu, hala bir ses de daha yok.
7: Bana kalırsa kapıyı omuzlayıp bakalım içeri.
8: Ha? Ha, hadi. Bakalım. Hadi.
1: Destur!
7: Selamün
1: aleyküm!
8: Ve rahmetullah!
1: Ve aleyküm selam ama... Siz kimsiniz?
2: Aa, ben sizi unutmuştum! Bunlar benim arkadaşlarım.
7: Biz onun sahibiyiz.
2: Bu Tosun.
1: Tosun ağa, semizliğinden belli.
2: Bu pala bıyık Ömer, biz ona pala deriz.
1: Ya! adaşız demek seninle ha?
2: Bu da Pire Mehmet. Onlar da benim gibi iş portacı. Mahallelim ve komşularım.
1: Tanıştığımıza memnun oldum çocuklar.
6: Sağ ol!
2: Üçü de dürüst, namuslu ve çalışkan arkadaşlardır. Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
1: Dur bakalım, onlar için de bir şey düşüneceğim. Siz tam benim aradığım takımsınız.
6: Hayrola, futbol takımı mı kuruyoruz Hacı Bey amca?
1: Yo, hayır canım. Hep beraber birleşip benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Nasıl bir oyun?
1: Şahane bir oyun. Şöyle başlayacak. Sizi giydirip kuşatıp benim evin yanındaki köşke yerleştireceğim. Altınıza bir de lüks otomobil çekeceğim.
2: Anlamadım Hacı Bey amca, yani sosyete mi olacağız?
1: Tamam, sosyete olacaksınız.
7: O biçim sosyete.
2: Peki biz ne yapacağız?
1: Anlatayım. Bu dünyada herkesin bir derdi var. Benimki de oğlum.
2: Oğlunuz mu?
1: Akılsız oğlum, kafasız oğlum, çılgın oğlum! Bir bar kadınına aşık olmuş. Bu kadarla kalsa iyi. Ama kadını nikahlamaya, onunla evlenmeye kalkıyor. Kızım, sen oğlumu bu kadından kurtaracaksın.
2: Ben mi? Nasıl?
1: Oğlumun aklını çeleceksin. Yüzüne gülüp onu baştan çıkaracaksın.
2: Anlamadım, sen beni ne zannettin Hacı Beyefendi?
1: Sakın beni yanlış anlama kızım. Sadece ona görünecek, onunla tanışacaksın. Benim oğlum ayran gönüllüdür. Seni görünce ötekini unutup sana aşık olacaktır.
2: Yani vazifem oğlunuzu baştan çıkarmak, öyle mi?
1: Evet.
2: Bu iş bana gelmez, yok amcam.
1: Ama kızım, işin 50.000 lira veririm.
7: 50 tane binlik!
6: Çüş be! Hayatımız değişecek. Baban
7: ameliyat
8: olacak.
7: Ya! İstikbalimiz kurtulacak.
1: İş bitince 50.000 lira daha vereceğim.
6: Kiraz kendine gel. Kendine gel.
7: Kabul ediver. Baban da kurtulur, biz de.
2: Peki, kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
1: Yalnız bir şartım var. Bana namus sözü vereceksin. O kadını atlatıp yerine geçmek yok.
2: Merak etme Hacı Bey amca. Benim kocaya değil, işe ve paraya ihtiyacım var. Oğlun senin olsun.
7: 500, 1000, 500, 3000, 500, 3000, 10.000. Buyurun.
1: Al bunu da, bu da 10.000.
2: 50.000, tamam 50.000. Babacım tam 50.000 lira işte.
7: Bu kadar parayı nereden buldunuz?
2: Bana piyango çıktı baba.
7: Ya? Talih kuşu!
6: Kirazın başına kondu!
7: Allah'a şükür, dualarım kabul oldu, kızım çalışmaktan kurtuldu.
2: Ben değil, sen kurtuldun babacığım. Bu para senin ameliyat paran. Bununla Londra'ya gidip ameliyat olacaksın. Sonra da iyi olup kızına döneceksin.
5: Hayır yavrum. Önce senin istikbalini düşünmeliyiz. Sen kendini kurtar da ben iyi olmasam da olur. Önemli olan senin mutluluğun.
2: Benim istikbalim, mutluluğum, her şeyim senin iyi olmana bağlı baba.
5: Hayır yavrum, ben bu parayı kabul etmem. Ben bu parayı kendim için harcayamam.

0: Benim bir kıyıda 50.000 liram daha var. Sen rahat ol baba. Piyango 100.000'di. Hem sen iyi olduktan sonra yine çalışıp kazanmayacak mısın?
1: Allah bana o günleri gösterecek mi acaba?
0: Elbette babacığım. Allah bana bu parayı senin iyi olman için gönderdi.
1: Canım kızım, yavrum benim.
0: Canım babacığım benim.

0: Güle güle babacığım. Çocuklar, ben fazla laubalikten hiç hoşlanmam, anladınız mı?
1: Anladık hanımefendi.
0: Ahçı başı.
1: Ha, buyurun efendim.
0: Bundan sonra yemeklerine asami dikkat edeceksin.
1: Baş üstüne efendim.
0: Şoför efendi.
1: Buyurun efendim.
0: Şoför efendi, otomobili kullanırken biraz daha dikkatli ol.
1: Merak buyurmayın hanımefendi.
0: Monsieur Uşak.
2: Buyurun efendim.
0: Sen de ev işlerinde asami dikkat ve gayretini sarf edeceksin.
2: Baş üstüne.
0: Şimdilik bu kadar, dağılabilirsiniz.
3: Şuraya bakın, her tarafı pırıl pırıllı.
4: Hey babam, hey!
2: Ulan bu ne lüks be!
4: Ulan pire, sen ömründe böyle ev gördün mü?
2: Görmedim, Allah canımı alsın!
3: Nereden görecek, rüyasına bile girmemiştir namussuzum ha!
4: Meğer biz şimdiye kadar fare deliğinde yaşamışız da haberimiz yokmuş ya!
0: Ne oluyor burada? Biraz evvel laubalikten hoşlanmadığımı söylememiş miydin? Yaşasın lüks hayat!
5: Lüks hayat, lüks hayat, ban keyfine yan gel de yaz.
6: Ne ömür şey, ah ne rahat, yoktur eşin lüks hayat.
7: Günaydın babacığım.
8: Günaydın.
7: Hayırlısıyla nikah muamelelerine başladık babacığım.
8: Ne diyelim, hayırlı olsun.
7: Ama daha yapacak bir yığın iş var.
8: Acele etmeseniz, malum acele işe şeytan karışır.
7: Bir an evvel yuvamızı kurmak istiyoruz babacığım.
8: Aman ne yuva, kuş yuvası.

0: Merhaba.
1: Bu iş yaş Hacı Bey amca, ben kıvıramam.
2: O kadın senin oğluna büyü yapmış Hacı Bey amca, büyü.
3: Önce büyünün bozulması lazım ya. Ha,
2: en iyisi nefesi kuvvetli bir hocaya okutmalı. Ha?
4: Bırakın bu saçmaları!
1: Kusura bakma Hacı Bey amca, ben bu işin altından kalkamayacağım galiba.
4: Evet, vaziyet pek parlak görünmüyor. Fakat ümitsizliğe mahal yok, sonuna kadar mücadele etmeliyiz.
1: Ben daha başka ne yapabilirim?
4: Ha. Sen hele yarın bizi evine davet et, şöyle bir araya toplanalım.
1: Son seyahatimde Akdeniz'i babamın yatıyla dolaştım. Şahane bir seyahat olmuştu. Avrupa sosyetesinde bir güneş gibi parladım. Evlenme teklifi eden edene, hiçbirine yüz vermedim tabii.
4: Aferin kızım! İnsan kendi dininden, kendi milletinden biriyle evlenmeli.
1: İki erkek benim için düello ederken öldüler. Üç hayranım intihar ettiler. Baktım ki Avrupa'da erkek kalmayacak, kalktım geldim.
4: Çok iyi yaptın kızım! Allah korusun, harp bile çıkabilirdi! Birinci Dünya Harbi bu...
5: Dikkat etsene! Kör müsün? Bu ne dikkatsizlik?
6: Affedersiniz, bir kaza oldu.
5: Kaza değil, dikkatsizlik!
6: Merak etmeyin, hiç leke bırakmaz, ben silerim.
5: Şu hale bak, elbisem rezil oldu.
7: Üzülme canım, ben sana çok daha iyilerini alırım.
4: Üzüldüğü şeye bak! Hadi gidip elbiseni değiştirelim.
7: Ben götürürüm babacığım.
4: Yo, sen otur rahatına bak oğlum. Gel kızım.
1: Uşağım adına sizden özür dilerim.
7: Üzülmeyin, mühim değil.
1: Siz aşıksınız galiba.
7: Evet.
1: Hem de sırılsıklam değil mi?
7: Evet, öyleyim.
1: Tevekkeli dememişler aşkın gözü kördür diye.
7: Ne demek istiyorsunuz?
1: Kusura bakmayın ama nişanlınızı hiç beğenmedim.
7: Niye?
1: Siz yakışıklı, güzel, hoş bir delikanlısınız. Oysa... Benimle dans eder misiniz Aydın Bey? Yoksa nişanlınızdan mı korkuyorsunuz ha?
7: Yok, ne münasebeti.

0: Dur.
1: Bu ne rezalet?
0: Şey yok sen.
2: Ne olmuş ki canım?
1: Anlaşılan benim yokluğum işinize geliyor. Baş başa kalın bari.
2: Ne oldu Allah aşkına, neden kızdı?
0: Ne olacak sizin yüzünüzden?
2: Allah Allah, ne yapmışım ki ben?
3: Muvaffakiyete doğru mühim bir adım daha attık. Allah'ın inayetiyle sonunda bu zafer bizimdir. Taarruza devam edeceğiz! Top, tüfek, süngü, dipçik! Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız!
4: Yaşasın zafer, yaşasın Kiraz!
3: Bravo Kiraz! Ya! Kiraz, çok yaşa! Durun, durun! Bu gece pavyona bir baskın yapacağız!
5: Hadi!
6: Onlar da alamamış.
7: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
7: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... ...araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... ...emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar, emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen... ...tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... ...kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... ...kere alıp tekrar sevinebilmek... ...ufak bir durup... ...heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
13: Yaz fırsatları Carrefour'da. Tablet çikolatalarda bir alana bir bedava fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'saya.
14: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros, hepimize iyi gelecek.
16: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
17: O zaman markete gidelim.
16: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
18: Hoş geldin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf diye.
2: Uçtun gittin. Beni bile şaşırttın.
3: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
4: Yok canım.
0: Dön diyorum.
4: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.
3: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
4: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
0: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
5: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız. He?
4: Evleneceğim Sevda'yla.
3: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
6: Ölünceye kadar yarın 16.15'te TV4'te.
7: Baba, Amerika uzak mı?
8: Oo, çok uzakta bizim.
7: İzleyenler mi?
8: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
7: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz her yerde adını.

0: Biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Bakın.
6: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
5: Tam da leslik.
7: Sevince.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
11: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
10: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
11: Lezzetli kahve içiyor.
10: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
11: Alışveriş önerileri sunuyor.
10: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
11: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
10: Dimple Moon, Dimple Moon.
11: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım

Maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter. Beko indüksiyonlu ocak varsa

0: o farkı.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Ne belgesel, ne laptop gösteriyor.

0: Ve Sıla Bilgili Tokgöz, en sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
0: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Rama gibi çıkıyor sana her yolum. Esirin çölenim sana ben yavrum. Baharım, çiçeğim, güzel bebeğim. Güneşim, mehtabım, bütünlenim.
4: Siz ha? Sana yardıma geldik.
5: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
4: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
5: Barıştınız mı yoksa?
4: Yapmayın, rica ederim, onu daha çok kızdıra...
5: Siz ona karşı zaafınızı belli ederseniz... ...nişanlınız kendini büsbütün nazar çeker, hiç barışmaz.
4: Ne yapmalı bilmem ki.
6: İnadına kıskandır onu, büsbüt ver.
4: Ya büsbütün kaybedersem onu?
5: Aksine, onu yeniden kazanacaksınız.
6: Tabii.
5: Bana itimat edin. Nihayet ben de bir kadınım. Kadın ruhunu sizden daha iyi bilirim.

0: dediğin senin gibisine denir. Günü beni buradan gelin olarak alırsın.
1: Nikah daha bir hafta var. O zamana kadar seni hiç görmeyecek miyim?
0: Hayır.
1: Hiç değilse sen bize gel.
0: Ben oraya ancak evin hanımı olarak ayak basarım.
1: Bir hafta seni görmeden nasıl yaşarım?
0: Ben çok sabrettim. Şimdi sıra sende.
2: Davetiyeler basıldı. Nikaha 4 gün kaldı. Buna bir çare bulmalıyız. Ah! Ne bahasına olursa olsun, bu nikah kıyılmamalı.
1: Buyurun, oturun. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Okşan Sevil, Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Okşan Hanım, size soruyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
3: Evet, evet, kabul ediyor.
0: Hayır, kabul etmiyorum. Ha?
4: Kıskanıldım ha! Çıkarma, bak, şimdi ekerim ha!
1: Yanlış işitmiş olmayalım Okşan Hanım. Soruyu bir kere daha tekrar ediyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
0: Hayır, 1000 defa hayır.
3: Okşan, neler söylüyorsun?

0: Sen, sen ha?
1: Evet, benim.
0: Sen ne düzenbaz, ne rezil, meğer ne aşağılık bir yaratıkmışsın! Bir yılan gibi sokuldun aramıza! Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın! Bir kara kedi gibi girdin aramıza!
1: Sus, ne olursun!
0: Okşan hakkı varmış, sen bir sokak...
1: Yalvarırım, sus!
0: Söyle, neden, neden yaptın bunu? Niye girdin aramıza? Ne diye mutluluğumuzu bozmaya, bizi ayırmaya çalışıyorsun, neden?
1: Seni sevdiğim için. İlk gördüğüm günden beri seviyorum seni, anladın mı şimdi?
2: Hiçbir zaman sevmedim ki seni.
3: Ya?
2: Sadece paran için evlenecektim seninle.
3: Öyle mi?
2: Ama artık paranın da önemi kalmadı. Senden çok daha zengin birini buldum.
3: Hı? Ne çabuk!
2: Geç bile kaldım yavrum! Verilmiş sadakalarım varmış, yoksa ne boynuzlar taktıracaktım sana!
0: Hadi kadın!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Acaba beni affedecek misiniz Kiraz? Size karşı çok haksızlık ettim. Şimdi pişmanım. O çirkin sözleri size hiç söylememeyi çok isterdim. Şu anda içim size karşı derin bir hayranlıkla dolu. Ne olur anlayın beni.
1: Teşekkür ederim.
0: Asıl ben size teşekkür etmeliyim. O kadından kurtulmama yardımcı oldunuz.
1: Sahi mi? Bitti mi?
0: Evet, çok şükür bitti. Onunla ilişkimi tamamen kestim.
1: Buna çok sevindim.
0: Dünkü hareketimden sonra beni hala seviyor musun?

0: Siz haklıymışsınız babacığım. Okşan gerçekten bizim ailemize gelin girecek bir kız değilmiş.
1: Ah, hele şükür anlayabildin. İnşallah son hatan olur bu.
0: Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi size istediğiniz gibi bir gelin getiriyorum babacığım.
1: Bu da ötekiler gibi olmasın sakın.
0: Hayır babacığım, senin de çok arzuladığın, istediğin gibi biri.
1: Kim yahu?
0: Kiraz babacığım.
1: Kiraz mı? Nasıl olur?
0: Sevindin değil mi babacığım?
1: Sevindim tabii ama şey yani...
0: Müsaadenle ben şimdi ona evlenme teklifine gidiyorum.
1: Yandın Hacı Bey! Giden barcı, gelen iş portacı!
0: Sevgilim!
2: Sanki bir rüya alemindeyim.
0: Kiraz, seni çok, çok seviyorum.
2: Bir gün bu rüyadan uyanacağım ama iş işten geçmiş olacak.
0: Bu rüya bir ömür boyu sürecek.
2: Sonunda her şey değişir Aydın. Bu kadar ümitle konuşma.
0: Buna imkan yok. Seni bütün kalbimle seviyorum Kiraz. Taparcasına, ölesiye. Benimle evlenir misin?
2: Ne? Ne dedin?
0: Eşim olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?
2: Yok. Hayır. İmkansız bu.
0: Neden? Birbirimizi sevdikten sonra evlenmekten daha tabii ne olabilir?
2: Hayır, hayır. Ben bunun böyle olmasını istemedim hiçbir zaman.
0: Neden? Yoksa beni sevmiyor musun? Konuşsana, cevap bekliyorum senden.
2: Sana nasıl cevap verebilirim? Babam burada değil ki.
0: Yazarız, telgraf çeker, en iyisi telefon açarız.
2: Fakat babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor.
0: Ne? Sevmediğin biriyle mi evleneceksin?
2: Ya babam seni istemezse?
0: Sen sevdikten, sen istedikten sonra baban hayır mı diyecek?
2: Yalvarırım, ısrar etme.
0: Neden?
2: Sebep sorma Aydın.
0: Bilmek, öğrenmek hakkım değil mi?
2: Fakat evlenmek bu. Önemli bir mesele. Bu kadar aceleye getirmek doğru mu? Hiç değilse yarına kadar bana müsaade et, düşüneyim biraz.
0: Peki, yarın cevabını burada bekliyorum.
2: Bana evlenme teklif etti.
1: Oğlumla evlenmeyi aklından çıkar! Buna asla müsaade etmem, asla! Öbürüne nasıl bir çare buldumsa sana da bulurum. Onu asil bir ailenin yüksek tahsilli hanımefendi kızıyla evlendireceğim. Senin gibi bir iş portacıyla değil.
2: Haklısınız. Ben oğlunuza layık bir kız değilim.
1: Öyleyse işim bitti. Al paranı, çek arabanı!
2: Hayır, lüzum yok. Ben bu oyuna babamın hayatını kurtarmak için girmiştim. Artık paraya ihtiyacım kalmadı.
1: Kurnazlık ha? Aklınca tok gözlü davranıp benim de gönlümü kazanacak, oğlumla evlenmene razı edeceksin beni. Yağma yok kızım, yağma yok! Seni oğluma almam!
2: Yanılıyorsunuz. Öyle bir niyetim yok benim. Paranızı da oğlunuzu da istemiyorum.
1: Yani seviyor musun onu?
2: Sevsem bile neye yarar? Verdiğim sözden dönecek değilim ki. Aradığınız gibi bir gelin değilim, biliyorum. Beni nerede buldunuzsa oraya döneceğim.
1: Evladım, ne kadar iyi bir kızsın sen. Emin ol, prensiplerimden fedakarlık edebilseydim, seve seve bağrıma basardım seni.
2: Merak etmeyin. Oğlunuz beni bir daha görmeyecek.

0: Hakkını helal et Hacı Bey amca.
1: Senin hakkın ödenmez Kiraz. Ailemizi o kötü kadından kurtarmakla bize büyük iyilik ettin.
0: Sizi memnun ettimse ne mutlu bana.
1: Kusura bakma. Böyle olmasını istemezdim. Çocukça bir oyun oynadım ben. İşin bu yola döküleceğini düşünmeliydim. Oğlum da sen de çok üzüleceksiniz. Affet beni.
0: Sizden bir ricam var. Aydın'a kim olduğumu, nerede yaşadığımı söylemeyeceksiniz. İşportacı olduğumu da. Anlıyorsunuz değil mi? Onun kalbinde tatlı bir hatıra olarak yaşamak istiyorum.
1: İnan kızım, hiçbir şey söylemem. Seni nasıl gördüyse öyle bilecek.
0: Teşekkür ederim. Bu mektubu ona verin lütfen. İyi günler.
1: İyi günler kızım.
0: Seni özleyeceğim Hacı Bey amca.
1: Ben de seni özleyeceğim Kiraz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Aydın, sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim için de kolay olmadı. Sen bir kadına hayatı boyunca aradığı eş olabilir, ona mutlulukların en büyüğünü verebilirsin ama ben buna layık değilim. Mektubumu aldığın zaman senden çok uzaklarda olacağım. Bir kere daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Sakın beni aramaya kalkma, bulamayacaksın. Affet, başka türlü hareket etmek elimde değildi. Arkamdan üzülmeni istemiyorum. Unut beni, yalvarırım unut. Allah'a ısmarladık sevgilim. Mutluluklar dilerim sana. Kiraz.
1: Gitmiş. Gitmiş.

0: Günler, haftalar birbirini kovaladı. Kiraz ve arkadaşları gene eski yaşayışlarına dönmüşlerdi. Fakat Kiraz eski Kiraz değildi artık. Tüm yaşama gücünü, neşe ve canlılığını kaybetmiş, gülmeyi unutmuştu sanki. Onun hüzün ve kederi arkadaşlarına da sirayet etmişti. Gayret ediyorlardı fakat çalışmak hiçbirinin içinden gelmiyordu. Kiraz ayrıldıktan sonra Aydın'ın dünyası yıkılmış, onsuz yaşamak da dayanılmaz hale gelmişti. Umutsuz bir çaba içinde kaybolan sevgilisini her tarafta arıyor, arıyordu. Günlerini Kiraz'ı aramakla geçiren Aydın, umutlarını yitirmişti artık. Umutsuz bir aşkın pençesinde kıvranarak kahroluyor, kendini içkiyle avutmaya çalışıyor fakat unutamıyor, unutamıyordu. Bu arada Hacı Bey de yaptığı hatayı anlamış ama iş işten geçmişti. Ameliyatı başarıyla sonuçlanıp tamamen iyileşen babasını dönüşünde Kiraz havaalanında büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Bu mutlu olay karanlık bir gecenin parlayıp sönen tek yıldızı gibi Kiraz'ın yüzünü bir an için güldürdü.
1: Küçük Bey, sizi tekrar burada görmek ne saadet! Bu ziyaretinizi neye borçluyuz beyefendi? Yoksa yeni sevgilin de mi seni terk etti?
2: Defol!
3: Çiçek var. Çiçeklerim, güzel çiçekler.

0: Baba, buldum! Buldum babacığım!
1: Allah Allah, ne buldun oğlum?
0: Kirazı, kirazı buldum babacığım!
1: Sahi mi oğlum? Sahi mi söylüyorsun? Nerede buldun?
0: Çiçek satıyordu.
1: Niye alıp getirmedin?
0: Gelmedi. Birden heyecanlandı, kaçtı benden. Ben de onu takip ettim, evini öğrendim. Yarın sabah erkenden mahallesindeyim.

0: Dur Kiraz.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Seni.
1: Ne yapacaksın beni?
0: Seni alıp eve götüreceğim.
1: Ama ben o bildiğin Kiraz değilim. Görüyorsun işte, işportacı berduşum biriyim.
0: Ne olursan ol, kim olursan ol seni seviyorum.
1: Lütfen, yalvarırım, git buradan, beni rahat bırak.
0: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
1: Beni ne yapacaksın ki?
0: Seninle evlenmek istiyorum.
1: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Koskoca Akay ailesine işportadan gelin götürülür mü?
0: İster işportada, ister çöplükte ol. Gene de seni, yalnız seni isterim.
1: Anlamıyorsun, imkansız bu.
0: Neden?
1: Sebep sorma bana.
0: Kiraz dur!
1: Ne olur bırak bir şey.
0: Hayır, artık benimsin, evleneceğim seninle.
1: Buna imkan yok.
0: Sebep?
1: Sevmiyorum seni. Evlenmek de istemiyorum, anladın mı?
0: Yalan söylüyorsun.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
0: Peki ama niçin Kiraz?
1: İzahat vermeye mecbur muyum?
0: Mecbursun.
1: Pekala, dinle öyleyse. Aldattım seni. Hiçbir zaman samimi olmadım sana karşı.
0: Bunu niçin yaptığını biliyorum. Kötü bir gidişten kurtarmak istedim beni. Kurtardın da.
1: Ama bunu para karşılığında yaptım. Bunu da biliyor musun?
0: Para karşılığında mı?
1: Baban sana kendisinden para aldığımı, o paranın hatırı için seninle flört ettiğimi anlatmadı mı?
0: Bunu anlatmadı.
1: Babandan aldığım para bana niçin lazımdı biliyor musun?
0: Bilmem mühim değil.
1: Bir hastam vardı. Onu tedavi ettirecektim. Benim için dünyada herkesten önemli biri.
0: Kimdi o?
1: Sevdiğim tek insan. Uğruna hayatımı hiç düşünmeden feda edebileceğim biri.
0: Kimdi o?
1: Evimin erkeği. Kocam.
0: Ne?
1: Görüyorsun ya, az sahtekarlardan değilim.
2: Sahtekarlık değil, alçaklık! Bu kadarına ayrıldığım bar kadını bile yapmazdı bana.
1: Affet beni ne olursun.
2: Seni affetmek mi?
3: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insandır. Kusura bakma. Allah'a ısmarladık.

0: Niçin yaptın bunu be Kiraz? Çocuk kalkmış ayağına gelmiş.
1: Hem de bütün iyi niyetiyle.
2: Neye yarar? Babasına verdiğim sözü unuttunuz mu? Adam oğluna sosyeteden kız almak istiyor. İş portadan değil.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Demek istiyorum ki... senin kıza... o vurmadı.
3: Lafı ağzında geveleme, açık konuş.
4: Peki öyleyse, darılmaca gücenmece yok. Ben seni bir kardeş gibi sayar... Kiraz'ı da kızım gibi severim ama... senin kızın hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: Benim kızım ne yaptı ki size?
4: Sen gittikten sonra da ortalıktan toz oldu. Bir de ne görelim, Kiraz hususi arabalarda, Kiraz deniz motorlarında. O gazino senin, bu gazino benim. Vur patlasın, çal oynasın. Erkeklerle sarmaş dolaş. Bana inanmıyorsan mahalleliye sor. Hepimiz gözlerimizde gördük.
3: Yalan söyle.

0: diyorsun? Benim kızım öyle şey yapmaz, gebertirim seni!
1: Ayıptır, yapmayın, yakışmaz size!
2: Bana bozulacağına, git de kızına hesap sor! Gammazlık olsun diye söylemedik, seni uyandırmak istedik!
3: Ali Efendi'nin hakkı var. Kiraz'ı hepimiz kızımız gibi severiz ama yaptığı işleri beğenmedik.

0: Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Konuşsana. Beni korkutuyorsun.
1: Bana doğru söyle. Sana para çıktı mı, çıkmadı mı? Çıktı mı, çıkmadı mı? Söyle diyorum, çıktı mı, çıkmadı mı?
0: Çıkmadı.
1: Öyleyse bana verdiğin parayı nereden buldun?
0: İnanın babacığım, fena bir şey yapmadım ben.
1: Kimlerle arabalarda gezdin, kimlerle gazinolarda eğlendin?
0: İyi bir adam verdi bu parayı bana. Seni düşünerek almıştım babacığım. Tek sen iyi olasın diye.
1: Yazıklar olsun sana. Keşke ölseydim de bugünleri görmez olsaydım.
0: Yanılıyorsun babacığım.
1: Sus! Sus! Konuşma! Alnıma kara leke sürdün, bu yaştan sonra rezil ettin beni.
0: Asla, asla!
1: Sus diyorum, bir daha gözüme gözükme.
0: Babacığım, dinle!
1: Hayır! Senin gibi bir kızım yok artık benim. Bir daha gözüme gözükme, defol bu evden!
0: Yalvarırım babacığım.
1: Sakın karşıma çıkayım deme, beni evlat katili edersin.
2: Özür dilerim bey amca, istemeyerek kulak misafiri olduk.
3: Kiraz'la konuştuklarınızı duyduk.
2: Ne? Mesele sizin sandığınız gibi değil. Kiraz'a ne hak yere kızdınız?
3: Kızın suçu, günahı yok.
1: Asıl yok, yabancı erkeklerden para almış, yetmez mi bu?
2: Evet. Doğru.
3: Aldı.
1: Neyin karşılığında aldı bu parayı, söyler misiniz bana? Cevap versenize, ne diye susuyorsunuz? Kızım kimden aldı bu parayı?
2: Bizzat-ı muhteremden. Hem muhterem hem de hacı.
1: Siz tanıyor musun?
2: Evet. Elbette. Meşhur Hacı Hayrullah Akay.
3: Akay ticarethanesinin sahibi. Ya.
1: Ben ona gösteririm.
4: Ah, kabahat bende oldu. Ötekinden kurtarayım derken bu kızı sardım senin başına.
5: Artık bu bahsi hiç açmayalım, olmaz mı baba?
4: Peki oğlum, sen nasıl istersen.
6: Sizi bir adam görmek istiyor beyefendi.
4: Kimmiş?
6: İşte şu gelen efendim.
5: Kiraz'ın kocası.
4: Ne? Kocası mı? Ne ister bu adam bizden?
5: Bilmem.
1: Rahatsız ettim. Ben Kiraz'ın...
4: Evet, biliyoruz, biliyoruz. Ama buraya ne yüzle gelirsin, ha efendi?
1: Ben mi?
4: Öyle ya, insan utanır mı birader?
1: Utanacak biri varsa o da sensin.
4: Ne? Bana hakaret mi ediyorsun?
1: Sana hakaret değil, ihtar ediyorum. Bir daha torunun yaşındaki kızlarla uğraşma, kartsan para. Hı?
4: Sen yanlış anlamışsın. Ben o kıza kötü gözle bakmadım. Onu oğlumla evlendirecektim.
1: Ne?
4: Ama ne bileyim seninle evli olduğunu.
1: Evli mi? Kızım mı evli?
5: Ne? Senin kızın mı o?
1: Tabii benim kızım.
5: Kızın mı?
1: Ne oluyorsunuz, çıldırdınız mı? Tabii kızım benim.
5: Demek Kiraz...

0: kendim mutlu olacağımı hiç sanmıyorum. Siz artık iyi oldunuz. Bana ihtiyacınız olmaz inşallah. Bugün saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyorum. Mektubum elinize geçtiği zaman ben çok uzaklarda olacağım. Sakın beni aramaya kalkmayın. Bulamazsınız. Bir gün kendimde o gücü bulursam belki dönerim. Allah'a ısmarladık babacığım. Kiraz.
1: Zavallı sevgilim Kirazcığım.
2: Ah bir tanem, şekerparem benim.
3: Bilmeden kırdım onu. Gururuna dokundu, kaçtı.
1: Hepimiz ayrı ayrı suçluyuz ona karşı.
2: Ha, ne diyordu mektupta? Saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyormuş.
1: Saat 2:30.
2: Yetişiriz! Kalkın çabuk!

0: Benim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutamam. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
2: Bin kere helal olsun.
1: Bu canımız sana feda olsun.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Biraz nerede?
1: Gitti.
0: Hepiniz bir oldunuz, kaçırdınız onu.
2: Ne zaman gitti?
3: 5 dakika oluyor.
0: Hemen atlayın arabaya, yetişiriz.

جانا نعطينا ربي يا حبيبي.

Yaşa be, Allah be. Çamurdan olsun, olsun namussuzum be.

0: Oğlum şu otobüse yetişirsen sana 1000 lira vereceğim. Yetiş şu otobüse 5000 lira. Ayağın aslanım, 10.000'e yükseltiyorum, 10.000 be! Ne oldu?
1: Motor istop etti.
0: Ay Allah kahretsin! Otobüsü kaçıracağız gene.
2: Ben de keçileri kaçıracağım, konuşma da işine devam et!
3: Şoför efendi şuradan kestirme yoldan doğru otobüsün önüne gaz.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
2: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz.
3: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitme.
4: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
5: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karını hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
6: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
7: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
5: Nereye gittiğini söyle.
1: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
5: Seninle işimiz daha bitmedi.
6: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
1: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
6: Olmaz Fatma.
8: Suçlu birazdan TV4'te.
0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yaz fırsatları Carrefour'da. Tablet çikolatalarda bir alana bir bedava fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'saya.
4: Anne, anne, babam geliyor, anneanne. Bak, bana telgraf yollamış.
5: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
6: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
7: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş. Ve yabancıyı nasıl sokarsın evime?
8: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
6: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etmeyi mi? Tamam mı?
4: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
7: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
9: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
6: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine...

0: Damat yaptı beni.
1: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
2: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
0: Hem de delice.
3: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
0: Hayır. Evet, biliyordum.
4: Tanrı Misafiri yarın 18'de TV4'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Haydi gel.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun

0: Double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaz fırsatları Carrefour'da. Tablet çikolatalarda bir alana bir bedava fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'saya.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
2: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
1: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
2: Lezzetli kahve içiyor.
1: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
2: Alışveriş önerileri sunuyor.
1: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
2: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
1: Dimple Moon, Dimple Moon.
2: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
3: Ne durduruyorsun arabayı be?
4: Kiraz!

0: Fatma Hanım! Fatma Hanım! İnsaf artık kardeşim! Bu ayda kapatamadınız hesabı. Hem veresiye verip hem peşinizden mi koşacağız?
1: Haklısın Haydar Efendi. Kocama söyledim, uğrayacak.
0: Uğrasın, yoksa başımız derde girecek.
2: Hoş gelmişsin Fatma.
1: Hoş bulduk.
2: Ne oldu, kazan bitti mi?
1: Yarın teslim ederim.
2: Nereye, çarşıya mı?
1: Anneme gidiyorum. Gene kötülemiş.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. İyi misin anne?
3: Benim iyiliğim ne olacak? Toprağa bakıyoruz işte.
1: Allah korusun anneciğim.
4: Yusuf nasıl?
1: Nasıl olsun abi? Bildiğin gibi. Bir çalışır, bir çalışmaz. Sarhoşluğu, dayağı. Bıktım vallahi.
3: Şükür de kızım, çaresi mi var? Sabredeceksin. Torunlarım iyi mi?
1: Ellerinden öperler. Onlar da talihsiz. Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. Ben gideyim artık. Eline sağlık gelin.
5: Afiyet olsun.
1: Allah'a ısmarladık abi.
4: Güle güle.

0: Talihsiz yavrum. Ağalara layıkken bir sarhoşun esiri oldu.
1: Bakkalın da kasabın da beklesin.
2: İkide bir beni çeviriyorlar. Kapıya dayanacaklar sonunda.
1: Gelsinler bakalım. Canımı mı alacaklar?
2: Nazlı'nın da ayakkabısının altı delindi.
1: İdare etsin. Köyde ayakkabı mı giydik biz? Ulan insaf edin be. Hepinizin yükü sırtımda. Yetiştiremiyorum işte.
2: Ama içkine yetiştiriyorsun.
1: Ulan bana bak. Senin dilin çok uzadı. Ecelin olacağım ulan. Ecelin olacağım, gebertireceğim ulan seni. Gebertesi. Çekil ulan şimdi sana çarparım ha. Gebertireceğim ulan seni, konuşma. Konuşma lan. Yatır lan bunları. Yatır. Nedir ulan sizden çektiğim?

0: Çekil, aman!
1: Niye kaçıyorsun lan?
0: Yorgunum, canım çıkıyor. Her gece olur mu?
1: Olur. Gel hadi, nazlanma.
0: İstemiyorum.
1: Niye lan?

0: Aman. Eline sağlık, çok güzel olmuş.
1: Güle güle giy.
0: Elin yatkın maşallah.
1: Enstitüde okudum.
0: Ha, tahsillisin üstelik. Dur, unuturum sonra, paranı ver.
1: Acelesi yok.
0: Olsun yavrum, getireyim.

0: Hem de bir kazak istiyor.
1: Yaparım, yünü göndersin.
0: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz. Sarhoşluğu, dayağı var.
0: Niye evlendin o zaman?
1: Ben mi istedim? Ortaokul sondaydım. 15 yaşında mal gibi satılmışım. İnsafı olmayan bir herif.
0: Sen bir doktora görün kızım. Bu böyle devam etmez ki.
1: Bıktım zaten. Aç mezarı yok ya. Boşanmak istiyorum. Çocuklarıma da ben bakarım.

0: bir paramız yok değil mi?
1: Yok kız.
2: Siz yatın artık, geç oldu.
1: Ben açarım.

0: Elif teyzem kızıdır. Bizde kalacak.
1: Yerimiz mi var kalacak?
0: Kalacak dedim ulan. Sokağa mı atayım?
1: Böyle yerden mi bitti teyzenin kızı? Bugüne kadar yoktu.
0: Hesap mı soruyorsun lan? Bu evde kalacak dedim.
1: Kalamaz. Hiç utanma yok mu sende? Evli bir erkeğin peşine takılıp gelmişsin.
2: Bana imam nikahı yaptı.
1: Puh, rezil! Şimdi ben sana gösteririm. İmam nikahı. Parçalayacağım seni.
0: Dur ulan, dur! Bana karşı gelmek ha! Geberlerim ulan!
1: Allah'ından bul inşallah!
0: Sus ulan, sus diyorum! Sus! Gebertirim ulan seni! Anlıyor musun ha? Gebertirim! Bana bak! İşte kapı, işte sapı! Defolup gidersin ulan buradan! Karışma lan sen!
1: Çekil! Çekil dedim!
0: Karışma lan!
1: Hadi çocuklar!

0: Çekinme, korkma. Onlar gider, sen kalırsın bu evde.
1: Çocuklar, kalk. Hadi, uyan yavrum.
2: Ne oluyor anne? Gene mi dövdü babam?
1: Beterini yaptı oğlum. Hadi kalkın, Nazlı. Hadi canım, uyumayın. Bu ev artık bize haramdır. Hadi kalkın.

0: Bekir oğlum.
1: Allah Allah. Ne oluyor ya?
0: Oğlum kapı çalınıyor.
1: Kim o?
0: Benim abi Fatma.

0: Kız Fatma, bu saatte ne işin var? Yusuf'a bir şey mi oldu?
1: Allah belasını versin. Eve kadın getirdi. Tövbe tövbe, şu çocukların perişanlığına bak.
0: Gece vakti koca evinden böyle kaçılır mı Fatma?
1: Çarem mi kaldı abi? Sizden başka kimim var? Burada kalacağım.
2: Başımız üstünde yerim var ama bize yetmiyor bu ev zaten.
0: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
0: Kocan o senin.
1: Olmaz olsun. Günahıma siz girdiniz. Eşekmişim gibi sattınız beni.
0: Vay.

0: Vay vay vay, bu İstanbul seni bozdu, dilim bir karış.
1: Susun, yemeyin birbirinizi. Et tırnaktan ayrılmaz. Sokağa mı atacağım kızımı, torunlarımı? Sıkışırız, ne yapalım? Torunlarım benimle yatarlar. Ben de şu koltukta yatarım. Uykumu tutacak sanki.
0: Öyle olsun. Sabah nasılsa kocan gelir, kuyruğunu kıstırıp gidersin. Başka da mümkünü olamaz.

0: Çocukları da alıp kaçmış.
1: Belli ki kıskandı. Çekemedi beni.
0: Kadın başına ne yapacak ki? Eli mahkum. Kuyruğunu kıstırıp dişi köpek gibi dönecek eve. Senin de benim de hizmetimize koşacak.
1: Ya beni döverse, horlarsa gelince?
0: Korkma, ben varım. Kimse elini süremez sana. İşe de gitmem bugün.
2: Hadi oğlum.
3: Bu Yusuf niye gelmedi ki?
2: Gelse de gitmem.
4: Ben de gitmem. Simit satarım, sana bakarım.
2: Sen okuyacaksın oğlum. Anan size yetişir, merak etme.
5: Sabırlı ol kızım.
2: Hele bir gelsin Yusuf. Konuşalım, öğrenelim neymiş. Yalan mı söyleyeceğim anne? Kuma getirdi. Gelmez zaten. O körpenin koynundan çıkamaz.
3: Ne gülüyorsun ulan?
2: Benim için tatsızlık çıkarma abi. Sonum ne olursa olsun Yusuf'tan boşanacağım. Hadi çocuklar, geç kalmayalım.

0: Bu kıza arka çıkma ana. Defolup gitsin evine.
1: Yine ben gelip alacağım sizi. Tamam mı? Hadi bakalım.

0: Niçin boşanmak istiyorsun?
1: Üstüme kuma getirdi.
0: Yani zina davası mı açmak istiyorsun?
1: Ne demek o?
0: Yani kocanı bir kadınla uygunsuz vaziyette bastıracaksın.
1: Yo, hayır avukat bey. O rezillik olur. Ben boşanmak istiyorum. Geçinemiyoruz. Çok içiyor, beni dövüyor.
0: Seni kim gönderdi?
1: Kendim geldim.
0: Masraflar için sordum. Kim ödeyecek? Mahkeme harcı, avukatlık ücreti filan.
1: Param yok. Bunları versem...

0: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
2: Nerede o
1: ha? Lafını bil, eve getirdiğin kız...
2: Aferin sana Bekir Efendi. Bu dinsize arka çıkıyorsun ha, evine git diyemedin mi?
3: Bana bulaşma Yusuf. İşte yüzü. Kocana git dedim, dinlemedi.
2: Ben dinletmesini bilirim. Yürü lan eve. Hadi yürü.
1: Gitmiyorum. Sarhoşluğundan, dayağından bıktım artık. İlişme bize, çekil.
2: Ana, bir şey söylesene şu kızına. Katil mi olayım yani?
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da.
2: Sizden yüz buluyor zaten. Ulan Ömer! Hadi ulan!

0: gidiyoruz.
1: Dokunma çocuklarıma. Çekil.
0: Çocuklarımı senin yanına bırakmam ben.
2: Ne olur benim için bağırmayın be. Nasıl oldu komşulara?
1: Toparlasın çocuklarıma.
3: Allah aşkına sus.
1: Susmam anne. Çocuklarımı alamaz benden. Mahkemeye verdim. Boşanacağım.
4: Yusuf Akkuş, karın sarhoş olup kendisini dövdüğünü, çocuklarına eziyet ettiğini iddia ediyor.
5: Kocasıyım hakim bey. Bana karşı gelince dövmez miyim?
4: Kocası olman karını dövme hakkını sana vermez. Çocuklarınız var. Size düşünmeniz için mehil veriyorum. Buyurun.
6: Müvekkilen boşanmakta kararlı sayın hakimim. Davalının eve bir de kuma getirdiğini şahitlerle ispat edebiliriz.
4: Yaz kızım. İki tarafın şahitlerinin dinlenilmesi için duruşma 27 Mart.
2: Bir gün çalışıyorum, bir gün çalışmıyorum. Kendi yüküm kendime çok geliyor Fatma.
1: Ben yük olmayacağım abi. Bir iş bulup çalışacağım.
2: İş bulmak kolay mı ha?
1: Elimden dikiş falan gelir. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur.
3: Karışmak gibi olmasın ama koca ekmeğini çok ararsın. En iyisi barışman.
1: Barışmam. Allah büyük. Bir iş bulurum. Hani bir hemşerimiz vardı anne. Süt analık etmiştin.
7: Selim Bey, fabrikası var. Sana adresini bulurum.
8: Elvan Hanım nasıl?
1: İyice çöktü ama gene de şükür.
8: Ananızın sütünü emdim. Helalleşmek isterim. Hemen yarın işe başlarsın kızım.

0: Şş,
1: ne haber? Bilmez gibi soruyorsun. Kocam Verem, 4 çocuğumuz var. Yarı aç, yarı tok geçinip gidiyoruz. Kendime bildiğim bileli hep çalışırım.
2: Ben ilk kez çalışıyorum. Benim 2 çocuğum var, okuyorlar.
1: Ah kardeşim, keşke hiç evlenmeseydim, hiç çocuklarım olmasaydı diyorum. Ah gün görmedim ki. Kocam yarın ölse cenazesini zor kaldırırım.
2: Allah gecinden versin, erkeksizlik zor. Benimki adam olsaydı boşanır mıydım? Sarhoşluğu, dayağı, rezilliği canıma tak etti.
1: Demek boşanmakta kararlısın.
2: Evet, boşanacağım.
3: Sayın hakimim, dinlenen şahitlerin beyanlarıyla davalının müvekkilemi sık sık dövdüğü, ayrıca imam nikahıyla eve bir kadın getirdiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle müvekkilemin boşanmasına ve üvey anne elinde kalmamaları için çocukların annelerine teslimine karar verilmesini talep ediyorum.
4: Çocuklar, siz annenizle mi babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Sen Ömer.
5: Annemle kalmak istiyorum.
4: Sen Nazlı?
6: Ben de annemle kalmak istiyorum.
2: Sus yavrum, ağlama, çok ayıp.
4: Yusuf Akkuş'la Fatma Akkuş'un boşanmalarına, Nazlı ve Ömer adlı çocukların annelerinin yanında kalmasına, babaları Yusuf Akkuş'un çocuklarını haftada bir gün görmesine karar verilmiştir.
3: Ben burada kalıyorum. Boşanma ilamını gelip alırsın.
2: Sağ olun. Nereden gideceğiz?
3: Şuradan gideceğiz.
2: Sağ olun. Hadi yavrum.
7: Geçin lan şuraya. Çocukları da zehirledin şirket karı. Alırsın onları benden.
8: Yapma kardeşim, çocuklar korkuyor.
9: Çekil şuradan be!
8: Doğru konuş, ben size yardım etmeye çalıştım. Şu kızın haline bak, titriyor korkudan.
9: Hadi git işine be!
10: Ne olur kızım,
9: tamam,
10: ona
9: kardeşim,
10: vermeyin.
9: Karışmayın. Tamam, siz karışmayın be, karışmayın.
8: Ben çocuğu getiririm, siz uzaklaşın tamam. Burada.

0: sağ olun. Sizin de başınızı derde soktum.
1: Yok canım. Bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm. Arabam var. Sizi durağa kadar bırakayım.
0: Zahmet olmasın.
1: Yolumun üstü. Hem bir an önce buradan uzaklaşsanız iyi olur.
0: Pekala.
1: Arabam şurada.

0: Hadi ağlama artık. Annen de çok üzülüyor bak.
1: Korkuyorum amca, ya babam gelirse?
0: Nasıl gelecek ki? Kaçtık işte. Hem adını da söylemedin bana.
1: Nazlı.
0: Çok şekersin biliyor musun? Adın gibi sen de Nazlısın.
2: Şu ilerideki durakta insek.
0: Olur.
2: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Evet. Güle güle güzel Nazlı Hanım.
2: Sağ ol. Hadi bakalım. Kaça bunlar?
3: İnşallah pişman olmazsın Fatma.
2: Pişman olmayacağım. Çalışır çocuklarıma bakarım.
4: Kolay mı sanıyorsun? Önce evi nasıl bulacaksın? Bizim ev biraz daha büyük olsaydı.
3: Ev büyük olsaydı ne olacaktı ana? Kendi boğazımıza yetişemiyoruz ki.
2: Tencere nasıl olsa kaynıyor. Aylığımı olduğu gibi sana veririm.
3: Tamam Fatma. Bacımsın. Seni sokağa bırakacak değilim ya.
5: Tebrik ederim Fatma.
6: Kurtulmuşsun kocandan.
2: Başka çarem yoktu.
6: Kutlayalım bunu ha.
2: Nasıl yani?
6: Paydos'tan sonra bir yerde yemek yeriz. Sonra da bir eğlence yerine gideriz.
2: Sağ ol. Bir daha bana böyle şeyler söyleme.
7: Asıldı mı domuz? Güzel kadına dayanamaz.
2: Aman güzel olsan bari.
7: Güzelsin kız. Saçını başını tarasan, biraz allık, ruj falan, öyle şeyleri bilmem ben.
2: Kocan nasıl? Çıktı mı hastaneden?
7: Aa, çıkacağı da yok galiba. Dört çocuk başıma kaldı. Al, bir de ne istersen.
2: Yok, istemem.
7: Sen bilirsin.
8: Ay, oh. Canım eve gitmeyi istemiyor, bir sürü işim var.
2: Ben de bıktım.
8: Yemek, bulaşık. Çocukların
7: da yıkanması lazım. Hep aynı iş, hep aynı iş. Yarın pazar ne yapacaksın?
2: Hiç, çocukları parka götürürüm. Vakit kalırsa bir de sinema.
9: Hanımlar buyurun, o tarafa gidiyorum.
2: Binelim kız, otobüs beklemekten bıktım. Olsun, ben binmem.
7: Canım isterse.
8: Yine gidiyor.
9: Merhaba.
7: Merhaba.

0: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim amca. Sen de mi çocuklarını getirdin?
1: Benim çocuğum yok. Siz yalnız mı geldiniz?
2: Annemle geldik. Bak işte orada.
1: Kolay gelsin. Oturabilir miyim?
3: Buyurun.
1: Çocuklar çok mutlu görünüyorlar.
3: Öyle. Hayatlarında ilk defa parka geliyorlar.
1: Babaları getirmezdi demek.
3: Ne gezer? Varsa yoksa içki.
1: Nasıl gidiyor? Rahatsız ediyor mu yani?
3: Yüzünü görmüyorum ki. Daha çocuklarını bile almadı. Daha iyi almasın.
1: Oysa çocuklar ilgi ister, sevgi ister. Ben de yoksundum sevgiden filan. Parka sık sık gelirim. Çocukların coşkusu, mutluluğu rahatlatır beni. Sanki çocukluğumu yaşarım.
3: Ben de çocukluk nedir bilmedim zaten. Çocuk yaşında evlendirildim. Şimdi...
1: Bir şey mi söyleyecektin?
3: Şimdi daha umutluyum. Daha güvenim var kendime. Çalışıyorum.
1: Sevindim. Yani umutlu olduğuna. Sizi o gün bir karamsarlık içinde görmüştüm. Ah, adımı söylemedim. Cengiz.
3: Fatma.
1: Memnun oldum.
2: Naz da çok acıkmış anne. Ben de.
3: O zaman eve dönelim.
2: Anne biraz daha duralım be.
1: Sizi yemeğe davet etsem?
3: Yok olmaz. Olmaz.
1: Niye olmasın? Çok şirin bir köfteci var. Köfte piyaza. Çok sevinirim. Lütfen.
3: Bilmem ki.
2: Nefret olur ağzını yandı.
3: Ah kızım, sana kırmızı biberi o kadar dökme demedi mi?
1: Kırmızı biberin de lezzeti başka ama.
3: Ekmek için.
1: En iyisi kaymaklı kadayıf. Çok çabuk, çok dört tane kaymaklı.
2: Tatlımızı yiyelim, gene parka gidelim, olur mu anne?
3: Eve gitsek daha iyi olur.
2: Ama hiç kaydırı abi yemedim. Sıra gelmedi ki.
1: Çok kalabalık da ondan. Ben çok tenha bir park biliyorum Ömer.
3: Annem Selim Bey'in süt anasıydı. Sağ olsun fabrikasında iş verdi. Konfeksiyon üstüne çalışıyorlar.
1: İyi fabrikadır bilirim.
3: Her şeyi iyi de servisi yok. Akşamları minibüs kuyruğunda canımız çıkıyor.
1: Yolum o tarafa düşerse seni götürürüm.
3: Sağ ol.
1: Haftaya pazara umarım gene parka gelirsiniz.
3: Bilmem. Belki. Niye sordun?
1: Ben de orada olacağım.
3: Ben gideyim artık.
1: Bir dakika.

0: Beni yanlış anlama. Çocuklarını çok sevdim.
1: Ben de çocuklarımı çok seviyorum. Her şeyim onlar.
0: Biliyorum. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor. Sen de çok güzelsin Fatma.

0: Sen de çok güzelsin Fatma. Sen de çok güzelsin Fatma. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor.
1: Nasıl geçti cumartesi pazarı?
2: Onunla beraberdim.
1: O kim?
2: Hani geçen gün arabasına bindiğim adam.
3: Sahi mi söylüyorsun?
2: Niye yalan söyleyeyim? Sen ne yaptın?
3: Ev işleri, çamaşır, ütü filan. Pazar günü de çocukları parka götürdüm.
2: Bu kaza o aldı. Para da verdi, kirayı ödedim.
3: Neler diyorsun sen?
2: Şaşırdın mı? Şansım güldü ilk defa şeker. Zengin bir adama çattım.
3: Nasıl yaparsın Saliha? Evlisin. Hasta bir kocan var. 4 tane de evladın.
2: Açlık, yokluk. Çocuklarım nicedir ilk defa et yediler. Senin de başına gelirse nasıl olduğunu anlarsın.
0: Merhaba. Geç kalmamışım. Seni götürmeye geldim. Arabam şurada.
3: Zahmet etme, ben minibüsle giderim.
0: Buraya kadar geldim, kırma beni.

0: Niye bu kadar çekiniyorsun Fatma?
1: Bilmem ki. Arkadaşımı ayıplıyordum. Yabancının arabasına biniyor diye.
0: Ben yabancı mıyım? Tanıştık, arkadaş olduk. Niye ters geliyor sana?
1: Böyle şeyleri, yani arkadaşlıkları falan hiç düşünmedim ben.
0: Doğal değil mi? Özgür bir kadınsın. Seni o gün adliyede çocuklarını dişi bir kaplan gibi korurken gördüm. Çok etkilendim.
1: İki çocuk anasıyım ben.
0: Biliyorum. Çocuklarını da çok seviyorum. İstersen bir yere gideriz. Yemek yer konuşuruz.
1: Olmaz. Çocuklarım, annem merak ederler.
0: O zaman yarın. Haber verirsin, merak etmezler.
1: Doğru olmaz bu. Bilmem ki. Şu sokağın başında ineyim ben.
0: Evine kadar bırakayım.
1: Sakın ha. Hoş bir şey değil. Mahalleye karşı. Laf gelsin istemiyorum.
0: Anlıyorum. Yarın fabrika kapısında olacağım.

0: Hayret. Saçını falan da örüyorsun.
1: Ne var bunda?
0: Hiç. Ha şöyle biraz bak kendine. Güzelliğinin kıymetini bil.
1: Sağ ol. Ha. Rujun yanında mı?
0: Elbet. Al. Sende kalsın. Bende daha çok var. Hayrola kız, sende bir şeyler var.
1: Biriyle tanıştım. İyi bir insan. Niyeti de ciddi.
0: Evlilik ha. Akıllanmadın mı kızım? Boş ver evliliğe.

0: Onu bulduk amirim. Cengiz Tunç. Kod adı Reis. Yurt dışından yeni giriş yaptığını sanıyorum. Çevirip alayım mı?
1: Tamam.
2: Acele etme. Yakın takibi alın. Önce hücre evini, hücre arkadaşlarını tespit etmeliyiz. Belki de yeni bir eylem için yurda dönmüştür.
1: Tamam.
0: Fabrikalar muhitine girdik amirim. Tamam.
3: Merhaba.
4: Merhaba. Nasılsın?
3: İyi.

0: konfeksiyon fabrikasından bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir. Arabasının plakası 34YK 664. Tamam.
1: Dikkatli ol. Tutuklama emrini ben vereceğim. Şimdi devamı takip et. Tamam.
2: Ne içeceksin?
3: Hiçbirini.
2: Olur mu? Sen bize getir. He. Niye içmek istemiyorsun?
3: Hiç içmedim ki.
2: Peki nasıl bir şey diye merak etmiyor musun?
3: Nasıl olduğunu gördüm. Kocam içerdi. Sarhoşluğu bir delilik gibiydi.
2: Senin delireceğini sanmıyorum. Niye içmeni istiyorum biliyor musun?
3: Niye?
2: Biraz cesaretlenirsin. Açılırsın. Mesela ben. Senden hoşlandığımı söyledim kaç defa. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Utanıyorsun belki de.
3: Utanıyorum, evet. Doğru.

yarınların için, mutluluklar için.

0: Kartal bir merkezi arıyor.
1: Bir işçi kadınla restoranda yemek yemekteler. Bir gönül ilişkisi olabilir. Tamam.
2: Zannetmem. Olayların gelişmesini beklememiz lazım. Ne konuştukları önemli. Bir şeyler yapabilir misin? Tamam.
1: Denerim amirim. Kadınla adamın pardesülleri vestiyerde. Bir verici yerleştirebilirim. Tamam.
2: Çok faydalı olur Arif. Yalnız kadının pardesüsünü tercih et.
3: Bir ateş bastı beni. Fazla içtim galiba.
4: Fazla içmedin. Alışık değilsin de ondan.
3: Hoşuma gitti ama. Rahatladım biraz.
4: Daha da güzelleşti.
3: Aman.
5: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yeri çok.

0: çok gürültülü olur.
1: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
0: Çok geniş. Zor temizlenir.
1: Peki şu eve ne dersin?
0: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
1: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
0: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
4: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
3: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Şeref Bey'in hikayesiyim. Adım Yusuf diye.
9: Uçtun gitti. Beni bile şaşırttın.
10: Ben saygısız insanlardan hoşlanmam.
8: Yok canım.
9: Dön diyorum.
8: Yüzümü dönersem de elim titrer ahbap. Hadi eyvallah.
10: Kim bu? Bilmem. Şu ilerideki tepede buldum. Yaralı. Kardeşim Sülo sizi omzunuzda bir kurşunla buldu. Çünkü seviyorum onu. Anlıyor musunuz? Seviyorum.
8: Bir çift güzel göze dünyanın çiftliklerini değişmem ben.
7: Boşu boşuna üzülürken değirmendeki aşk oyunları herkesin ağzına destan oluyor.
11: Hayırlı haber. Gözünüz aydın. Büyük baba olacaksınız.
8: He? Evleneceğim Sevda'yla.
10: Peki ne söylememi istiyorsun? Güle güle dedik.
12: Ölünceye kadar yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Harika anları keşfet. Jacobs.
6: Haydi gel.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
8: Nefesler tutuldu. Uğurcan, Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış. Uğurcan, nereye Uğurcan? A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor. Cipsler, çerezler, kazandıkça kazanıyor sayın seyirciler.
9: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
10: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
11: Abi hocam affetmez.
9: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
12: Maç keyfine Jeep Soul Tube Chips 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
5: İşte Chatman, işte hayat.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Zor değiliz biz.
5: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
6: Ara bu.

0: trend yol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Obsesso. Obsesso. Let's go. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
5: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: ben.
1: Hı.
0: Amerika sok mu?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

0: Beni duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Hazır değiliz biz.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
5: Ararı bulur.

0: Orum geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Bak Fatma, sen de yalnızsın, ben de. Gel bu hayatı beraber paylaşalım.
1: Bilmem ki, ne diyeyim. Çok acı çektim.
0: Haklısın. Kalkalım mı?
1: Kalkalım.

0: Restorandan çıktılar amirim. Tarabya istikametine gidiyorlar. Takipteyiz, tamam.
1: Otoya fazla sokulmayın. Uyanabilir, tamam.
0: Anlaşıldı amirim, tamam.
2: Başım dönüyor.
3: Demir bir çay yaparım sana, bir şeyciğin kalmaz. Başını öyle arkaya yaslama, dik otur.
1: Konuşmalarını dinliyor musun?
0: Sesleri çok net geliyor. Levent istikametine gidiyorlar. Tamam.
1: İkinci bir talimatıma kadar takibe devam edin. Tamam.
0: Anlaşıldı, tamam.
1: Merkez 314 arıyor. Merkez 314 arıyor.
4: 314 dinlemede amirim.
1: 34 YK 664 plakalı araba Boğaz yolundan sizin istikametinize doğru yol alıyor. Bu otoyu takibe alın. Tamam.
5: Anlaşıldı amirim, size bilgi vereceğim, tamam.
0: Levent kavşağına yaklaşıyorlar amirim.
1: Devamlı haber verin, tamam.

0: Arif, hiç ses gelmiyor mu?
1: Sadece araba sesi var. Hiç konuşmuyorlar amirim.
2: Kazancı yokuşuna giriyorlar. Takipteyiz amirim, tamam.

0: Başkurt Sokağı'nda 54'e 1 apartmanının 4. katına çıktılar. Tamam.
1: Yeni kiraladıkları örgüt evi olabilir. Belki bu gece toplantı düzenlemişlerdir. Başka gelenler olursa engel olmayın. Biz geliyoruz, tamam.
2: Yalnız mı oturuyorsun burada?
3: Evet. Kimsem yok benim. Hem bir yıldır ayrıydım evimde.
2: Niçin?
3: Zorunlu bir ayrılık. Dönmem gerektiği için döndüm. Görülecek işlerim var. Pardesünü niçin çıkartmıyorsun?
4: Üşüyorum. Bırak çocukluğu, ver bakayım.
2: Çok korkuyorum. Bir gören olduysa.
3: Cesur ol, boş ver.
0: Allah kahretsin. Pardesü'yü çıkardı, it ol it.
5: Kadın korkuyorum dedi. Takipten mi şüphelendi acaba?
2: Yalan söyledim.
3: Kime yalan söyledin?
2: Çocuklara. Evdekilere. Gece vardiyasında çalışacağım dedim.
3: Pişman mısın yani?
0: Duyulmuyor.

0: Niye yalan söyledin?
1: Başka ne derdim ki? Bir erkekle buluşacağım diyemezdim ki.
0: Yanlış düşünüyorsun. Kendi sorumluluğunu taşıyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin.
1: Bilmiyorum. Doğru mu, yanlış mı yaptım? Onu da bilmiyorum. Niçin buradayım? Niçin seninle beraberim? Bilmiyorum.
0: Cevabını ben vereyim. Sen de benden hoşlanıyorsun Fatma. Doğrusu bu. Bir kadınla bir erkeğin birbirlerine ihtiyaçları vardır.
2: Allah kahretsin.
3: Ne oldu?
2: Sesler o kadar zor duyuluyor ki.
1: Evin çok dağınık.
0: Çoktandır burada değildim. Bakımsız kaldım.
1: Neredeydin?
0: Uzaklardaydım.
1: Çocuklarımı yalnız bırakmamalıydım.
2: Sen iyi bir annesin. Güzel, sevecen, iyi duygular içindesin ama... ...hep kendinden ödün vermişsin. Seni hep sömürmüşler. İlk kez baş kaldır diyorum sana. İsyan et. Kişiliğini bul. Önce kendine saygın olmalı. Yarınların için yeni bir düzen ara kendine.

0: İçerideler amirim.
1: Konuştuklarını dinleyebildin mi?
0: Dinlediklerinde önemli bir şey yoktu. Sonra parlı suyu çıkardılar, kapı kapandı, dinleyemedim.

0: Hey şef, operasyona geç kalmadım ya.
1: Nasıl haber aldın?
0: Gece sekreteri telsiz konuşmasını dinlemiş. Örgüt evi burası mı amirim?
1: Şşşt, yavaş konuş. Evet. Çabuk olun.

0: Evde yok.
1: Dama fırlayın. Kalk giyin.
0: Yazık, kaçırdık.
2: Üzerinde bir şey yok.
3: Üzerinde bir şey yokmuş.

0: Gel bakalım. Ne zaman kaçtı?
1: Görmedim. Duymadım. Uyuyordum.
0: Nereye gittiğini söyle.
1: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
0: Seninle işimiz daha bitmedi.
1: O ne yaptı? Katil mi? Hırsız mı?
0: Terörist. Alın merkeze.
1: Bırakın. Ben bir şey yapmadım. Bırakın ne olur. Bırakın.

0: Güzel. Etkili resimler.
1: Yazısı da hazır.
0: Biraz beklesek şube amirini kızdırmayalım. Tahkikatını tamamlasın.
2: Aman abi, atlarız sonra. Sorumluluk bana ait. Baskıya yetiştirelim.
0: Galiba haklısın, al.
3: Bize yardım et. Cengiz kimlerle buluştu veya buluşacak? Söyle.
4: Bilmiyorum.
3: Onu böyle korumakta suç ortağı alıyorsun.
4: Ben bir şey bilmiyorum. Onu tanıyalı daha bir hafta oldu. Benim çocuklarım var. Değilim. Ekmeğimi çalışarak kazanıyorum.
3: Tespit için seni hastaneye yollayacağım.
5: Soyun dedik sana. Üzerinde hiçbir şey kalmasın. Ne var ne yoksa hepsini çıkart.

0: Önde ayna var. Biz onları görürüz, onlar bizi görmezler. Şimdi dikkatli bak. Örgüt elemanlarından tanıdığın varsa söyle. Numarasını söyle sadece.
1: Yedi... dokuz ve... beş numara. Eylemlere katılmışlardı.
0: Başka? Mesela şu üç numara.

0: Üç numara. İn aşağı. Yaklaş. Işıkların arasına geç. Sağına dön. Şimdi soluna dön. Tanıdın mı?
1: Kesinlikle tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim.
0: Tamam. Teşhis tamamlandı. Yerlerine götürün.
2: Bu saatte niye çağırdınız beni? Ne yaptım ben?
0: Telaşlanma. Bize yardım etmen için çağırdık seni. Ayrıldığın eşin Fatma Kara'yı bir teröristle yakaladık.
2: Terörist mi?
0: Evet. Yasa dışı bir örgüt lideri. İşte resmi. Tanıyor musun? Onun hakkında bildiğin bir şey var mı?
2: Boşandığımız gün adliyede yanındaydı. Tanıdım onu.
0: Ne zaman boşandınız?
2: 6 ay önce.
0: Eşinden ayrılma sebebin neydi?
2: Başka sebep mi arıyorsunuz? İşte bu işlere bulaştığı için boşadım.
1: Yalan! Vallahi yalan söylüyor. Ben terörist falan değilim. Geçinemedik, ayrıldık. Sarhoşluğundan, dayağından boşandım.
0: Ne zaman boşandınız?
1: 6 ayı geçti.
0: Cengiz'le ne zamandır beraberdin? Söyle, söyle.
1: 3 gündür.
0: Boşandığın gün adliyede Cengiz'le beraber değil miydin?
1: Hayır, hayır. Evet, evet. O gün orada tanıdım.
0: Biraz evvel 3 gündür beraberiz diyordun. Boşanalı 6 ay olmuş.
1: Yeter, yeter. Bırakın ne olur.
3: Ana, ben değilim. Bak saat kaç oldu, hala yok.
4: Terbiyeli konuş. Kızımın mutlaka başına bir şey gelmiş.
3: Hadi ya.
5: Anneme bir şey mi oldu nine?
4: Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şimdi karakola gider haber veririm.
0: Cengiz senden ne istedi? İlçeleri örgütlemenizi mi istedi?
1: Böyle şeyler konuşmadık. Yalnız olduğunu, hayatımızı birleştirmemizi istedi.
0: Terörist olduğunu bilmiyor muydun?
1: Yemin ederim bilmiyordum. Ne olur anlayın beni. Çocuklarımı özledim. Merak ederler. Hiçbir suçum yok benim.
0: Seni ikamete rapten bırakacağım kızım. Yalnız şehirden ayrılma. Adres değişikliğin olursa bize bildireceksin.
1: Peki sağ olun.
6: Hadi.
5: Dayı, bugün okula da gidemedik.
7: Gidip de alim mi olacaksın?
5: Evet, doktor olacağım.
7: Hadi be sen de.
6: Allah kahretsin! Herifler!
8: Geçmiş olsun Yusuf efendi.
2: Sağ ol bacım. Koynumuzda yılan beslemişiz.
8: Kaç yıllık komşumdu Fatma. Gazetede görünce vallahi inanamadım.
9: Kim inanır kardeş? Yere bakan yürek yakanmış.
2: Benim gibi adama yapılır mıydı bu? Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. İki evladından da mı utanmadı? Hem de vatan haini. Çocuklarımı onun eline bırakmayacağım.

0: Arkadaşlarım sen hiç gazete okumuyor musun dediler bana. Ne oldu?
1: Hiçbir şey oldu. Çocuklar, başıma çok kötü şeyler geldi.
0: Ne yaptın anne?
1: Hiçbir şey sorma oğlum. Ama inanın ki sizin anneniz suçsuz. İkinizi de çok seviyorum. Ne olur inanın bana. Siz inanın bari.
0: Yürü.
2: Kocasından ayrılınca bacımı yanımıza aldık. Bizim böyle işlerle hiçbir ilgimiz yoktur.
3: Kocasından terörist sevgilisi yüzünden mi ayrıldı? Bu çok önemli.
2: Ne bileyim kardeşim?
1: Gazeteci oğlum, bizimle uğraşma. İçimiz yanıyor zaten.
3: Ben görevimi yapıyorum anacığım. Kamuoyunu aydınlatmam gerek.

0: Ne istiyorsun sen benden? O rezil resimleri sen çektin. O yalan haberleri sen yazdın.
1: Sakin ol, amacım sana yardımcı olmak. Cengiz tarafından aldatıldığını kanıtlayabiliriz.
0: O beni aldatmadı! Sen rezil ettin beni! Allah belanı versin!
1: Doğru konuş, dikkat et! Senin ipliği pazara çıkartacağım.
0: Defol, yavruya!
2: Gel buraya, gel! Gel buraya!
0: Ulan! Anne!
2: Rezil ettin bizi!
0: Abi!
2: Seni Allah'tan korkmaz!
0: Dur, vurma!
2: Bundan utanmaz rezil!
0: Abi! Anneme bir şeyler oluyor! Anacığım, anacığım! Güzel anam benim. Atlatacaksın. İyileşeceksin, üzülme.
3: Üzülme demesi kolay. Anamın katili olacaksın, rezil karı.
4: Bu olaylardan sonra seni iş yerimde çalıştıramam kızım.
0: Benim hiçbir suçum yok Selim Bey. Olaylara karışmadım.
4: O teröristle yakalamışlar seni.
0: Kim olduğunu bilmiyordum. Benimle evlenmek istiyordu. İyi bir insandı.
4: Orasını bilemem. Kendine başka iş aramalısın.
0: Yapmayın. Acıyın bana. İki çocuğum var. Aç mı kalalım? Sürünelim mi?
4: Bunları daha önce düşünseydin. Ben töhmet altında kalamam. Elvan ananın hatırı için sana iki maaş tazminat vereceğim.
0: Ne olur işten çıkarmayın beni. Lütfen.
4: Yapacak bir şey yok kızım. Muhasebeye uğra hesabı.
0: Hiçbir şey yapamaz mısınız? Hadi. Lütfen.
4: Hadi.

0: Seni arıyordum Fatma. Telefondan istiyorlar. Buraya bağlattım.
1: Anneme bir şey mi olmuş?
0: Bir şey söylemediler.
1: Telefon nerede?
2: Burada, hemen şurada.
1: Alo? Kim arıyor? Ben Fatma.
3: Benim Fatma, Cengiz.
1: Neredesin? Meraktan öldüm. Beni işten çıkardılar.
3: Üzülme. Şimdi hiç konuşma, dinle beni. Olanlar için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Fabrikadan hemen çık. Minibüse bin. 3 durak sonra in. Semt pazarına git. Alışveriş yap. Takip edilmediğini anlarsam yanına geleceğim. Seni seviyorum.

0: Çok çektirdiler bana.
1: Sen bu acıları hak etmedin. Kendimi affedemiyorum. Sana kötülüğüm dokunsun istemezdim.
0: Biliyorum. Sen iyisin. İyi davrandın bana. Herkesten darbe yerken senden iyilik gördüm. Sevgi gördüm.
1: Ben de çok yalnızdım Fatma. Senden hoşlandım. Seni gerçekten seviyorum.
0: Ben de. Sen çok mu kötü şeyler yaptın?
1: Bir ideal uğruna savaş vermekteyim. Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etmiyorum.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
1: Olmaz Fatma. Davamdan dönemem. Bir gün seni de alıp gideceğim. Biraz sabırlı ol. Benimle kalır mısın?
0: İsterim. Ama kalamam. Çocuklarım var. Sonra annem hastanede. Gitmeliyim.
1: Git. Evi öğrendin.

0: Buyurun.
1: Annem nasıl doktor?
0: Kuvvetli bir kriz. Bünyesi de çok zayıf. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ne olur doktor bey, annemi kurtarın. O benim yüzümden buralara düştü.

0: Sen yokken postacı getirdi. Neymiş? Yusuf beni mahkemeye vermiş. Çocukları almak için.
1: Davalı Fatma Karan'ın yüz kızartıcı bir suç işlediği tespit edildiğinden Yusuf Akkuş'tan olma, çocukları Ömer ve Nazlı'nın babanın açtığı dava ve talebi nedeniyle çocukların velayetinin Fatma Karan'dan alınıp Yusuf Akkuş'a verilmesine temyiz yolu açık olmak suretiyle karar verilmiştir.

0: Utanma olayım çocuklarımdan ayırma.
1: Çekil şuradan utanmaz rezil kadın, dokunma çocuklarıma. Çek dışarı.
0: Doğru öldür istersen çocuklarımdan ayırma.
1: Gel buraya.
2: Kötü kadın oldun sen, ben babamı istiyorum.
0: Söyleme oğlum, ben kötü olmadım.
1: Gazetelere geçtin ulan. Bırak çocukları, yüzünü gösteren namersin sana.
0: Ayırma bizi, yapma. Hadi.

0: Kim o?
1: Benim Fatma.
0: Gir içeri.
1: Çocuklarımı aldılar. Kopardılar benden. Ömer'imi, Nazlı'mı.
0: Ağlama. Güçlü olmalısın. Onların istediği bu. Yıldırmak, ezmek. Sen benim sevdiğimsin. Yılmayacaksın. Ezilmeyeceksin.

0: Önce sana bir pasaport temin edeceğiz. Hı.
1: Bir yere gidemem. Şehirden ayrılma dediler.
0: Boş ver. Bize yardım edecek kişiler var. Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Hayır, evde.
0: Onu bana getir.

0: Seni kaçıracağım. Çektiğin acıları unutturacağım Fatma. Buna layıksın sen.
1: Korkuyorum. Senin için.
0: Korkma. Bana güven.
1: Sana güveniyorum. Seni seviyorum ben. Hoşça kal.
2: Sen bizim yüz karamızsın. İnsan içine çıkamaz olduk.
1: Merak etme abi, gidiyorum zaten.
2: Defol!
1: Artık rahat edersin.
2: Bir daha buraya uğrama sakın, beni katil edersin.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Defol! İçeri sen de.

0: Hayatta senden başka güveneceğim kimse kalmadı.
1: Güven bana. Gideceğiz buralardan. Bu kabus bitecek, korkma.
0: Seni çok seviyorum.
1: Anne, nüfus kağıdını aldın mı?
0: Aldım.

0: Evde olduğunu biliyoruz. Kurtulma şansın hiç yok. Silahını at ve teslim ol. Cengiz Tunç, teslim ol.
1: Teslim olmam. Sizi bekliyorum, gelin.
0: Yargılanma hakkını kaybetme. Çatışmadan sen sorumlusun. Kan dökülmesin. Düşünmen için sana 10 dakika mühlet veriyorum.
1: Teslim olmayacağım.
2: Cengiz! Cengiz! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
1: Ne yapmak istiyorsun sen?
2: Onu öldürmeyin! Yalvarırım, öldürmeyin!
1: Teslim olmayı kabul etmiyor!
2: Bırakın, ben konuşayım onunla!
1: Silahlı ve tehlikeli biri o!
2: Bana zararı dokunmaz! Ölmesini istemiyorum! Yalvarırım, bırakın, konuşayım onunla!
1: Hadi git!

Thank you.

0: Gel! Teslim ol!
1: Buraya gelme Meleğin!
0: Seni yalnız bırakamazdım! Sen dememiş miydin artık bu kabus bitecek
1: artık
0: diye?
1: Çok geç!
0: Yok! Yok! Hayır değil! Bana güçlü ol diyen sendin! Baş kaldır diyen sendin! Şimdi ben sana baş kaldırıyorum! Teslim ol ne olur!

0: Cengiz! Ne olur teslim ol!
1: Bunu isteme benden!
0: Yok, lütfen yaşamanı istiyorum! Beni yarınsız, umutsuz, sensiz bırakamazsın! Seni çok seviyorum!
1: Yarınım yok benim!
0: Belki çok büyük bir ceza yiyeceksin! Ama gene de seni bekleyeceğim! Teslim olmazsan seninle birlikte ölürüm. Ben de çıkmam buradan.

Thank you.

0: İyi işler becerdin ha. İkramiye alırsın artık.
1: Turgut. Hakkımız değil mi yani?
2: Bir misafirim var odanda.
1: Kimmiş ya?
2: Meşhur ettiğin kadın Fatma Kara.
1: Geliyorum.
0: Hadi fırla.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Seni gördüğüme sevindim.
3: Biraz konuşmak istiyorum.
1: Geç kaldın ama konuşalım. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama görevimi yaptığıma inanmalısın.
3: İnanıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Annem o lafları etti mi?
1: Tutki etmedi. Ama haber güzeldi, çarpıcıydı. Önemli olan bu. Sayemde günün kadını oldun.
3: Öyle. Parmakla gösteriyorlar. Herkes lanetliyor beni.
1: Boş ver be. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Şöhret önemli. Ayrıca güzel bir kadınsın. Çok güzelsin. Teklifler alacaksın. Mankenlik film falan. Bu konuda sana yardım edebilirim.
3: Niçin?
1: Söyledim sana. Çok güzel bir kadınsın. Hani o gün teröristin evinde çıplaktın. O herifin yerinde olmak için canımı bile verirdim.
3: Canını mı?
1: Evet. Şimdi bizim eve gidelim. Planlar yapalım ha?
3: Yapalım.

0: Hadi.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
7: Hakan abi.
8: Arda, senin ne işin var burada?
7: Abi benim rüyamdayız.
8: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
9: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
7: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
10: Vay vay vay. Çocuklar.
9: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
10: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
11: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
2: İyi ama ameliyat hangi parayı?
3: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
1: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
3: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
1: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
4: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
5: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
2: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
6: Cilveli Kız birazdan TV4'te.
7: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle. Obseso. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Anne, anne, babam geliyor, anneanne. Bak, bana telgraf yollamış.
2: Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
3: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
4: Size bir iş teklif etsin. Bir aylık bir iş.
5: Ve yabancıyı nasıl sokarsın evime?
4: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
3: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etmeyi mi? Tamam mı?
1: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
4: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
6: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
3: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
7: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
5: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
3: Hem de delice.
8: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
3: Hayır. Evet, biliyordum.
0: Tanrı Misafiri yarın 18'de TV4'te.
9: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.

0: Bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
2: Pozisyon ekranda, Nazma çabasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Bakın.
2: Hamda leslik.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kopta sadece 115 lira.
3: Ben bilirim, ben bilirim.
4: Hakan abi.
5: Ardan, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

Bir dakika.

0: Arkada.
1: Bilet.
2: Arkada.
1: Bilet.
3: Arkada.
1: Arkadaymış. Bilet.
3: Arkada.
1: Arkada kimde?
3: İşte şu gözlüklü Hayati Bey amcamda. Onda, o ısmarladı bize de. Ya?
0: Hakiki İsveççeliğinde mamul, çok tıraş bıçakları. Bir kutuda 10 tane kardeşim, tekliğe. Bundan ucuz olur mu? Bedava tıraş olacaksın, ne güzel.
4: Ne alırsan 2,5, son fırsat bu, son fırsat. Buyurun beyim.
5: Top attı, çamura battı fabrikasının malları bunlar, yetiş! Ne alırsan 7,5 liraya, kaç kurs
2: hele? Ne alırsan 2,5, ne alırsan ver abi, sağ ol.
0: 1 ciletle 40 tıraş kardeşim, nerede görülmüş bu? Cop, cop, işte burada, cop, cop!
4: Vatan millet menfaatine reklam uğruna satıyoruz, ne alırsan 2,5!
5: Alın bakalım, alın bakalım, evinizdeki çocuğunuza, çoluğunuza!
2: Al abi, ver parayı, sağ ol, eyvallah, 2,5!
4: Hemen saralım beyim, buyurun. Tamam.
0: Hey, belediye cüzdan!
5: Hayırlı olsun ablacığım, güle güle.

0: Üzümün kilosu kaça?
1: 5 lira beyim.
0: Bu ne be?
1: Ne oldu beyim, bir şey mi oldu?
0: Elinin körü oldu, daha ne olsun? 5 liraya üzüm olur mu?
1: Pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz.
0: Ya fakir fukara, gariban taş mı yesin? Ne vicdansızsınız ya?
1: Hı? Git Allah aşkına, sabah sabah başımı belaya sokma benim.
0: Başın belaya girse ne olur?
1: Arkadaş, sen aranıyorsun galiba.
0: Aranıyorum be, ne olacak?
2: Sinirlenmeyin müdür bey, gereken muameleyi yapalım.
1: Ne yani, haraç mı istiyorsunuz?
0: Ne münasebet, sen lafını tart da öyle konuş.

0: Senin karşında belediyenin şerefli bir memuru var.
1: Belediye mi dediniz? Affedersiniz memur bey, zaten halinizi birden tanıyamadım da.
2: Elbette tanıyamazsın, tebdil kıyafet geziyoruz.
1: Aa, haklısınız, müsaade buyurun da çocuklarınıza biraz meyve hazırlayayım.
0: Ya benim çocuklarımın boğazından daha haram geçmedi. Katiyen rüşvet kabul etmem.
1: Rica ederim memur bey, rüşvet değil, naçizane ufak bir hediye.
0: Aa, o başka.
1: Yenge hanım incir de sever mi?
0: Bayılır.
1: Aha, öyleyse incir de koyayım.
0: Koy koy, hepsinden biraz koy.
1: Buyurun memur bey.
0: Al oğlum şunları, baş üstüne müdür bey. Hadi eyvallah.
1: Güle güle beyim, afiyetle yiyin müdür bey. Afiyet bal şeker olsun.

Dur dur dur, çekmemişi anneciğim. Yani bak bak bak bak bak bak, kiraz kuşlara bak. Ne güzel uçuyorlar değil mi? Yuvarlak kuşu gördün mü? Hani topal bir kuş var soldaki, soldaki kuş. Ha bak bak, şu topal şişman uçuyor, şişman bir kuş. Ha hop, o kuşa dikkat et, dikkat et, bak bak bak. O kuştan şimdi ne yapacağız? O kuş aşağı gelecek, dükkana gelecek, peynir alıp gideceğiz, sen de şaşıracaksın, ben de şaşıracağım. Çok akıllı kuştur ha, hiç kimseyden münakaşa etmez bir kere. Ne dersen onu yapar, terbiyeli kuş ve birader işte. Bak bak bak, o kuş, o kuş, dikkat et, dönüşte soracağım sana.

0: Kiraz, sen misin yavrum?
1: Benim babacığım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Sana iyiyim demek isterdim ama desem inanmayacaksın.
1: Bırak artık bu kuruntuyu, üzüntüyü.
0: El deme be yavrucuğum. Körpecik bir kızın eline bakmak kolay mı?
1: Ama ben seve seve çalışıyorum senin için.
0: Bu yatalak halimle kendi kendimden utanıyorum.
1: Ne varmış bunda utanacak? İsteyerek olmadı ki, kaza bu.
0: Kötü bir talihim varmış.
1: Ümidini kırma babacığım. Ben doktorlarla konuştum. Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
0: İyi ama ameliyat hangi parayı?
1: Allah büyük babacığım.
2: Allah artık bizi unuttu kızım. Bir yandan yatalaklık, bir yandan fıkaralık tamamen canıma yetti artık. Allah bir an evvel canımı alsa da ben de kurtulsam, sen de benden kurtulsan.
1: Biraz paramız olsa her şey değişirdi. Bütün hayatım.

0: beni de düşünmelisin sevgilim.
1: Merak etme sevgilim. Er geç babamı razı edeceğim.
0: Ya razı olmazsa?
1: Gene de vazgeçmem senden.

0: Babam duydu. Benden geldim yattım, tamam
1: mı? Olur efendim.
2: Dur!
3: Baş üstüne babacığım. Şey yani, sabah şefler hayır olsun babacığım.
2: Gel! Gene sabaha kadar seni bekledim. Ne olacak bunun sonu böyle?
3: Sonu yok babacığım. Evleniyorum artık, bitti, bekarlığa veda.
2: Kim bilir hangi kızı bulmuşsundur.
3: Öyle iyi bir kız ki, yakında gelip elini öpecek.
2: Demek gelin hazır. Nasıl, istediğim gibi mi bari?
3: Aa, daha alası.
2: Asil mi, temiz aileden mi?
3: Aa, sülalesi, bey, paşa... tam 500 yıllık secereleri var.
2: Ya, çok iyi. Peki, namaz, niyaz, oruç?
3: Hiç kaçırmaz, çok sofudur.
2: Ya, maşallah, maşallah.
4: Medeniyetin en son ve en büyük buluşu... çöptıraş bıçakları.
1: Ferda lüzum yok.
4: Bir sürüşte sinek kaydı. Satıyoruz ve helal ediyoruz. Al kardeşim. 10 tane bir paket, 10 tanesi bir teknik. Biraz sonra bu şişmanın suratında güller açtığını göreceksiniz. Büyük ameliye, işte tıraş başlıyor.
1: Çok harikalar yaratan tıraş bıçağıdır. Hakiki içerikten yapılmıştır. Bir bıçakla 25 defa tıraş. Kardeşim, boru değil
4: bu. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben de çöp kullanıyorum. Aa! Çöp kullanıyorum, buyurun.
5: Bu tarafta!
3: Babacığım, işte size bahsettiğim Okşan.
2: Ha?
3: Babam.
2: Oo, maşallah, maşallah. Pek memnun oldum kızım.
6: Müsaade ederseniz elinizi öpeyim.
2: Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Buyur otur. Oğlumla evlenmeye karar vermişsiniz.
6: Evet efendim.
2: Mesut, bahtiyar olursunuz inşallah.
6: Teşekkür ederim.
2: Bey pederinizle ne zaman teşerrüf edeceğiz acaba?
3: Burada değiller ya, hacca gittiler.
2: Ha, şimdi haç mevsimi değil ama.
3: Benim müstakbel kayınpeder pek dindardır. Her fırsatta hacı olur.
2: Aa, ne mutlu muhterem bey pederiniz.
3: Nasıl, müstakbel gelinizi beğendiniz mi babacığım?
2: Allah bağışlasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mübarek etsin.
7: Müstakbel gelininiz maalesef bir bar beyefendi.
2: Bir bar mı? Allah Allah!
7: 20 senedir ekmeğinizi yiyorum. Maalesef doğru beyefendi.
2: Peki, hiç de öyle bir kıza benzemiyordu.
7: Siz bir de onu çalıştığı barda görün.
2: Yanılmış olmayasın Cemil efendi.
7: İspata hazırım beyim.

0: Hayrola Kiraz
1: Merhaba,
0: kız?
1: Merhaba Kiraz.
2: Merhaba.
1: Niye öyle kara kara düşünüyorsun?
3: Babama üzülüyorum.
0: Ne olmuş babana?
3: Doktorlarla konuştum. Ameliyat burada olmazmış diyorlar.
1: Ya nerede olurmuş?
3: İngiltere'de.
2: Vay anam vay.
0: Bura nere?
1: İngiltere nere?
2: Dünyanın bir ucu.
3: Bu ameliyat bizi 50.000 liraya patlarmış.
1: Bu kadar para nereden bulunur?
0: Buluruz be.
2: Atmat olsun, nereden buluruz?
0: Ne yapar eder buluruz. İcap ederse banka soyarız.
2: Bankayı bu koca göbeğinle mi soyacaksın Tosun?
0: Bana bak kafamı kızdırma yoksa karışma hadi bırakın be.
3: İşimiz Allah'a kaldı.
0: Yılda 1.000 lira arttırsak
1: 50 yılda birikir.
2: Hayrola çocuklar, neyin hesabını yapıyorsunuz? Hiç.
1: Yıllık kazancımızı hesap ediyorduk.
0: Biraz para arttıralım diyorduk.
4: Vallahi rızam yoktur. Eğer o kadınla evlenirsen ikinizi de bu eve sokmam. Seni evlatlıktan reddederim, mirastan da mahrum ederim.
5: Paranıza da, mirasınıza da ihtiyacım yok. Çalışır kazanırım.
4: Çıldırdın mı sen? Koskoca Hayrullah Bey'in oğlu bir bar kadınıyla evlenemez.
5: Seviyorum onu.
4: Ele güne hangi yüzle bakarız?
5: El vız gelir bana.
4: Yapma oğlum. Babanın kalbini kırmak sana uğur, hayır getirmez.
5: Kusura bakmayın babacığım. Aşk fena.

0: Harman dinlemiyor.
1: Son sözüm bu mu?
0: Evet.
2: Geldi, geldi, çorapçı geldi. Top attı.
3: Sayın yolcular, 5 dakikanızı bize verin. Kârlı çıkarsınız, pişman olmazsınız. Satış başlıyor.
4: Reklam piyasada bunlar, ne alırsan 2,5. Abi al çorap al. Bak, tertemiz kokuyor, namussuzum.
5: Buyurun hanımlar beyler. Satan şişman, almayan pişman. Bir daha bulamazsınız, buyurun.
3: Bugün var, yarın yok. Ne alırsan 2,5. Ne alırsan, ne alırsan.
5: Çoluğunu çocuğunu sevindir vatandaş. Ne alırsan 2,5, ne alırsan 2,5.
4: Alan bayram yapıyor. Teşekkürler abi. Sağ ol, teşekkür ederim.
6: Nam olsun diye millet, menfaatine satıyoruz. Al, al. Ablacığım al da eniştemi memnun et. Al bakalım, hadi. Bu fırsat ele geçmez. Buyur ablacığım. Buyurun.
3: Yama gidiyor, yama gidiyor!
6: Taze balık gibi be, 5 kağıda namussuzum, ne alırsan ya!
5: Hey babam bey, vatan geminin malları bunlar, buyur bey, dur bir dakika, hop! Almayayım malla, almayayım pişman, buyur bey, buyur!
3: Amca, bir tane almaz mısın?
7: İstemez.
3: Bak bu, ne güzel elbisene uyuyacak ha!
7: İstemez dedik ya!
3: Aa, istemez demek ne olmaz, bir tane al hatırım için, hadi!
7: İhtiyacım yok kızım, Allah Allah!
3: Canım amcacığım, bir çorap almakla iflas edecek değilsin ya! Bak, hem parayı sokağa atmış olmuyorsun ki, bak ne güzel ha!
7: Git başımdan be kızım, zaten canım sıkkın!
3: Ha, daha iyi ya, bu çorap sizin bütün sıkıntılarınızı dağıtır!
7: Yahu bu çorap ilaç mı? Çorapla dağılacak sıkıntım olsa, bir değil 1000 çorap alırdım!
3: Canım, bir defa tecrübe edin, ne olur! Ne olur canım! Alt tarafı 2,5 lira be amca!
7: Otur hele, şu çoraplara bir bakalım!
3: Buyurun bakın! Bak, her rengi var! Sarı, lacivert...
6: Ne aldın sen? Mendille, çorapla! Al, annene al, babana al, eniştene al, memnun et! Ey bak, sert biletçi! Gel,
8: Tosun, Tosun!
6: Tosun, yengen, yengen!
7: Adın ne senin bakayım?
3: Kiraz! Alın, alın hadi!
7: Ne de hoş bir ismin varmış böyle senin. İsmin de senin gibi güzel.
3: Sen benim güzelliğimi boş ver de çorabın güzelliğini seç bakalım, hadi!
7: Yo, yanlış anlama. Senin gibi güzel, hem de çok güzel bir kızın gemilerde satıcılık etmesine hayret ettim de.
3: Ne yapalım, ekmek parası.
7: Peki, sarkıntılık etmezler mi sana?
3: Kim edecekmiş?
7: Erkekler.
3: Kimin haddine düşmüş? Hele bir denesinler bakalım!
7: Sen yaman bir kıza benziyorsun!
3: Mecburuz be amca! Zaman insanı yaman yapıyor! Yoksa nasıl geçiniriz?
7: Bunlardan ver bakalım 10 tane!
3: Hay Allah razı olsun senden! Ay yaşadık be!
9: Ben size gösteririm!
3: Al güle güle giy!
7: Teşekkür ederim! Al paranı, üstü de kalsın!
3: Sağ ol be amca! Çoraplar, güzel çoraplar!
9: Nihayet yakaladım seni!
3: Kulağım, bırak kulağım!
9: Seni polise teslim edeceğim!
3: Aa, polislik ne yapacak ki ben canım, bırak!
7: Ne oluyor burada?
9: Ah beyim, siz bilmezsiniz bunları! Gemiye biletsiz girmek bunlarda, satış yapmak bunlarda! Bunlardan çektiğimizi bir ben bilirim, bir de Allah!
7: Senin bir kadına bu şekilde saygısızca muamele etmeye hakkın var mı?
3: Yaşa be amcam!
9: Hadi yürü bakalım! Ben vazifemi yapıyorum beyefendi!
7: Vazife böyle yapılmaz! Dikkat et, suç işliyorsun!
9: Fakat asıl suçlu bunlar! Kanuna, nizama karşı geliyorlar!
7: Kanunu, nizamı çok iyi bilirim! Bir genç kızı kolundan tutup nasıl sürüklersin?
9: Bunlar bilet kontrolünden kaçıyorlar beyefendi! Varsa göstersin biletini!
7: Göster kızım biletini!
3: Bilet, nerede buradaydı? Neredeydi? Düşürmüşüm galiba!
9: Gördünüz mü? Her zaman böyle biletsiz giriyor, sonra da kaçıp gidiyor!
3: Halt etmişsin sen!
7: Bileti yoksa cezalı kesersin!
9: Bu kaçıncı beyim?
3: Yalan, iftira, çamur atıyor bana!
9: Gördünüz ya beyim, siz de şahitsiniz!
7: İyi ama sen de suçlusun! Cezalı bileti kes de kapatalım şu işi!
9: Başisine!
10: Ya bak, kurtardın!

0: Sağ ol be amca, teşekkür ederim. Benim için zahmetlere girdin.
1: Estağfurullah kızım. Otur bakalım, konuşalım seninle. Sen hep böyle parasız mı seyahat edersin?
0: Ne yapalım be amca? Bir de bilet parası ödersek halimiz ne olur? Zaten ne kazanıyoruz ki?
1: Kızım, bu seninki iş değil.
0: Ben de biliyorum ama başka ne yapabilirim?
1: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş, kabul eder misin?
0: Hani nerede o günler?
1: Sen yarın sabah bana gel. Bu yaptığından çok daha iyi bir iş veririm sana.
2: Bu iş bana yaş görünüyor.
0: Neden?
3: Al benden de o kadar. Adamın vapurda sana bakışlarını hiç beğenmedim.
2: Ha doğru.
4: Siz de her şeyi kötüye yorarsınız.
0: Öyle ya, belki de ayağımıza bir kısmet geldi.
4: Şimdi bu kız ayağına gelen kısmeti tepsin mi yani?
2: Senin dünyadan haberin yok be, ahlak bozuldu oğlum.
3: Bu iş namus meselesi, sen her şeye karışma.
4: Her şeyi de siz bilirsiniz.
0: Bırakın şimdi tartışmayı, bu adamın yanına gitsem ne kaybedersin?
3: Ne mi kaybedersin? Her şeyini, namusunu, iffetini.
0: Hadi be, adam bana ne yapabilir ki?
2: Sen bilmezsin bu ihtiyar kurtları.
3: Nehin oğlu hindir onlar.
5: Sana ilaçlı bir şeker verir.
3: Ya da çayına ilaç koyar, bir güzel uyutur seni.
2: Sonra gözlerini açtığın zaman bir de bakarsın.
3: Her şey olmuş bitmiş.
4: Yok deve, daha başı mı burası be?
2: Ulan pire, şimdi başlarım ha.
3: Kafamızı bozma bizim.
4: Bozulsa ne olur ya?
2: Yersin tokadı böyle.
4: Yo, o kadar uzun boylu değil.
2: Ulan şimdi gösteririm ben sana.
0: Yapmayın böyle. Çocuklar boş verin şimdi, kavganın sırası mı? Ben oraya gittiğimde ne şeker yerim ne de çay içerim.
2: Yo.

0: Alo, buyurun efendim. Peki efendim, peki.
1: Hacı Hayrullah Bey'le görüşmek istiyoruz.
0: Kim arıyor?
1: Biz onun ahbaplarıyız.
0: Öyle mi? Rica ederim beni meşgul etmeyin, Hayrullah Bey yoklar.
1: Ne zaman gelir acaba?
0: Belli olmaz, belki de hiç gelmez.
1: Yarın gelir mi dersiniz?
0: Belli olmaz dedim ya. Güle güle.
1: Bu işte hayır yok, gidelim bari.
2: Boşuna çıkmışız bunca merdiveni. Zaten bizde talih olsaydı...
3: İşportacı olmazdık.
4: Hayrullah Bey burada mı?
0: Evet, lütfen buyurun haber verelim. Hulusi Bey geldiler, sizi bekliyor efendim.
1: Hanım, hanım, sende hiç utanma sıkılma yok mu? Bana başka türlü söylüyorsun, ona başka türlü.
0: Lütfen çıkın buradan.
1: Aa, şuna bak! Sen kimi koyuyorsun be?
0: Burası serseri yatağı değil.
1: Serseri senin babandır.
0: Terbiyeni takın, edepsiz.
1: Edepsiz de senin anandır. Hadi kafamı bozma, geldiğimi bey haber ver.
2: Hadi!
3: Hadi!
2: Hadi!
0: Beyefendi senin gibi sokak... konuşmaz.
1: Ya sana neler?
2: O ne gürültü?
0: Bırak beni! Alacaksın kim ahlaksın?
1: Şöyle!
2: Ne oluyor burada?
0: Yoksa ben de! Bana hakaret etti beyefendi!
1: Pislik atma başlarım beni! Önce o başladı!
3: Evet biz de şahidiz!
2: Sakin ol kızım, çok ayıp!
0: Vazifemi yaparken bana engel oldu beyefendi!
2: Sen otur yerine!
1: Seni görmeye geldim, beni içeri bırakmak istemedi!
2: Kabahat bende oldu, senin geleceğini ona söylemeyi unuttum! Özür dilerim, buyurun!
3: Şimdi bana kahve söyle bakalım!
5: Evet. Bana da!
2: Bana da! Otur şuraya bakayım, otur!
1: Koltuklar da ne rahat!
2: Çay, kahve içer misin yahut da gazoz?
1: Zahmet olmazsa?
2: Yok canım, istersen pasta aldırayım sana!
1: Pasta aldıracaksan çikolatalı olsun, ne olur!
2: Olur kızım, ne olacak, bir telefon edip getirteceğim! Bir gazoz, bir de çikolatalı pasta!
1: Büyük olsun pasta!
2: Büyük olsun pasta!
1: İki büyük pasta olsun!
2: İki büyük pasta olacak!

0: Evet efendim. Başka bir emriniz var mı?
1: Yok, gidebilirsin.
2: Çok güzele benziyor.
1: Hadi başla bakalım.
2: Sen de buyur Hacı Bey amca.
1: Kusura bakma, ben perhizdeyim.
2: Bana bak Hacı Bey amca, bu pasta sakın okunmuş, ilaçlı falan olmasın.
1: Tövbe estağfurullah, niye okunmuş olsun, ilaç ne arasın?
2: Kusura bakma, aklıma bir şey gelmişti de.
0: Acaba daha çok bekleyecek miyiz kızım?
3: Beyefendiyle konuşmak mümkün olmayacak mı acaba?
4: Bir dakika, kendilerine sorayım. Ziyaretçiniz beklesinler mi beyefendi?
1: Bütün randevularımı iptal et, bugün çok meşgulüm.
4: Maalesef beyefendinin bütün randevuları iptal edildi. Kendileri çok meşguller, özür dileriz.
5: Peki. Allah'a ısmarladık.
4: Hadi siz de gidin.
6: Biz kızı almadan bir yere gidemeyiz.
7: İhtiyar kurt bizim kıza bir oyun oynamasın.
8: Ben de merak ediyorum.
9: İçeri gireli çok oldu, hala bir ses daha yok.
7: Bana kalırsa kapıyı omuzlayıp bakalım içeri.
8: Ha? Hadi. Bakalım. Hadi.
1: Destur!
7: Selamün
1: aleyküm!
8: Ve rahmetullah!
1: Ve aleyküm selam ama... Siz kimsiniz?
2: Aa, ben sizi unutmuştum! Bunlar benim arkadaşlarım.
7: Biz onun sahibiyiz.
2: Bu Tosun.
1: Tosun ağa, semizliğinden belli.
2: Bu pala bıyık Ömer, biz ona pala deriz.
1: Ya! adaşız demek seninle ha?
2: Bu da Pire Mehmet. Onlar da benim gibi iş portacı. Mahallelim ve komşularım.
1: Tanıştığımıza memnun oldum çocuklar.
6: Sağ ol!
2: Üçü de dürüst, namuslu ve çalışkan arkadaşlardır. Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
1: Dur bakalım, onlar için de bir şey düşüneceğim. Siz tam benim aradığım takımsınız.
6: Hayrola? Futbol takımı mı kuruyoruz Hacı Bey amca?
1: Yo, hayır canım! Hep beraber birleşip benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Nasıl bir oyun?
1: Şahane bir oyun! Şöyle başlayacak... Sizi giydirip kuşatıp benim evin yanındaki köşke yerleştireceğim. Altınıza bir de lüks otomobil çekeceğim.
2: Anlamadım Hacı Bey amca, yani sosyete mi olacağız?
1: Tamam, sosyete olacaksınız!
7: O biçim sosyete!
2: Peki biz ne yapacağız?
1: Anlatayım. Bu dünyada herkesin bir derdi var. Benimki de oğlum.
2: Oğlunuz mu?
1: Akılsız oğlum, kafasız oğlum, çılgın oğlum! Bir bar kadınına aşık olmuş. Bu kadarla kalsa iyi... Ama kadını nikahlamaya, onunla evlenmeye kalkıyor. Kızım, sen oğlumu bu kadından kurtaracaksın.
2: Ha? Ben mi? Nasıl?
1: Oğlumun aklını çeleceksin. Yüzüne gülüp, onu baştan çıkaracaksın.
2: Anlamadım, sen beni ne zannettin Hacı Beyefendi?
1: Sakın beni yanlış anlama kızım. Ha? Sadece ona görünecek, onunla tanışacaksın. Benim oğlum ayran gönüllüdür. Seni görünce ötekini unutup sana aşık olacaktır.
2: Yani vazifem oğlunuzu baştan çıkarmak, öyle mi?
1: Evet.
2: Bu iş bana gelmez, yok amcam.
1: Ama kızım, peşin 50.000 lira veririm.
7: 50 tane?
8: Binlik!
6: Çüş be! Hayatımız değişecek, babam!
7: Ameliyat!
8: Olacak!
7: Ya!
6: Ya!
7: İstikbalimiz kurtulacak.
1: İş bitince 50.000 lira daha vereceğim.
6: Kiraz kendine gel. Kendine gel.
7: Kabul ediver. Baban da kurtulur, biz de. Hadi.
2: Peki, kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
1: Yalnız bir şartım var. Bana namus sözü vereceksin. O kadını atlatıp yerine geçmek yok.
2: Merak etme Hacı Bey amca. Benim kocaya değil, işe ve paraya ihtiyacım var. Oğlun senin olsun. 500 bin... 500 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin... 2 bin...

0: Al bunu da, bu da 10.000.
1: 50.000, tamam 50.000. Babacım tam 50.000 lira işte.
2: Bu kadar parayı nereden buldunuz?
1: Bana piyango çıktı baba.
2: Ya?
3: Talih kuşu!
4: Kirazın başına kondu.
5: Allah'a şükür, dualarım kabul oldu, kızım çalışmaktan kurtuldu.
1: Ben değil, sen kurtuldun babacığım. Bu para senin ameliyat paran. Bununla Londra'ya gidip ameliyat olacaksın. Sonra da iyi olup kızına döneceksin.
5: Hayır yavrum. Önce senin istikbalini düşünmeliyiz. Sen kendini kurtar da ben iyi olmasam da olur. Önemli olan senin mutluluğun.
1: Benim istikbalim, mutluluğum, her şeyim senin iyi olmana bağlı baba.
5: Hayır yavrum, ben bu parayı kabul etmem. Ben bu parayı kendim için harcayamam.

0: Benim bir kıyıda 50.000 liram daha var. Sen rahat ol baba. Piyango 100.000'di. Hem sen iyi olduktan sonra yine çalışıp kazanmayacak mısın?
1: Allah bana o günleri gösterecek mi acaba?
0: Elbette babacığım. Allah bana bu parayı senin iyi olman için gönderdi.
1: Canım kızım, yavrum benim.
0: Canım babacığım benim.

0: Güle güle babacığım. Çocuklar, ben fazla laubalikten hiç hoşlanmam, anladınız mı?
1: Anladık hanımefendi.
0: Ahçı başı.
1: Buyurun efendim.
0: Bundan sonra yemeklerine asami dikkat edeceksin.
1: Baş üstüne efendim.
0: Şoför efendi.
1: Buyurun efendim.
0: Şoför efendi, otomobili kullanırken biraz daha dikkatli ol.
1: Merak buyurmayın hanımefendi.
0: Monsieur Uşak.
2: Buyurun efendim.
0: Sen de ev işlerinde asami dikkat ve gayretini sarf edeceksin.
2: Baş üstüne.
0: Şimdilik bu kadar, dağılabilirsiniz.
3: Şuraya bakın, her tarafı pırıl pırıllı.
4: Hey babam, hey!
2: Ulan bu ne lüks be!
4: Ulan pire, sen ömründe böyle ev gördün mü?
2: Görmedim, Allah canımı alsın!
3: Nereden görecek, rüyasına bile girmemiştir namussuzum, ha!
4: Meğer biz şimdiye kadar fare deliğinde yaşamışız da haberimiz yokmuş ya!
0: Ne oluyor burada? Biraz evvel laubalikten hoşlanmadığımı söylememiş miydin?
3: Ha?
0: Ha?

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
0: Hayırlısıyla nikah muamelelerine başladık babacığım.
1: Ne diyelim, hayırlı olsun.
0: Ama daha yapacak bir yığın iş var.
1: Acele etmeseniz, malum acele işe şeytan karışır.
0: Bir an evvel yuvamızı kurmak istiyoruz babacığım.
1: Aman ne yuva, kuş yuvası.

0: Merhaba.
1: Bu iş yaş Hacı Bey amca, ben kıvıramam.
2: O kadın senin oğluna büyü yapmış Hacı Bey amca, büyü.
3: Önce büyünün bozulması lazım ya. Ha, en iyisi nefesi kuvvetli bir hocaya okutmalı. Ha?
4: Bırakın bu saçmaları!
1: Kusura bakma Hacı Bey amca, ben bu işin altından kalkamayacağım galiba.
4: Evet, vaziyet pek parlak görünmüyor. Fakat ümitsizliğe mahal yok, sonuna kadar mücadele etmeliyiz.
1: Ben daha başka ne yapabilirim?
4: Sen hele yarın bizi evine davet et, şöyle bir araya toplanalım.
1: Son seyahatimde Akdeniz'i babamın yatıyla dolaştım. Şahane bir seyahat olmuştu. Avrupa sosyetesinde bir güneş gibi parladım. Evlenme teklifi eden edene, hiçbirine yüz vermedim tabii.
4: Aferin kızım, insan kendi dininden...

0: kendi milletinden biriyle evlenmeli.
1: İki erkek benim için düello ederken öldüler. Üç hayranım intihar ettiler. Baktım ki Avrupa'da erkek kalmayacak, kalktım geldim.
0: Çok iyi yaptın kızım. Allah korusun, harp bile çıkabilirdi. Birinci Dünya Harbi bu...
2: Nasıl oldu? Dikkat
3: etsene! Kör müsün? Bu ne dikkatsizlik?
2: Affedersiniz, bir kaza oldu.
1: Kaza değil, dikkatsizlik!
2: Merak etmeyin, hiç leke bırakmaz, ben silerim şimdi.
3: Şu hale bak, elbisem rezil oldu.
4: Üzülme canım, ben sana çok daha iyilerini alırım.
0: Üzüldüğü şeye bak. Hadi gidip elbiseni değiştirelim.
4: Ben götürürüm babacığım.
0: Yo, sen otur rahatına bak oğlum. Gel kızım.
1: Uşağım adına sizden özür dilerim.
4: Üzülmeyin, mühim değil.
1: Siz aşıksınız galiba.
4: Evet.
1: Hem de sırılsıklam değil mi?
4: Evet, öyleyim.
1: Tevekkeli dememişler aşkın gözü kördür diye.
4: Ne demek istiyorsunuz?
1: Kusura bakmayın ama nişanlınızı hiç beğenmedim.
4: Niye?
1: Siz yakışıklı, güzel, hoş bir delikanlısınız. Oysa... Benimle dans eder misiniz Aydın Bey? Yoksa nişanlınızdan mı korkuyorsunuz ha?
4: Yok, ne münasebeti.

0: Dur.
1: Bu ne rezalet?
0: Şey yok sen.
1: Ne olmuş kızım?
2: Anlaşılan benim yokluğum işinize geliyor. Baş başa kalın bari.
1: Ne oldu Allah aşkınıza, neden kızdı?
0: Ne olacak sizin yüzünüzden?
1: Allah Allah, ne yapmışım ki ben?
3: Muvaffakiyete doğru mühim bir adım daha attık. Allah'ın inayetiyle sonunda bu zafer bizimdir.
4: Taarruza devam edeceğiz! Top, tüfek, süngü, dipçik! Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız!
5: Yaşasın zafer, yaşasın Kiraz!
6: Bravo Kiraz! Ya! Kiraz, çok yaşa!
3: Durun! Bu gece pavyona bir baskın yapacağız!
7: Roma gibi çıkıyor sana her yolum! Esirim, kölenim, sana ben yavrum! Baharım, çiçeğim, güzel bebeğim! Güneşim, mehtabım, bütün benim!
8: Neşem, çocuğum! Siz ha?
3: Sana yardıma geldik!
1: Nişanlınızla aranızı bulacağız!
8: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem!
1: Barıştınız mı yoksa?
8: Yapmayın, rica ederim, onu daha çok kızdıra...
1: Siz ona karşı zaafınızı belli ederseniz... ...nişanlınız kendini büsbütün nazar çeker, hiç barışmaz.
8: Ne yapmalı bilmem ki.
3: İnadına kıskandır onu, büsbüt ver.
8: Ya büsbütün kaybedersem onu?
1: Aksine, onu yeniden kazanacaksınız.
3: Tabii.
1: Bana itimat edin. Nihayet ben de bir kadınım. Kadın ruhunu sizden daha iyi bilirim.

0: Kalk oradan! Ne? O dediğin senin gibisine denir. Günü beni buradan gelin olarak alırsın.
1: Nikah daha bir hafta var. O zamana kadar seni hiç görmeyecek miyim?
0: Hayır.
1: Hiç değilse sen bize gel.
0: Ben oraya ancak evin hanımı olarak ayak basarım.
1: Bir hafta seni görmeden nasıl yaşarım?
0: Ben çok sabrettim. Şimdi sıra sende.
2: Davetiyeler basıldı. Nikaha 4 gün kaldı. Buna bir çare, bir çare bulmalıyız. Ah! Ne bahasına olursa olsun, bu nikah kıyılmamalı!

0: buyurun oturun. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Okşan Sevil, Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Okşan Hanım, size soruyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet, kabul ediyor.
2: Hayır, kabul etmiyorum.

0: Evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş, zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü, bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
4: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
3: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Hakan abi.
6: Arda, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
2: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
1: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
2: Lezzetli kahve içiyor.
1: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
2: Alışveriş önerileri sunuyor.
1: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
2: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
1: Dimple Moon, Dimple Moon.
2: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
3: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: hep seninle. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Sadece
3: durulan. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.

0: hep seninle.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy. Cebinize iyi bakar.
7: Yaz fırsatları Carrefour'da. Tablet çikolatalarda bir alana bir bedava fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'saya.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Futbol heyecanınızı 2'ye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın. Teknoloji Teknosa'da.
7: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, yollara düşelim. Kim tutar seni?
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
6: dondurma. Golf. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Şimdi ekerim ha.
2: Yanlış işitmiş olmayalım Okşan Hanım. Soruyu bir kere daha tekrar ediyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
3: Hayır, bin defa hayır.
4: Okşan, neler söylüyorsun?

0: Sen, sen ha?
1: Evet, benim.
0: Sen ne düzenbaz, ne rezil, meğer ne aşağılık bir yaratıkmışsın! Bir yılan gibi sokuldun aramıza! Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın! Bir kara kedi gibi girdin aramıza!
1: Sus, ne olursun!
0: Okşanın hakkı varmış, sen bir sokak...
1: Yalvarırım, sus!
0: Söyle, neden, neden yaptın bunu? Niye girdin aramıza? Ne diye mutluluğumuzu bozmaya, bizi ayırmaya çalışıyorsun, neden?
1: Seni sevdiğim için. İlk gördüğüm günden beri seviyorum seni, anladın mı şimdi?
2: Hiçbir zaman sevmedim ki seni.
3: Ya?
2: Sadece paran için evlenecektim seninle.
3: Öyle mi?
2: Ama artık paranın da önemi kalmadı. Senden çok daha zengin birini buldum.
3: Hı? Ne çabuk!
2: Geç bile kaldım yavrum! Verilmiş sadakalarım varmış, yoksa ne boynuzlar taktıracaktım sana!
0: Adi kadın!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Acaba beni affedecek misiniz Kiraz? Size karşı çok haksızlık ettim. Şimdi pişmanım. O çirkin sözleri size hiç söylememeyi çok isterdim. Şu anda içim size karşı derin bir hayranlıkla dolu. Ne olur anlayın beni.
1: Teşekkür ederim.
0: Asıl ben size teşekkür etmeliyim. O kadından kurtulmama yardımcı oldunuz.
1: Sahi mi? Bitti mi?
0: Evet, çok şükür bitti. Onunla ilişkimi tamamen kestim.
1: Buna çok sevindim.
0: Dünkü hareketimden sonra beni hala seviyor musun?

0: Siz haklıymışsınız babacığım. Okşan gerçekten bizim ailemize gelin girecek bir kız değilmiş.
1: Ah, hele şükür anlayabildin. İnşallah son hatan olur bu.
0: Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi size istediğiniz gibi bir gelin getiriyorum babacığım.
1: Bu da ötekiler gibi olmasın sakın.
0: Hayır babacığım, senin de çok arzuladığın, istediğin gibi biri.
1: Kim yahu?
0: Kiraz babacığım.
1: Kiraz mı? Nasıl olur?
0: Sevindin değil mi babacığım?
1: Sevindim tabii ama şey hani...
0: Müsaadenle ben şimdi ona evlenme teklifine gidiyorum.
1: Yandın Hacı Bey! Giden barcı, gelen iş portacı!
0: Sevgilim!
2: Sanki bir rüya alemindeyim.
0: Kiraz, seni çok, çok seviyorum.
2: Bir gün bu rüyadan uyanacağım ama iş işten geçmiş olacak.
0: Bu rüya bir ömür boyu sürecek.
2: Sonunda her şey değişir Aydın. Bu kadar ümitle konuşma.
0: Buna imkan yok. Seni bütün kalbimle seviyorum Kiraz. Taparcasına, ölesiye. Benimle evlenir misin?
2: Ne? Ne dedin?
0: Eşim olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?
2: Yok. Hayır. İmkansız bu.
0: Neden? Birbirimizi sevdikten sonra evlenmekten daha tabii ne olabilir?
2: Hayır. Ben bunun böyle olmasını istemedim hiçbir zaman.
0: Neden? Yoksa beni sevmiyor musun? Konuşsana, cevap bekliyorum senden.
2: Sana nasıl cevap verebilirim? Babam burada değil ki.
0: Yazarız, telgraf çeker, en iyisi telefon açarız.
2: Fakat babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor.
0: Ne? Sevmediğin biriyle mi evleneceksin?
2: Ya babam seni istemezse?
0: Sen sevdikten, sen istedikten sonra baban hayır mı diyecek?
2: Yalvarırım, ısrar etme.
0: Neden?
2: Sebep sorma Aydın.
0: Bilmek, öğrenmek hakkım değil mi?
2: Fakat evlenmek bu. Önemli bir mesele. Bu kadar aceleye getirmek doğru mu? Hiç değilse yarına kadar bana müsaade et, düşüneyim biraz.
0: Peki, yarın cevabını burada bekliyorum.
2: Bana evlenme teklif etti.
1: Oğlumla evlenmeyi aklından çıkar! Buna asla müsaade etmem, asla! Öbürüne nasıl bir çare buldumsa sana da bulurum. Onu asil bir ailenin yüksek tahsilli hanımefendi kızıyla evlendireceğim. Senin gibi bir iş portacıyla değil.
2: Haklısınız. Ben oğlunuza layık bir kız değilim.
1: Öyleyse işim bitti. Al paranı, çek arabanı.
2: Hayır, lüzum yok. Ben bu oyuna babamın hayatını kurtarmak için girmiştim. Artık paraya ihtiyacım kalmadı.
1: Kurnazlık ha? Aklınca tok gözlü davranıp benim de gönlümü kazanacak, oğlumla evlenmene razı edeceksin beni. Yağma yok kızım, yağma yok. Seni oğluma almam.
2: Yanılıyorsunuz. Öyle bir niyetim yok benim. Paranızı da oğlunuzu da istemiyorum.
1: Yani seviyor musun onu?
2: Sevsem bile neye yarar? Verdiğim sözden dönecek değilim ki. Aradığınız gibi bir gelin değilim, biliyorum. Beni nerede buldunuzsa oraya döneceğim.
1: Evladım, ne kadar iyi bir kızsın sen. Emin ol prensiplerimden fedakarlık edebilseydim, seve seve bağrıma basardım seni.
2: Merak etmeyin, oğlunuz beni bir daha görmeyecek.

0: Hakkını helal et Hacı Bey amca.
1: Senin hakkın ödenmez Kiraz. Ailemizi o kötü kadından kurtarmakla bize büyük iyilik ettin.
0: Sizi memnun ettimse ne mutlu bana.
1: Kusura bakma. Böyle olmasını istemezdim. Çocukça bir oyun oynadım ben. İşin bu yola döküleceğini düşünmeliydim. Oğlum da sen de çok üzüleceksiniz. Affet beni.
0: Sizden bir ricam var. Aydın'a kim olduğumu, nerede...

0: yaşadığımı söylemeyeceksiniz. İşportacı olduğumu da. Anlıyorsunuz değil mi? Onun kalbinde tatlı bir hatıra olarak yaşamak istiyorum.
1: İnan kızım, hiçbir şey söylemem. Seni nasıl gördüyse öyle bilecek.
0: Teşekkür ederim. Bu mektubu ona verin lütfen. İyi günler.
1: İyi günler kızım.
0: Seni özleyeceğim Hacı Bey amca.
1: Ben de seni özleyeceğim Kiraz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Aydın, sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim için de kolay olmadı. Sen bir kadına hayatı boyunca aradığı eş olabilir, ona mutlulukların en büyüğünü verebilirsin ama ben buna layık değilim. Mektubumu aldığın zaman senden çok uzaklarda olacağım. Bir kere daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Sakın beni aramaya kalkma, bulamayacaksın. Affet, başka türlü hareket etmek elimde değildi. Arkamdan üzülmeni istemiyorum, unut beni, yalvarırım unut. Allah'a ısmarladık sevgilim, mutluluklar dilerim sana. Kiraz.
1: Gitmiş. Gitmiş.

0: Günler, haftalar birbirini kovaladı. Kiraz ve arkadaşları gene eski yaşayışlarına dönmüşlerdi. Fakat Kiraz eski Kiraz değildi artık. Tüm yaşama gücünü, neşe ve canlılığını kaybetmiş, gülmeyi unutmuştu sanki. Onun hüzün ve kederi arkadaşlarına da sirayet etmişti. Gayret ediyorlardı fakat çalışmak hiçbirinin içinden gelmiyordu. Kiraz ayrıldıktan sonra Aydın'ın dünyası yıkılmış, onsuz yaşamak da dayanılmaz hale gelmişti. Umutsuz bir çaba içinde kaybolan sevgilisini her tarafta arıyor, arıyordu. Günlerini Kiraz'ı aramakla geçiren Aydın, umutlarını yitirmişti artık. Umutsuz bir aşkın pençesinde kıvranarak kahroluyor, kendini içkiyle avutmaya çalışıyor fakat unutamıyor, unutamıyordu. Bu arada Hacı Bey de yaptığı hatayı anlamış ama iş işten geçmişti. Ameliyatı başarıyla sonuçlanıp tamamen iyileşen babasını dönüşünde Kiraz havaalanında büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Bu mutlu olay karanlık bir gecenin parlayıp sönen tek yıldızı gibi Kiraz'ın yüzünü bir an için güldürdü.
1: Oo, küçük bey, sizi tekrar burada görmek ne saadet. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz beyefendi? Yoksa yeni sevgilin de mi seni terk etti?
2: Defol!
3: Çiçek var. Çiçeklerim, güzel çiçekler.

0: Güzel çiçekle, bir demet almaz mısınız?
1: Kiraz... Sen... Sena...

0: Baba, buldum! Buldum babacığım!
1: Allah Allah, ne buldun oğlum?
0: Kirazı, kirazı buldum babacığım!
1: Sahi mi oğlum? Sahi mi söylüyorsun? Nerede buldun?
0: Çiçek satıyordu.
1: Niye alıp getirmedin?
0: Gelmedi. Birden heyecanlandı, kaçtı benden. Ben de onu takip ettim, evini öğrendim. Yarın sabah erkenden mahallesindeyim.

0: Dur Kiraz.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Seni.
1: Ne yapacaksın beni?
0: Seni alıp eve götüreceğim.
1: Ama ben o bildiğin Kiraz değilim. Görüyorsun işte, işportacı berduşum biriyim.
0: Ne olursan ol, kim olursan ol seni seviyorum.
1: Lütfen, yalvarırım, git buradan, beni rahat bırak.
0: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
1: Beni ne yapacaksın ki?
0: Seninle evlenmek istiyorum.
1: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Koskoca Akay ailesine işportadan gelin götürülür mü?
0: İster işportada, ister çöplükte ol. Gene de seni, yalnız seni isterim.
1: Anlamıyorsun, imkansız bu.
0: Neden?
1: Sebep sorma bana.
0: Kiraz dur!
1: Ne olur bırak peşimi!
0: Hayır, artık benimsin, evleneceğim seninle.
1: Buna imkan yok.
0: Sebep?
1: Sevmiyorum seni. Evlenmek de istemiyorum, anladın mı?
0: Yalan söylüyorsun.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
0: Peki ama niçin Kiraz?
1: İzahat vermeye mecbur muyum?
0: Mecbursun.
1: Pekala, dinle öyleyse. Aldattım seni. Hiçbir zaman samimi olmadım sana karşı.
0: Bunu niçin yaptığını biliyorum. Kötü bir gidişten kurtarmak istedim beni. Kurtardın da.
1: Ama bunu para karşılığında yaptım. Bunu da biliyor musun?
0: Para karşılığında mı?
1: Baban sana kendisinden para aldığımı, o paranın hatırı için seninle flört ettiğimi anlatmadı mı?
0: Bunu anlatmadı.
1: Babandan aldığım para bana niçin lazımdı biliyor musun?
0: Bilmem mühim değil.
1: Bir hastam vardı. Onu tedavi ettirecektim. Benim için dünyada herkesten önemli biri.
0: Kimdi o?
1: Sevdiğim tek insan. Uğruna hayatımı hiç düşünmeden feda edebileceğim biri.
0: Kimdi o?
1: Evimin erkeği. Kocam.
0: Ne?
1: Görüyorsun ya, az sahtekarlardan değilim.
2: Sahtekarlık değil, alçaklık! Bu kadarına ayrıldığım bar kadını bile yapmazdı bana.
1: Affet beni, ne olursun.
2: Seni affetmek mi?
3: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insandır. Kusura bakma. Allah'a ısmarladık.

0: Niçin yaptın bunu be Kiraz? Çocuk kalkmış ayağına gelmiş.
1: Hem de bütün iyi niyetiyle.
2: Neye yarar? Babasına verdiğim sözü unuttunuz mu? Adam oğluna sosyeteden kız almak istiyor. İş portadan değil.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Demek istiyorum ki senin kıza kovurmadı.
3: Lafı ağzında geveleme, açık konuş.
4: Peki öyleyse, darılmaca gücenmece yok. Ben seni bir kardeş gibi sayar, Kiraz'ı da kızım gibi severim ama senin kızın hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: Benim kızım ne yaptı ki size?
4: Sen gittikten sonra da ortalıktan toz oldu. Bir de ne görelim, Kiraz hususi arabalarda, Kiraz deniz motorlarında. O gazino senin, bu gazino benim. Vur patlasın, çal oynasın. Erkeklerle sarmaş dolaş. Bana inanmıyorsan mahalleliye sor. Hepimiz gözlerimizde gördük.
3: Yalan söylüyorsun. Benim kızım öyle şey yapmaz, gebertirim seni.
5: Ayıptır, yapmayın, yakışmaz size.
4: Bana bozulacağına git de kızına hesap sor. Gammazlık olsun diye söylemedik. Seni uyandırmak istedik.
5: Ali Efendi'nin hakkı var. Kiraz'ı hepimiz kızımız gibi severiz ama yaptığı işleri beğenmedik.

0: Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Konuşsana. Beni korkutuyorsun.
1: Bana doğru söyle. Sana para çıktı mı, çıkmadı mı?
0: Şey...
1: Çıktı mı, çıkmadı mı? Söyle diyorum, çıktı mı, çıkmadı mı?
0: Çıkmadı.
1: Öyleyse bana verdiğin parayı nereden buldun?
0: İnanın babacığım, fena bir şey yapmadım ben.
1: Kimlerle arabalarda gezdin, kimlerle gazinolarda eğlendin?
0: İyi bir adam verdi bu parayı bana. Seni düşünerek almıştım babacığım. Tek sen iyi olasın diye.
1: Yazıklar olsun sana. Keşke ölseydim de bugünleri görmez olsaydım.
0: Yanılıyorsun babacığım.
1: Sus! Sus! Konuşma! Alnıma kara leke sürdün, bu yaştan sonra rezil ettin beni.
0: Asla, asla!
1: Sus diyorum, bir daha gözüme gözükme.
0: Babacığım, dinle!
1: Hayır! Senin gibi bir kızım yok artık benim! Bir daha gözüme gözükme, defol bu evden!
0: Yalvarırım babacığım!
1: Sakın karşıma çıkayım deme, beni evlat katili edersin!
2: Özür dilerim bey amca, istemeyerek kulak misafiri olduk.
3: Kiraz'la konuştuklarınızı duyduk.
2: Ne? Mesele sizin sandığınız gibi değil. Kiraz'a ne hak yere kızdınız?
3: Kızın suçu, günahı yok.
1: Asıl yok. Yabancı erkeklerden para almış, yetmez mi bu?
2: Evet. Doğru.
3: Aldı.
1: Neyin karşılığında aldı bu parayı, söyler misiniz bana? Cevap versenize, ne diye susuyorsunuz? Kızım kimden aldı bu parayı?
2: Bizzat-ı muhteremden. Hem muhterem hem de hacı.
1: Siz tanıyor musun?
2: Evet. Elbette. Meşhur Hacı Hayrullah Akay.
3: Akay ticarethanesinin sahibi.
1: Ya. Ben ona gösteririm.
4: Ah, kabahat bende oldu. Ötekinden kurtarayım derken bu kızı sardım senin başına.
5: Artık bu bahsi hiç açmayalım, olmaz mı baba?
4: Peki oğlum, sen nasıl istersen.
6: Sizi bir adam görmek istiyor beyefendi.
4: Kimmiş?
6: İşte şu gelen efendim.
5: Kiraz'ın kocası.
4: Ne? Kocası mı? Ne ister bu adam bizden?
5: Bilmem.
1: Rahatsız ettim. Ben Kiraz'ın...
4: Evet, biliyoruz, biliyoruz. Ama buraya ne yüzle gelirsin ha efendi?
1: Ben mi?
4: Öyle ya, insan utanır mı birader?
1: Utanacak biri varsa o da sensin.
4: Ne? Bana hakaret mi ediyorsun?
1: Sana hakaret değil, ihtar ediyorum. Bir daha torunun yaşındaki kızlarla uğraşma, kart sampara. Hı?
4: Sen yanlış anlamışsın. Ben o kıza kötü gözle bakmadım. Onu oğlumla evlendirecektim.
1: Ne?
4: Ama ne bileyim seninle evli olduğunu.
1: Evli.

0: Evli mi? Kızın mı evli?
1: Ne? Senin kızın mı?
0: Tabii benim kızım.
1: Kızın mı?
0: Ne oluyorsunuz, çıldırdınız mı? Tabii kızım benim.
1: Demek kiraz...

0: Babacığım, çok kırıldım, çok acı çekiyorum. Umutlarımı yitirdim, mutlu olacağımı hiç sanmıyorum. Siz artık iyi oldunuz, bana ihtiyacınız olmaz inşallah. Bugün saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyorum. Mektubum elinize geçtiği zaman ben çok uzaklarda olacağım. Sakın beni aramaya kalkmayın, bulamazsınız. Bir gün kendimde o gücü bulursam belki dönerim. Allah'a ısmarladık babacığım, biraz.
1: Zavallı sevgilim, Kirazcığım.
2: Ah bir tanem, şeker parem benim.
3: Bilmeden kırdım onu, gururuna dokundu kaçtı.
4: Hepimiz ayrı ayrı suçluyuz ona karşı.
2: Ha, ne diyordu mektupta? Saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyormuş.
4: Saat 2:30.
2: Yetişiriz, kalkın çabuk.

0: benim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutamam. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
2: Bin kere helal olsun.
1: Bu canımız sana feda olsun.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Kiraz nerede?
1: Gitti.
2: Hepiniz bir oldunuz, kaçırdınız onu.
3: Ne zaman gitti?
4: 5 dakika oluyor.
0: Hemen atlayın arabaya, yetişiriz.

Dönün atlayın arabaya.

0: ya, perfecto.
1: Abi, ne olur be.
0: Yaşa be, yaşa be, Allah be. Çamurdan olsun, olsun namussuzum be.
1: Maşallah.

0: Oğlum şu otobüse yetişirsen sana 1000 lira vereceğim. Yetiş şu otobüse 5000 lira. Dayan aslanım, 10.000'e yükseltiyorum, 10.000 be! Ne oldu?
1: Motor istop etti.
0: Ay Allah kahretsin! Otobüsü kaçıracağız gene.
2: Ben de keçileri kaçıracağım, konuşma da işine devam et!
3: Şoför efendi, şuradan kestirme yoldan doğru otobüsün önüne gazla!

0: durduruyorsun arabayı be?
1: Kiraz! İn aşağı, in!
2: Ya ya ya!
3: Şa şa şa! Kiraz kiraz çok yaşa!
2: Ya ya ya! Şa şa şa!

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Hakan abi.
6: Ardan, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Zor deniz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ara ara bu.

0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
8: Üzerim.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Favori dip sosunla sende twist'le.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.
2: TÜY almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Tam da leslik.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin.

0: kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koyduk.

0: atlayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
3: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
2: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
3: Lezzetli kahve içiyor.
2: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
3: Alışveriş önerileri sunuyor.
2: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
3: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
2: Dimple Moon, Dimple Moon.
3: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa rafflesin, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Hakan abi.
9: Ardan, senin ne işin var burada?
8: Abi benim rüyamdayız.
9: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
10: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
11: Vay vay vay. Çocuklar.
10: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
11: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
12: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Zor deniz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ara ara bulun.

0: dördüncü güne merhabayı rehberimiz Murat'la yapıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Meksika turunda artık dördüncü güne merhaba diyoruz. Dün Cancun'u keşfetmeye başladık. Bugün de biraz Cancun'un dışına çıkacağız ama Murat'a hemen soralım. Murat'cığım, ne yapacağız bugün, planımız nedir?
2: Öncelikle günaydın herkese, selamlar Cancun'dan. Dün güzel bir tekne turundan sonra böyle biraz denize girdik, o enerjimizi aldık. Şimdi bugün biraz da antik şehirlere doğru gideceğiz. Chichen Itza'ya gideceğiz. Aşağı yukarı 2 saat 15 dakika, 2 saat 20 dakikalık bir yolumuz var. Kukulkan piramidini göreceğiz. Şehrin diğer bölümlerini gezeceğiz. Sonra oradan yemeğe gideceğiz. Çok değişik bir yerde yemek yiyeceğiz. Yemeğin hemen yanında cenote dedikleri, bizim obruk dediğimiz oluşumlarda yüzme molası olacak. Çok orijinal bir yer. Hakikaten umarım herkes mayosunu almıştır ki öyle konuşmuştuk.
1: Biz aldık değerli izleyenler. Hiç merak etmeyin, biz aldık.
2: Tamam, iyi o zaman. Acayip keyifli bir gün bizi bekliyor. Hava da güzel maşallah. Artık görüşmek üzere gün içerisinde.
1: Evet, şunu belirtmekte yarar var. Buraya geldiğimizde hava biraz bulutluydu. Dedik ki acaba yağmur mu yağacak? Çünkü bizim Dominik çekimlerinde yağmur hiç durmamıştı. Bizi çok zorlamıştı. Otobüste bekliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla. Arka taraf full arkadaş kaynıyor. Aynı atmosfer ama burada hava bir açtı. Bir açtı değerli izleyenler. 32-33 derece harika bir hava var. Ve bugün piramitleri keşfetme zamanı, farklı deneyimler yaşama zamanı diyoruz. Dördüncü gün başlasın.

0: İşte Çikinisa'ya gidiyoruz. Çikinisa'nın meşhur Kukulkan piramidine doğru yola çıkıyoruz. Saati aşkın süren yolculuktan sonra işte Çikinisa'dayız. Buraya gelirken yanınıza almanız gereken bazı şeyler var. Bir hayli sıcak bir gün yaşıyoruz.
1: Ve 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Çikinisa'ya geldik. Burada yine büyük kamera alınmıyor. Biz yine telefonla yapacağız çekimlerimizi. Şimdi yavaş yavaş Çikinisa'nın o büyük tapınağın, büyük piramidin oraya doğru yürüyoruz. Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi şapka. Evet, şapkamızı taktık gördüğünüz gibi. Şapkamız başımızda. Çünkü gerçekten çok sıcak. Yaklaşık olarak 30 derecelik bir sıcaklık ve nem var. O yüzden kafayı iyi korumak gerekiyor diyoruz. Ve haydi bakalım. Şimdi Çikinisa'yı görme zamanı.
0: Antik kente giriş yapıyoruz.

0: Finisa ile ilgili detaylı bilgiler öğreniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Finisa antik kentindeyiz şu anda. Girişimizi yaptık. Gerçekten burası çok güzel, yemyeşil bir alan. Elbette Mayaların önemli şehirlerinden bir tanesi. Mayalarla ilgili detayları verecek olursak, Mayalar Aztekler gibi büyük bir imparatorluk hiç olmamışlar. Şehir devletlerinden oluşan bir topluluk elbette. İşte burası da o şehir devletlerinden bir tanesi. Ayakta kalmış çok güzel bir piramitten bahsediyorlar ve az sonra o piramidin yanında alacağız soluğu. Hadi bakalım gidelim şu ağaçlı, keyifli, tropik ortamda güzel doğayı ve harika oksijeni ciğerimize şöyle bir dolduralım ve devam edelim.

0: Bu antik kent aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeymiş.
1: Evet, Chichen Itza'da tabii ki çok önemli detaylar var. Onlardan bir tanesi de bu güzel alanın, bu antik şehrin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğu. Meksika'da gerçekten çok fazla sayıda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde eser var. Ama bunların başında Chichen Itza var. Gerçekten dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Zaten kalabalığa baktığınızda din, dil, ırk çok fazla fark etmiyor. Birçok insan için Chichen Itza bir fenomen diyoruz. Ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu da bir kez daha hatırlatıyoruz.

0: Ve işte meşhur Kukulkan piramidinin önündeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, burası Yucatan Yarımadası ve Itza şehir devletinin, bir Maya şehir devletinin önemli noktalarından biri. Merkezdeyiz ve işte arkamızda görmüş olduğunuz bu piramit Chichen Itza Dünya Miras Listesi'nde. Aynı zamanda dünyanın yeni 7 harikası var. Böyle bir liste var. Kimi Güney Afrika'dan, kimi dünyanın başka başka yerlerinden. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu tapınak dünyanın yeni 7 harikalarından biri diyoruz ve Chichen Itza'dan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Kukulkan piramidi kutsal bir piramit. Tamam.
1: Evet değerli izleyenler, işte ünlü Chichen Itza piramidinin hemen önündeyiz. Tabii ki birçok basamak var burada ve bu basamakları çıkmak yasak. Mexico City'deki piramitlerdeki durum biraz daha farklıydı tabii ki. Şimdi bu her basamak Maya uygarlığında bir mevsimsel döngüyü de anlatıyor. Çünkü Mayalar bir tarım toplumu ve mevsim onlar için çok önemli. Güneş çok önemli, mevsimler, yağmur çok önemli ve zaten Maya da Mısır demek. Buradan da şu geçişe hemen yeltenelim, şu geçişi yapalım. Mısır burada gerçekten ana kaynaklardan bir tanesi ve onlar Mısır'dan geldiklerine inanıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Şöyle dünyadaki oluşumun hani Adem Havva hikayesi gibi Mısır'dan ortaya çıktıklarını düşünüyorlar. Ve de burada 13 çeşit mısır olduğunu biliyoruz. Çok farklı çeşitlerde mısırlar var. Pembe mısır bile var. Yani Mayalar o yıllardan beri tarımı ve mısırı ve birçok ürünü kullanarak büyümüşler ve gelişmişler. Bu piramide çıkmak yasak. Merdivenleri, basamakları çıkamıyorsunuz.

0: Mayaların kutsal tanrısı Jaguar bu piramidi koruyor.
1: Evet değerli izleyenler, arkamda görmüş olduğunuz piramit aynı zamanda tabii ki bir tapınak. Bir antik tapınak ve kutsal bir tapınak. Mayalar tıpkı Aztekler gibi arkamda görmüş olduğunuz Jaguar'ı kutsal hayvan olarak değerlendiriyorlardı. Çünkü birinci zaman Azteklerde olduğu gibi Mayalarda da Jaguar zamanı ve bu zaman için Jaguar tanrısı onlar için çok önemli, kutsal, koruyucu, kutsayıcı bir tanrı. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu Jaguar'lar da bunun simgesi. Azteklerde de Mayalarda da ortak kültür Jaguar. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu iki kültürün de çıkış noktası, çıkış kaynağı Olmekalar. Buranın bilinmez ve gizemli asıl sakinleri diyoruz. Ve işte Jaguar'larla birlikte piramidin girişinde bu keyifli anı ölümsüzleştiriyoruz.

Gilgan piramidinin özelliklerinden biri de işte bu hareket. Piramidin karşısına geçiyor, elinizi çırpıyorsunuz. Piramitten size

bir ses çıkmasına neden oluyor. Gerçekten çok ilginç bir akustik söz konusu burada. Burada alkış ne kadar artarsa karşı taraftan çıkan ses o kadar artıyor. Yani tapınak size cevap veriyor. Bakın. Gördüğünüz gibi alkış arttıkça tapınağın size daha...

0: 200 yıllık Kuvaloğlu Hanı'na girdik sevgili seyirciler. Ama çok lezzetli görünüyor. Çayımı içmeden gitmeyeceğim buradan. Çakıl taşında çay. Bayıldım buraya ya. Buranın sıcaklığına ve samimiyetine bayıldım. Ada birçok ünlü isme de ürün tasarlıyormuş. ...350-400 yıllık bir hanmış burası. Welcome to Turkey.
1: Thank you.
0: Where are you from?
1: France.
0: Fransa. Allah Allah bak, Fransalardan gelsen Kıble Çeşme Caddesi'nde sabun bak. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yok ya dedi Zafer. Ne istiyorsun Zafer? Şarkı bile yıldız diyor.
2: Çocuk anne karnındaki hissiyatı yorganın altında alıyor.
0: Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olun inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Eminönü'ndeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

çaylar, kahveler alınsın. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Siz gezemiyorsanız Yıldız size en güzel şekilde gezdirecek. Bunu bir söyleyelim programın başında. Şimdi biz Eminönü'nde neredeyiz? Kıble Çeşme Caddesi burası sevgili seyirciler. Eminönü'nde. Sizi 200 yıllık bir hana götüreceğim. 200 yıllık hanın içinde ne yapacaksın? Yıldız diyecek olursanız ne mi yapacağım? Tarihi bir fırına, pide fırınına götüreceğim sizi. Han 200 yıllık, pide fırını 70 yıllık. Kıble Çeşme Caddesi'ndeyiz Eminönü'nde ve Teşviyeci Sokağı'na giriyoruz. Ve sonrasında hanın içine giriyoruz. Ne duruyoruz? Haydi gelin.

...la pide yapılıyor. 70 yıllık bir fırın, dışarıda söylediğim gibi han 200 yıllık. Bir de dışarıda şöyle bir tabela gördüm ben. Çakıl taşında çay demlenir yazıyor. Çay da çakıl taşında burada demleniyor herhalde. Onu tam bilmiyorum. Biz pideciye geldik ama soralım. Onu da merak ettim. Abicim kolay gelsin. Çakıl taşında çay siz mi demliyorsunuz? Doğrudur diyor. E pidenin üstüne bir de çay içeriz olmadı. Çakıl taşında çay ilk kez duydum. Sen Recep? Ben de dedi Recep. Fransız bir mimar yapmış sevgili seyirciler bu hanı. Onu söyleyebilirim size. Şöyle kafamı kaldırıp da yukarıya bakıyorum da han da çok güzel. Hanın içinde neler var neler yok bilmiyorum. Ben pideci meşhur diye geldim. Bu pideciyi size göstereyim diye. Biraz önce biz dışarıda anons çekerken bu arada yabancı turistler çıkıyordu buradan. Yani yabancı turistler bile ülkemizin bizim bilmediğimiz yerlerini biliyor. Biz de bence her yeri keşfedelim. E o zaman içeri girelim. İçeriden siz şöyle bir buralara göz atarken, Kuvveloğlu Hanı'na bakarken içeriden sizleri karşılayayım.

ve 200 yıllık Kuvaloğlu Hanı'na girdik sevgili seyirciler. Bu da Talaş Fırını'nda, Talaş

0: Ahmet Usta'nın yanına geldik. Siz de buralara göz attınız. Sevgili seyirciler, Ahmet Usta 40 yıldan beri burada. Onu söyleyeyim size. Fırın 70 yıllık bir fırın. Talaş fırını dedim ben ama doğru mu söyledim?
1: Doğru diyorsunuz.
0: Doğru dedim mi? Evet, doğru. Sen çok meşhurmuşsun. Ben seni sonradan keşfettim Ahmet Usta.
1: Yok, zamanında, tam zamanında keşfettim.
0: Tam zamanında mı keşfettim?
1: Evet.
0: Yani yabancı turistler eskiden biri geliyor, biri gidiyor. Eskiden beri mi geliyor?
1: Tabii, tabii. Onlar daha çok geliyor.
0: Ya.
1: Tabii.
0: Duyuyorsunuz değil mi? Ben dışarıda ne dedim? Yabancı turistler bile bizim bilmediğimiz, keşfetmediğimiz yerleri biliyorlar. Biz keşfetmekte geç kalmayalım. Bu fırın nasıl ısınıyor? Bu fırın şu an ayağımı bastığım talaşlarla ısınıyor sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşlarım şu anda gösteriyorlar. Bakın bu talaşlarla ısınıyor. Ve bu talaşlardan o sıcacık pide soframıza geliyor. Ahmet Usta en güzel şekilde pideleri burada hazırlıyor. Kıymalı var.
1: Kıymalı pidemiz.
0: Peynirli
1: pidemiz,
0: var.
1: Pide, peynirli pidemiz.
0: Karışık varmış.
1: Karışık
0: başka?
1: Kavurmalı kaşarlı.
0: Kavurmalı kaşarlı.
1: Yani çok çeşitimiz yok. 5-6 çeşitimiz var ama yiyen çok memnun, çok beğeniyorlar.
0: Siz şöyle biraz Ahmet Usta'yı izleyin bence. Ben de siparişimi vereyim. Hanın içinde, tam orta yerinde masada oturayım. Buraya geldiğiniz zaman hem Ahmet Usta'yı böyle izleyebiliyorsunuz, nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Hem de hanı görebiliyorsunuz. Tam ben susuyorum, siz Ahmet Usta'yı izleyin. Ben siparişimi verip sizi masada karşılıyorum. Kolay gelsin Ahmet Usta.

0: Kıymalı ve karışık pidemiz geldi. Yanında bir de ayranımız. Böyle tarihi bir handa bu pideleri yemek bence gerçekten mükemmel. Ayran, çay ya da şalgam suyu içebilirsiniz. Ahmet Ustam geldi. Şalgam suyunun da Adana'dan geldiğini söylemek istiyorum size. Pideden sonra çayı ikram olarak veriyorsunuz. Çakıl taşında yapılan çaydan mı? Ooo süper. Süper, onu da anlatmıştım. Şimdi ben pideleri yemeye başlamadan önce karışık kıymalı ve peynirli ve ayranımız. Sana şunu sormak istiyorum Ahmet Usta. İçerideki fırının özelliği ne? Dünyada tek diye anlatmıştın.
1: Evet. Dünyada bir tane var bu fırından. Biz bu fırınların, biz ailece yapma ustasıyız. Bunun bakımı zor olduğu için tercih edilmiyor. Bakımı zor, tercih edilmiyor. Şimdi bunun özelliği de bunda çıkan gıdalar çok sağlıklı. Odunun dumanın isine maruz kalmadan pişiyor. Yani alev görmüyor, tamamen ısıyla pişiyor.
0: Bakalım ısıyla pişen pideler nasıl? Çok merak ediyorum.
1: Son söz sizin.
0: Son söz bizim. Ben çok merak ediyorum.
1: Gerekeni yaptım. Siz yiyeceksiniz. Son sözü siz söyleyeceksiniz.
0: Tamamdır. O zaman ben başlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben güne pideyle başlıyorum. Ahmet Usta'nın muhteşem pideleriyle. Hangisinden başlasam bilemiyorum. Bence peynirli. Hemen şöyle alalım bunu önümüze. Vallahi çok lezzetli görünüyor. Tam tarihin içindeyiz ha. Vallahi billahi. 200 yıllık han, 70 yıllık tarihi pide fırını. Pide çok güzel. Mutlaka buraya gelin. Eminönü'ne ulaşım zaten çok kolay biliyorsunuz. Vapur, tramvay, Marmaray, belediye otobüsleri. Arabayla gelmeyin, arabayı park ederken çok sıkıntı yaşarsınız. Metro. Peynirliye bayıldım bu arada ya. Kameraman arkadaşım Zafer diyor ki, peynirlinin içinde 4 çeşit peynir var diyor. Hangi peynirler? Kaşar peyniri, beyaz peynir. 3 tane kaşar peyniri karıştırmış, bir tane de beyaz peynir. Haftanın 7 günü. Sabah 10'dan akşam 8'e kadar açıkmış bu pideci sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Birçok ünlü isim de gelmiş. Arka tarafta fotoğrafları var. Oktay Kaynarca, Yılmaz Erdoğan.

Çayımı içmeden gitmeyeceğim buradan. Bir tane de çay alabilir miyim? Çakıltaşında çay. Eminönü'nde Kantarlar Camii var. Kantarlar Camii'nden, abim sağ olasın, şekerleri hemen şöyle vereyim, ziyan olmasın. Kantarlar Camii'nden Kıble Çeşme Caddesi'nde yürüdüğünüzde Teşviyeci Sokak, buranın adı, Kuvvaroğlu Han. Ben şimdi pidelerimi yemeye devam ediyorum. Çayımı da bir güzel yudumluyorum ve sizi Kıble Çeşme Caddesi'nden karşılıyorum.

0: Kıble Çeşme Caddesi'nden sizi karşılamadım. Nereye geldim? Hanın en üst katına geldim. Çünkü bir hanımefendiyle karşılaştım. Çok güzel bir hanımefendiyle. Ben deri çanta yapıyorum dedi. Ahmet Usta ile konuşuyordu. Dedim ki izleyicilerime onu göstermeden gitmek istemiyorum bu handan dedim. Şöyle bakınca da han da pek güzel. Vallahi filmlerdeki gibi. Çok keyifli bence. Şimdi deri çanta atölyesine götürüyorum sizi hanın içinde. Eğer pide yemeye gelirseniz mutlaka karşımdaki güzel hanımefendinin atölyesine de uğrayın derim ben. E o zaman ne duruyoruz haydi. Oh oh odun sobası da varmış.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Birincisi odun sobası var
1: evet.
0: Burada. İkincisi... Mekana ayak uydurmayı geçtim.
1: Evet.
0: Çok sıcak ve çok samimi bir atölye. Yani bu arada ceplerim de dolu. Bakar mısın sevgili seyirci, evin anahtarı falan böyle. Yani dikiş makinesi
1: evet,
0: şöyle
1: evet.
0: Yani yok dağınıklık falan değil, ben bayıldım buraya ya. Buranın sıcaklığına
1: yapıyorum.
0: Ve samimiyetine bayıldım.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Şimdi

0: deri çanta yapıyorsun.
1: Evet, deri tasarlıyorum ve yapıyorum.
0: Tasarlıyorsun. Hı. Ama onları hani bir mağazada ya da burada satmıyorsun.
1: Yani burada da satıyorum. Bir kişiye özel çalıştığım için burada da satıyorum ama biraz organik ilerliyor.
0: Peki benim. Neden Wuhan'dasın? Ben sorulara başladım böyle. Vildan da takır takır anlatıyor. Burcun ne bu arada?
1: Akrep.
0: Akrepsin. O zaman şurada oturarak devam edelim.
1: Lütfen.
0: Siz de bu arada tamam. Şu sıcacık güzel atölyeye bir göz atın bence.

0: Midem birincisi çok güzel bir enerjim var. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İkincisi hemen unutmadan şu soruyu sormak istiyorum. Mesela buraya geldiler pide yemeye. Seni görmek istiyorlar ya da pide yemeyecekler, seni görecekler. Sen haftanın kaç günü buradasın?
1: Hemen hemen her gün buradayım. Yani
0: saat kaçla geliyorum. Kaç arasında?
1: Süper programsızım ama normal olarak yani bir 11-12'de burada oluyorum. Akşam han kapanana kadar buradayım. Yani genelde böyle oluyor.
0: Kaçta kapanıyor ha?
1: Han 7:30-8'de kapanıyor.
0: Şimdi Vildan neler yapıyor hemen gösterelim. Şöyle hem el çantaları ya da cüzdan olarak kullanabileceğiniz deri çantalar yapıyor. Yine şöyle küçük çantalar yapıyor. İşte kartınızı falan böyle koyabileceğiniz. Rengini seçebilirsiniz. Karşıda bir sürü deri var. Bakın şöyle.
1: Antik deri onlar. Onlar 100 yıllık gibi görünen deriler.
0: Öyle mi?
1: Evet, antik deri diye
0: bak, geçiyor. Çapraz kullanabileceğiniz küçük deri çantalardan yapıyor. Mesela bunların fiyatları ne Vildan?
1: Yani değişiyor tabii. Yani
0: bu, mesela bu ne kadar? Bu çok güzelmiş bu.
1: Bu maköze yaptım. Aa. İçi böyle fırçalıklar vesaire.
0: Ne kadar bu?
1: Bu 350 TL.
0: 350 lira.
1: Evet.
0: Zafer böyle yaptım. Fiyatları uygun.
1: Evet.
0: Yani bu bir sipariş.
1: Evet.
0: Bir makyöze yapılmış.
1: Evet.
0: Yani makyaj fırçalarını koyabileceği bir çanta, evet. 350 lira.
1: Evet.
0: Siz kendiniz kafanızdakini söyleyin. Vildan tabii. Size kişi oluştursun yani. Evet. Bak şöyle çantalar var bak. Bak.
1: Bunlar çok beğeniliyor.
0: Evet. Ama güzelmiş. Bunlar, ne kadar bu?
1: Bunlar 1000 TL.
0: 1000 lira.
1: Evet.
0: Pazarlık payımız var mı?
1: Maalesef yok. Çünkü gerçekten deriler çok pahalandı. Yani ve çok uğraşıyorum. Yani bayağı uğraştırıyor. Deri zor bir şey, deriyle çalışmak. Yani ben dışarıya göre uygun olduğunu düşünüyorum.
0: Sen bir de müzikle uğraşıyorsun.
1: Bir de müzik var, evet. Asıl müzik.
0: Ne?
1: Asıl müzik, yani bendir, ritim üzerine.
0: Bendir.
1: Evet.
0: Ben yani, yanlış anlama sakın, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diyorum. Süper.
1: Tasavvuf müziğinde bendir, yani bu oğlak derisinden yapılan, hem aynı zamanda yapıyorum, aynı zamanda ders de veriyorum.
0: Bendir yapıyorsun.
1: Bunları ben yapıyorum, evet.
0: Süper. Onu bir kaldırabilir miyiz? Tabii, kameraman şöyle, arkadaşlarımız görsün.
1: Şöyle el iş tamamen. İçinde bisiklet lastiği var. Böyle tasarım işi. Şöyle. Şöyle.
0: Bak içinde bisiklet lastiği var gerçekten. Şöyle dokunuyorum.
1: Evet şöyle. O akordunu bundan yapıyorsun böyle şişirip aletiyle beraber. Beraber teslim ediyorum. İşte... Sesleri bunun güzel ki daha bu yeni, daha ıslak.
0: O zaman biz şimdi buradan kalkıyoruz artık. Siz bendire kulak verin birazcık. Ben de dinleyeyim. Gitmeyiz. Siz biraz bendire kulak verin. Ben de biraz kulak vereyim. Sonrasında biz kamera arkasında Vildan'la sohbetimize, siz buralara şöyle göz atarken devam edelim. Seni bence dinleyelim.
1: Yani tabii tek başına da... Biraz yapmaya çalışacağım ama.

0: Çok güzel çaldın.
1: Öyle bir şey, küçük bir şey.
0: Gerçekten çok güzel çaldın.
1: Evet.
0: Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Herkesle tanışmanın bir sebebi vardır.
1: Kesinlikle.
0: Acaba bizim karşılaşmamızın sebebi ne olacak çok merak ediyorum.
1: Çok mutluyum.
0: İşin gücün rast gitsin.
1: Senin de, sizin de.
0: Deri çanta istiyorsanız illa dediğim gibi yaptırmanıza gerek yok. Gelin bir merhaba deyip güzel enerjisinden faydalanın.
1: Her zaman.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: ben. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

0: Biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
7: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
6: Geçinemiyoruz.
8: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
6: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
9: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
6: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
9: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
6: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
10: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
11: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
9: Nereye gittiğini söyle.
6: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
9: Seninle işimiz daha bitmedi.
10: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
6: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
10: Olmaz Fatma.
12: Suçlu birazdan TV4'te.
13: TV Plus'ta uyuyakaldım. Maçı kaçırdım.

0: derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clear Man. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Ay valla Kıble Çeşme Caddesi'ne bir türlü inemedik. Niye Yıldız şaşırdın diyeceksiniz. Tütsü beni mahveder. Tütsü. Bazıları da bu tütsü kokusuna bayılır. Ada da diyor ki ortam güzelleşsin. Şimdi o kadar güzel handa odalar var ki mutlaka bu hana geldiğiniz zaman bu odaları, girebileceğiniz odaları, müsait olan atölyeleri daha doğrusu ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Adayla da tesadüfen tanıştık. Ada odayı açmaya geldi, atölyesini daha doğrusu. Vildan'a hoşça kal dedik, Vildan'ın çıkması gerekiyordu. Ada sen ne yapıyorsun dedim, özel tasarım yapıyorum kişiye özel dedi. E geliyorum ben o zaman dedim, tamam dedi. Ve tütsüsünü yaktı, bizi bekliyor. Ada çayı da var yanında. Bak ada çayını, olmazsa olmaz. Ada çayını yeni bir eve taşındığınızda... kötü elektriğin gitmesi için yanına defne yaprağı da koyup enerjinizi güzelleştirip evin içinde dolaştırmak gerekiyormuş. Değil mi? Ben öyle biliyorum.
7: Ben de öyle biliyorum. Onu çok kullanıyorum genelde. Kötü enerjiden hani...
6: Evet.
7: ...genelendiğim için genelde adaçıyı onu
6: çekiyorum. Şimdi sen burada neler yapıyorsun? Sen kaç senedir öncelikle bu handasın. Şöyle alalım
7: ben
6: seni.
7: Ben daha yeni aslında. Vildan sayesinde hani burada komşu oldum. Vildan'a hep giderdim. Sonra dedim ki benim de bir atölyem olsun. Çok seviyorum. Yağlı boya falan da yapıyorum ben. Kişi özel tasarımlar yapıyorum.
6: Süper. Ne tasarlıyorsun? Gösterir Kimona, misin bize?
7: Vesaire. Şöyle tamamıyla tasarım hani yapıyorum ve Arge departmanım aslında. Yeni trendler. Bunlar mesela tamamıyla triko.
6: Yalnız bunlar çok güzelmiş. Aynen. Şimdi ben tesadüf Han'a geldim. Han'ı gezmek istedim, fotoğraf falan çekeceğim, üst kata çıkacağım. Seni gördüm. Ben bunları buraya gelip satın alabiliyor muyum bu handa?
7: Alabilirsin. Hani yoğunluğa göre de birebir ilgileniyorum zaten.
6: Mesela bunun bedeni sana olmadı göre, bana, bana göre de yapabiliyorum.
7: Sana dikiyorum, kalıbını çıkartıyorum.
6: Bunu sen da alıp gidebilirim ama. Ne kadar mesela bunun fiyatı, şunun?
7: Bu tamamıyla triko ve teknik detaylı olduğu için 3000 lira.
6: 3000 lira. Pazarlık payın var mı?
7: Kişi tabii ki de vardı. Pazarlık payı birebir ilgileniyorum zaten.
6: Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ada birçok ünlü isme de ürün tasarlıyormuş sevgili seyirciler. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. İster buraya gelip adaya bedeninize göre tasarım yaptırırsınız. İsterseniz buradaki ürünleri satın alabilirsiniz. Ne güzel şeyler var. Sen hangi günler handasın?
7: Ben haftada 2 gün veya 3 gün genelde dışarıdayım ve ben hani Arge olduğum için sürekli dışarıda gezmem gerekiyor. Ne var, ne değildir ve atölyelerdeyim. Teknik uyguluyorum, ediyorum. Sonra model
6: yapıyorum. Peki bir yerde satıyor musun bunu? Sadece burada satıyorsun.
7: İnternet sitesinde hani aslında birebir dediğim gibi ünlülerle çalıştığım için onların arkasındaki kişiyim aslında. Birbirine her şeyle ilgileniyorum, ediyorum. Özel kumaşlar getiriyorum, onlara dikim.
6: Vallahi Han'a bir pide yemeye geldik. Han'dan çıkamadık. Çok güzel insanlarla karşılaştık. Seninle karşılaşmamızın sebebi ne acaba? Çok merak ediyorum. Vildan'a da aynısını söyledim. Yani fazlasıyla enteresan ve tesadüfi bir gün oldu bizim için. Yani dediğim gibi herkesle karşılaşmamızın vardır bir sebebi. Bakalım sizinle karşılaşmamızın sebebi ne? Ben susuyorum. Bu güzel atölye ve ürünler konuşsun. Çok memnun oldum Ada. Yolun açık olsun.
7: Çok teşekkür ederim. Çok tanıştığıma memnun oldum ve mutlu oldum.
6: Ben de.

Bir hana girdik, nelerle karşılaştık, nelerle. Yani teşviyeci sokağı burası. Kuveloğlu Han. Fransız bir mimar yapmış. Öyle söylemişti Ahmet abi. 200 yıllık. Bakmaya doyamadım açıkçası. Sen? Kıble Çeşme Caddesi'ne inelim o zaman şimdi. Bu arada Han haftanın 6 günü sabah 6.30'dan akşam 8'e kadar falan açık. Burası Kıble Çeşme Caddesi. Eminönü'nde Kantarlar Camii var. Hemen şurada sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep Çağlayan şu an sizlere gösteriyor. Şöyle mi gidelim, böyle mi gidelim? Burada bir tarihi fırın var, böyle gidelim dedin ama şurada tarihi bir fırın var.

0: Kıble Çeşme Caddesi tam bir tarih. Karşıda Ali Paşa Hanı var. Ali Paşa Hanı'nın hemen karşısında bu güzel tarihi fırın. Fırın kaç yıllık biliyor musunuz? Recep'in boyu o kadar uzun ki kafamı kaldırıyorum. Ne yapıyorsun yıldız diyebilirsiniz. Bu fırın 150 yıllık sevgili seyirciler. 150 yıllık bir fırının içine girdik. Şimdi burada ekşi mayalı ekmek var. Burada simit var sıcak sıcak. Burada şöyle bakın. Çubuk var. Galeta. Tuzlu galeta. Abi sen haftanın 7 günü sabah kaçta açıyorsun, kaçta kapatıyorsun?
1: Burası gece 3'te açılıyor. Biz sabah 5'te buradayız. Akşam 8'de kapatıyoruz.
0: Gece 3'te buraya gelip sıcak sıcak ekmeği alıp içine tereyağı sürebilirsiniz.
1: Tabii ki.
0: Siz kaç senedir buradasınız?
1: Ben 4 senemde buradayım. Ama fırın 150 senedir bir fırın olarak çalışıyor burası.
0: 150 senelik bir fırın. Vallahi ben susuyorum. Gece 3'te açılıyor. Akşam kaçta kapanıyor?
1: Akşam 7-8'de kapatıyoruz.
0: 8'de kapanan fırınla sizi baş başa bırakıyorum. Gelin içerideki kokuyu içinize çekin. Hayırlı işler deyin. Hiçbir şey almazsanız gidin. Sustum. Fırın konuşsun. Hayırlı işler.
1: Tamam, teşekkür ederim.

Ali Paşa Hanı dedik. Fırının hemen karşısındaki bu tarihi hana girdik. 350-400 yıllık bir hanmış burası. Önceden burada şekerciler falan varmış. Zamanında da kervansaray olarak kullanılmış. Şu anda hanın içinde ne var diye soracak olursanız bu han da Eminönü'nde Kıble Çeşme Caddesi'nde. Hanın içinde ne var diye soracak olursanız iki dükkan var. Ben şöyle bu handa birazcık kafamı dinlemek istiyorum. Eminönü kargaşasından kendimi buraya atıp sadece kuş seslerine bırakıyorum kendimi. Ve sonrasında sizleri karşılıyorum.

0: Ya karmaşanın içinde huzuru yaşıyorsunuz. İki dükkan var, biri sizsiniz. Kaç seneden beri Ali Paşa Han'dasınız?
1: Burası 60 senelik dükkan. Babadan devraldık. 30 senedir de biz devam ediyoruz babamdan sonra.
0: Allah sağlık versin size inşallah. Ne yapıyorsunuz? Bakırla uğraşıyorsunuz
1: biz
0: dedim biraz önce.
1: Çelik kazanlar yapıyoruz. Pastanelere, şekercilere, dokumculara.
0: Çok şanslı olduğunuzu tekrar söylemek istiyorum. Şöyle içeriye de girmek istiyorum ve Recep'e bir şey göstermek istiyorum. Recep kamerasının ışığını ayarlarken size şu telefonları göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çevirmeli telefon. Abi kullanıyor musunuz? Aa, çalışıyor. Dekor değil yani. Çalışıyor. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Haftanın kaç günü buradasın abi?
1: Bir pazar günü yokuz.
0: Onun dışında haftanın 6 günü buradayım diyorsun. Recep'in yine arkasındaki saat de tarihi. Hakan abi, hayırlı işler. Allah size sağlıklı ömür nasip etsin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bayıldım. Ben susuyorum. Burası konuşsun ve son kez Han konuşsun.

Şimdi kıble Çeşme Caddesi burası. Ali Paşa Hanı Mercan'da da varmış Eminönü'nde, oradaki hanla karıştırmayın. Şimdi bu şekercide ben geçmişe gittim. Akide şekeri mi dersiniz, çikolatalı badem şekeri mi dersiniz? Şöyle hani renkli renkli sütlü çikolata mı dersiniz? Babaannemizin, anneannemizin evinde olan hani şekerliklerin içinde olan şekerler mi dersiniz? Yani tüylerim diken diken oldu gerçekten şu an anlatırken. Yoksa lokumlar mı dersiniz? Yine anneannemizin, babaannemizin evinde olan. Ben susuyorum. Burası bir konuşsun. Sonrasında İhsan Bey'le biz konuşalım.

0: Bademimizin fiyatı tadına bakın.
1: Badem şekeri çok severim.
0: Yerli bademde. Edremit, Havran, Ayvalık bölgesinin bademi.
1: Valla çok güzel. Ben şunu yemeyi çok seviyorum. Nerede biliyor musun bu çikolatayı? Çok severim. Bu arada burada helva da var. Bademli helva, kakaolu tahinli helva. Burası 1919 yılından beri olan bir şekerci.
0: Evet,
1: İhsan Bey'e sözü bırakalım.
0: Evet. Dedelerimiz 1919'da bu işe Kabataş ve Kasımpaşa'da başlıyor. Çocuklarını da yetiştirerek 1942'de Küçük Pazar'daki bu dükkanı devralıyorlar. Diğer çocuklarıyla beraber yapıyorlar. Fakat en son şu an ben dükkandayım. Diğer evlatlarımız tahsil hayatını devam ettirip kendi işlerine yöneldiler.
1: Yani babadan oğuna geçmedi.
0: Evet. Aslında ama biz yine devam ediyoruz inşallah. Sizleri bekliyoruz dükkanımıza.
1: Haftanın kaç günü açık burası İhsan Bey?
0: Haftanın 6 günü açık. Sabah 9, akşam 7 arası açık.
1: Yine babaannemin evinde olan, şekerliğin içinde olan bu renkli çikolatalardan var. Bunu böyle açardık. Yiyebilir miyim izniniz olursa? Şimdi bunu böyle açardık ama bozmadan açmaya çalışırdık. Recep sen de yapar mıydın? Bunu böyle erite erite yerdik. Bunu da bak şurada göstereyim. Şöyle yapardık. Sonra bir güzel katlardık. Kıble Çeşme Caddesi'nde Eminönü'nde burası. Fırının hemen yan tarafında. Ali Paşa Hanı'nın hemen karşı tarafında. Haftanın 6 günü açık. Mutlaka uğramanızı ben kendi adıma tavsiye ederim. Siz de benim gibi böyle geçmişe yolculuk yapmayı seviyorsanız susuyorum. Dükkan hem içeriden hem dışarıdan konuşsun. Ve şunu söylemek istiyorum. Yabancı turistlerin yani geliş gidişini sayamadım sevgili seyirciler buradan. Evet. Onlar buraları boş bırakmıyor. Bence Eminönü'ne geldiğimiz zaman biraz farklı açılarda kaybolmayı deneyelim ve mutlaka buralara gelelim. Yabancı turistler boş bırakmazken biz bu güzel esnaflarımızı hiç boş bırakmayalım.
0: Hepinizi bekliyorum. Hepiniz.
1: Hayırlı işler.
0: Teşekkür ederim Yunus Hanım. Ayağınıza sağlık.
1: Vallahi biz teşekkür ederiz. Geçmişe gittin.

Kıble Çeşme Caddesi'nden Eminönü'nde Kıble Sokağı'nın içine girdim. Sevgili seyirciler, burası ayrı bir dünya gerçekten de. Yani 19 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Hayatımda ilk kez buralara giriyorum. Yukarıdaki sokak Hayriye Hanım Sokağı ve sağ

Bodrum'a doğru gittiğiniz zaman tarihi evler var. Yine tarihi sokaklarda yürüyorsunuz. Ve biraz böyle yürüdüğünüzde Süleymaniye Camii'ne gidiyorsunuz. Ben biraz bu sokakların hazır buraya kadar gelmişken bence keyfini çıkartayım.

%100 el yapımı sabunların olduğu çok ama çok güzel bir dükkana geldik. Kıble Çeşme Caddesi'nde, Eminönü'nde. Bu cadde ne güzelmiş, bu cadde ne renkliymiş. Şimdi bu sabun dükkanı 100 yıldan fazladır burada. El yapımı, kendi ürettikleri sabunları satıyorlar. Yosun, defne, sarımsak sabunu ilk kez duydum. Yabancı turistler buraları fazlasıyla ziyaret ediyor. Yabancı turistler bizim kültürümüzü bilsinler diye kese, hamam için gerekli bütün malzemeler burada var. Şöyle bir buralara göz atın dışarıdan. İçeride sizleri karşılayayım.

0: Abicim. Aa, Sabuncu Mustafa. Sabuncu Mustafa. Ya kusura bakma Mustafa abi. Ellerimi arada bir cebime koyuyorum. Birazcık üşümüş olabilirim. Hava güzel ama ısırıyor. Bak, bak. Yabancı turistlere bak. Hello. Welcome to Turkey.
1: Thank you.
0: You're welcome. Where are you from?
1: France.
0: Fransa. Allah Allah bak Fransalardan gelsen Kıble Çeşme Caddesi'nde sabun bak. Türkçe biliyor musunuz? Ha bilmiyorsunuz tamam. Gülüldüler de acaba dedim Türkler mi ben kendi kendime mi şakıyorum? Allah helal olsun. Bunu göstermek istedim size. Bunu göstermek istedim. Söyle Mustafa abi şimdi aman Recep düşme. Söyle Mustafa abi.
2: Rus, Ukraynalı, Arap ülkelerinden bütün dünyada
0: Fransa'dan gelmiş Japon, ya İngiltere'den, Fransa, Japonya İngiliz, deminden Amerika, beri.
2: Her milletten geliyor.
0: Deminden beri Koreliler falan da evet, vardı yani Koreliler, Recep de
2: Koreliler
0: yapıyor.
2: Koreliler çok geliyor bu sıra.
0: Evet valla ben anlamadım
2: Koreliler,
0: ya.
2: İspanyollar çok geliyor bu sıra. Şimdi bizim 500 çeşit kadar sabunumuz var. Bunun çoğunluğunu kendimiz üretiyoruz. Bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Geleneksel tarzda eski usulle sabun yapıyoruz.
0: Ne kadar bunun fiyatı?
1: 15
0: lira. Burada sabunlar 5 liradan başlıyor bu arada. Sevgili seyirciler bak. Bu ne sabunu?
2: Halep sabunu.
0: Halep sabunu. Ne işe yarıyor?
2: Sabunu. Bu her şey için saç dökülmesine yarıyor. Cilde çok iyi. Cilt onarıcı.
0: Şimdi birçok sabunun vücudumuzda bir şeye faydası var. Ama benden size tavsiye mutlaka ama mutlaka doktora danışmadan cildinize zararlı olabilir kullanmayın. Bu arada bak Fransa'dan gelenlere bak. Bak bak Fransa'dan gelenlere ne sabunları aldı Erhan abi? Ne sabunları aldı? Bunlar ne sabunu Erhan abi?
2: Bunlar geleneksel hamam sabunu.
0: Geleneksel hamam sabunu aldı. Bak Türk hamamı sabunu kültürümüzü de en güzel şekilde tanıtıyorlar. Bak, bak. Keseler, lifler, Allah Allah her şey var. Topuk şeyi var. Neydi? Topuk taşı var. İsmi gelmedi aklıma iyi oldu. What is your name?
3: Chloe.
0: Chloe. What is your name?
4: Julien.
0: Julien. Julien Crowe. Oh, welcome to Turkey. Welcome to Turkey. Say bye bye.
3: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Şuraya şöyle bağdaş kuracağım. Mümkün mü? Ha bu arada abicim ismin ne?
1: Mustafa.
0: Mustafa abi. Aa, burada da bir sürü Mustafa var. Mustafa abi rica etsem kameramıza bir el sallayabilir misin? Mustafa abi kaç senelik yorgancısın?
1: 36 sene.
0: 36 senelik yorgancısın Mustafa abi. Babadan oğula mı geçti? Peki burası kaç senelik? Dükkan kaç senelik?
1: 80 yıllık yorgancı.
0: 80 yıllık yorgancıymış efendim burası. Ha bu arada Mustafa abi...
1: Psikolojik olarak da tedavi eder yorgan.
0: Psikolojik olarak da yorgan tedavi ediyormuş. Aa, bekle yanına geleceğim onu bir anlat. Ben susayım. Şöyle bu renkli yorganlara bir göz atın. O arada Mustafa abi de yanıma gelsin. Mustafa abiye müziğini kapattırdım. Gelmişken bir de şarkı söyleyeyim.

0: Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Yok ya dedi Zafer.
1: Vallahi Zafer Bey beğenmemiş.
0: Beğenmedi. Ne istiyorsun Zafer? Şarkı bile yıldız. Şarkı bile yıldız diyor.
1: Şimdi
0: yorganın psikolojiye etkisi çok merak ettim.
1: Şimdi şöyle, örneğin daraltıya düştük, bir şeye ihtiyacımız var, bir tehlike anındayız. Karşımıza bir sevdiğimiz insan çıkıyor.
0: Evet.
1: Ne yapıyoruz ona? Sarılıyoruz,
0: evet,
1: bizi kurtardı diye. Çocuk anne karnındaki hissiyatı yorganın altında alıyor. Kendisini güvende hissediyor. Yorgan kendisini sardığı için, insanların vücudunu sardığı için sabaha kadar psikolojik olarak onu güvende hissettirip tedavi ediyor. Yani yorganların özelliği bu. İkincisi, kullanmış olduğumuz malzemeyle alakalı. Örneğin yün kullanırsak havadaki radyasyonu, rutubeti, nemi yün kendi içine hapsediyor. Sizin romatizmal hastalıklarınızı yok ediyor. Ağrı, sızı, sıkıntı olmuyor.
0: Telefon öttü bu arada.
1: Öter. Mesaj geliyor işte. Ondan sonra ne anlatıyorduk? Şey, pamuk, organik pamuk da aynı şekilde rutubeti falan.
0: Peki yorganı %100 yün mü kullanmak gerekiyor yoksa pamuk mu kullanmak gerekiyor?
1: Şöyle diyeyim ben size, %100 yün veya pamuk o sizin tercihinizde. Bazı insanlar...
0: Hangisi daha sıcak tutuyor üşüyen insanlar için? Ben çok üşüyorum mesela.
1: Yün daha sıcak tutar. Hatta şeydir, yün çok sıcak tutuyor diye bir düşünce var ama yün şöyle, kışın sıcak, yazın serin tutar. Tabii yazlık yorganlar dahi ince. 1 kilo, 1,5 kilodan yazlık yorgan yapıyoruz. Onların içine yün koyduğumuz zaman havadaki sıcaklığı kesinlikle vücudunuza lanse ettirmiyor. Yani hissetmiyorsunuz onu. Bir de şeyi düşünün, yani Ağustos sıcağında bir koyunun sırtında 5 kilo yün var. Ovada gölgelik yok. O hayvancağız o yünün altında yanar değil mi normal şartlarda? Ama yünün işte orada yazın serinletici özelliğiyle hayvan telef olmuyor.
0: Gelelim yani fiyatlara.
1: Üzerindeki işçiliğe göre, modele göre fiyat değişiyor.
0: Ne kadardan başlıyor yani diyeyim o zaman? Diyeyim.
1: Her şeyi bizden bir yorgan böyle, ipek bir yorgan 2500 liradan başlıyor. Sizin beğendiğiniz modele göre yukarıya doğru gidiyor.
0: Ömürlük yani. Bu arada bunlar.
1: Şimdi şey var, bizim kataloğumuz var. Katalogdan model beğeniyorsunuz. Kaç gün uğraştığımıza bağlı yorgandaki işçilik fiyatı ama malzeme fiyatı klasik. Yani diyelim ki 3 kilo bir yorgana pamuk koyduk. İşte pamuğun fiyatı şudur. Kumaşın fiyatı budur. O sabit. Ondan sonra fiyatı etkileyen şey üstündeki desen. Yani en ucuz şekilde en sağlıklı şeyi de alabilirsiniz. 900 liraya çok sağlıklı bir yorgan alabilirsiniz.
0: Süper. Haftanın kaç günü buradasınız?
1: Biz haftanın 6 günü garanti. 7. günde bazen geliyoruz.
0: Peki sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah saat 9'dan akşam saat 7'ye kadar buradayız.
0: Gelmek isterseniz Kıble Çeşme Caddesi'nde Eminönü'nde Mustafa abinin bu güzel tarihi yorgancı dükkanına gelebilirsiniz. Sizi burayla baş başa bırakıyorum son kez. Şöyle bir içeriden dışarıdan göz atın. Kataloğu gördünüz zaten. Eğer ben %100 yün, %100 pamuk, ipekten yorgan yaptırmak istiyorum diyorsanız gelin. O zaman istemem ayrılık boynumu büksün. İstemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim.

İnsanları izlemeye doyamadım. Burayı izlemeye doyamadım. Bugün çok ama çok keyifli bir programın içinde

Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzel gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de siz dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Fatma Hanım! Fatma Hanım! İnsaf artık kardeşim! Bu ayda kapatamadınız hesabı. Hem veresiye verip hem peşinizden mi koşacağız?
1: Haklısın Haydar Efendi. Kocama söyledim. Uğrayacak.
0: Uğrasın, yoksa başımız derde girecek.
2: Hoş gelmişsin Fatma.
1: Hoş bulduk.
2: Ne oldu, kazan bitti mi?
1: Yarın teslim ederim.
2: Nereye, çarşıya mı?
1: Anneme gidiyorum. Gene kötülemiş.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. İyi misin anne?
3: Benim iyiliğim ne olacak? Toprağa bakıyoruz işte.
1: Allah korusun anneciğim.
4: Yusuf nasıl?

0: nasıl olsun abi? Bildiğin gibi. Bir çalışır, bir çalışmaz. Sarhoşluğu, dayağı, bıktım vallahi.
1: Şükür de kızım, çaresi mi var? Sabredeceksin. Torunlarım iyi mi?
0: Ellerinden öperler. Onlar da talihsiz. Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. Ben gideyim artık. Eline sağlık gelin.
2: Afiyet olsun.
0: Allah'a ısmarladık abi.
3: Güle güle.

0: Talihsiz yavrum. Ağalara layık gelmeyi sarhoşun esiri oldu.
1: Bakkalın da kasabın da beklesin.
2: İkide bir beni çeviriyorlar. Kapıya dayanacaklar sonunda.
1: Gelsinler bakalım. Canımı mı alacaklar?
2: Nazlı'nın da ayakkabısının altı delindi.
1: İdare etsin. Köyde ayakkabı mı giydik biz? Ulan insaf edin be. Hepinizin yükü sırtımda. Yetiştiremiyorum işte.
2: Ama içkine yetiştiriyorsun.
1: Ulan bana bak. Senin dilin çok uzadı. Ecelin olacağım ulan. Ecelin olacağım, gebertecem ulan seni. Gebertesi. Çekil ulan şimdi sana çarparım ha. Gebertecem ulan seni, konuşma. Konuşma lan. Yatır lan bunları. Yatır. Nedir ulan sizden çektiğim?

0: Çekil, aman!
1: Niye kaçıyorsun lan?
0: Yorgunum, canım çıkıyor. Her gece olur mu?
1: Olur. Gel hadi, nazlama.
0: İstemiyorum.
1: Niye lan?

0: Aman. Eline sağlık, çok güzel olmuş.
1: Güle güle giy.
0: Elin yatkın maşallah.
1: Enstitüde okudum.
0: Ha, tahsillisin üstelik. Dur, unuturum sonra, paranı vereyim.
1: Acelesi yok.
0: Olsun yavrum, getireyim. Al yavrum.
1: Sağ ol.
0: Görümcem de bir kazak istiyor.
1: Yaparım, yünü göndersin.
0: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz. Sarhoşluğu, dayağı var.
0: Niye evlendin o zaman?
1: Ben mi istedim? Ortaokul sondaydım. 15 yaşında mal gibi satılmışım. İnsafı olmayan bir herif.
0: Sen bir doktora görün kızım. Bu böyle devam etmez ki.
1: Bıktım zaten. Aç mezarı yok ya. Boşanmak istiyorum. Çocuklarıma da ben bakarım.

0: bir paramız yok değil mi?
1: Yok kız.
2: Siz yatın artık, geç oldu.
1: Ben açarım.

0: Elif teyzem kızıdır. Bizde kalacak.
1: Yerimiz mi var kalacak?
0: Kalacak dedim ulan. Sokağa mı atayım?
1: Böyle yerden mi dikti teyzenin kızı? Bugüne kadar yoktu.
0: Hesap mı soruyorsun lan? Bu evde kalacak dedim.
1: Kalamaz. Hiç utanma yok mu sende? Evli bir erkeğin peşine takılıp gelmişsin.
2: Bana imam nikahı yaptı.
1: Puh, rezil! Şimdi ben sana gösteririm. İmam nikahı, ha? Parçalayacağım seni.
0: Dur ulan, dur! Bana karşı gelme ha! Gebertirim ulan!
1: Allah'ından bul inşallah!
0: Sus ulan, sus diyorum! Sus! Gebertirim ulan seni! Anlıyor musun ha, gebertirim! Bana bak, işte kapı, işte sapı! Defolup gidersin ulan buradan! Karışma lan sen!
1: Çekil! Çekil dedim!
0: Karışma lan!
1: Hadi çocuklar,

0: Çekinme, korkma. Onlar gider, sen kalırsın bu evde.
1: Çocuklar, kalk. Hadi, uyan yavrum.
2: Ne oluyor anne? Gene mi dövdü babam?
1: Beterini yaptı oğlum. Hadi kalkın, Nazlı. Hadi canım, uyumayın. Bu ev artık bize haramdır. Hadi kalkın.

0: Bekir oğlum.
1: Allah Allah. Ne oluyor ya?
0: Oğlum kapı çalınıyor.
1: Kim o?
0: Benim abi Fatma.

0: Kız Fatma, bu saatte ne işin var? Yusuf'a bir şey mi oldu?
1: Allah belasını versin. Eve kadın getirdi. Tövbe tövbe, şu çocukların perişanlığına bak.
0: Gece vakti koca evinden böyle kaçılır mı Fatma?
1: Çarem mi kaldı abi? Sizden başka kimim var? Burada kalacağım.
2: Başımız üstünde yerim var ama bize yetmiyor bu ev zaten.
0: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
0: Kocan o senin.
1: Olmaz olsun. Günahıma siz girdiniz. Eşekmişim gibi sattınız beni.
0: Vay vay vay. Bu İstanbul seni bozdu. Dilim bir karış.
1: Susun, yemeyin birbirinizi. Et tırnaktan ayrılmaz. Sokağıma atacağım kızımı, torunlarımı. Sıkışırız, ne yapalım. Torunlarım benimle yatarlar. Ben de şu koltukta yatarım. Uykumu tutacak sanki.
0: Öyle olsun. Sabah nasılsa kocan gelir, kuyruğunu kıstırıp gidersin. Başka da mümkünü olamaz.

0: Çocukları da alıp kaçmış.
1: Belli ki kıskandı. Çekemedi beni.
0: Kadın başına ne yapacak ki? Eli mahkum. Kuyruğunu kıstırıp dişi köpek gibi dönecek eve. Senin de benim de hizmetimize koşacak.
1: Ya beni döverse, horlarsa gelince?
0: Korkma, ben varım. Kimse elini süremez sana. İşe de gitmem bugün.
2: Hadi oğlum.
3: Bu Yusuf niye gelmedi ki?
2: Gelse de gitmem.
4: Ben de gitmem. Simit satarım, sana bakarım.
2: Sen okuyacaksın oğlum. Anan size yetişir, merak etme. Sabırlı ol kızım. Hele bir gelsin Yusuf. Konuşalım, öğrenelim neymiş. Yalan mı söyleyeceğim anne? Kuma getirdi. Gelmez zaten. O körpenin koynundan çıkamaz.
3: Ne gülüyorsun ulan?
2: Benim için tatsızlık çıkarma abi. Sonum ne olursa olsun Yusuf'tan boşanacağım. Hadi çocuklar, geç kalmayalım.

0: Bu kıza arka çıkma ana. Defolup gitsin evine.
1: Yine ben gelip alacağım sizi. Tamam mı? Hadi bakalım.

0: Niçin boşanmak istiyorsun?
1: Üstüme kuma getirdi.
0: Yani zina davası mı açmak istiyorsun?
1: Ne demek o?
0: Yani kocanı bir kadınla uygunsuz vaziyette bastıracaksın.
1: Yo, hayır avukat bey. O rezillik olur. Ben boşanmak istiyorum. Geçinemiyoruz. Çok içiyor, beni dövüyor.
0: Seni kim gönderdi?
1: Kendim geldim.
0: Masraflar için sordum. Kim ödeyecek? Mahkeme harcı, avukatlık ücreti filan.
1: Param yok. Bunları versem...

0: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
2: Nerede o
1: ha? Lafını bil, eve getirdiğin kız...
2: Aferin sana Bekir Efendi. Bu dinsize arka çıkıyorsun ha? Evine git diyemedin mi?
3: Bana bulaşma Yusuf. İşte yüzü. Kocana git dedim, dinlemedi.
2: Ben dinletmesini bilirim. Yürü lan eve. Hadi yürü.
1: Gitmiyorum. Sarhoşluğundan, dayağından bıktım artık. İlişme bize. Çekil.
2: Ana, bir şey söylesene şu kızına. Katil mi olayım yani?
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende. Yazık ona da.
2: Sizden yüz buluyor zaten. Ulan Ömer! Hadi lan gidiyoruz.
1: Dokunma çocuklarıma. Çekil.
2: Çekil ulan. Çocuklarımı senin yanına bırakmam ben.
4: Ben de olur. Dur be Yusuf, bağırmayın be. Rezil olduk komşulara.
1: Toparlasın çocuklarıma.
5: Sus, Allah aşkına sus.
1: Susmam anne. Çocuklarımı alamaz benden. Mahkemeye verdim. Boşanacağım.
6: Yusuf Akkuş, karın sarhoş olup kendisini dövdüğünü, çocuklarına eziyet ettiğini iddia ediyor.
2: Kocasıyım hakim bey. Bana karşı gelince dövmez miyim?
6: Kocası olman karını dövme hakkını sana vermez. Çocuklarınız var. Size düşünmeniz için mehil veriyorum. Buyurun.
0: Müvekkilen boşanmakta kararlı sayın hakimim. Davalının eve bir de kuma getirdiğini şahitlerle ispat edebiliriz.

0: Yaz kızım. İki tarafın şahitlerinin dinlenilmesi için duruşma 27 Mart.
1: Bir gün çalışıyorum, bir gün çalışmıyorum. Kendi yüküm kendime çok geliyor Fatma.
2: Ben yük olmayacağım abi. Bir iş bulup çalışacağım.
1: İş bulmak kolay mı ha?
2: Elimden dikiş falan gelir. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. Karışmak gibi olmasın ama koca ekmeğini çok ararsın. En iyisi barışman. Barışmam. Allah büyük. Bir iş bulurum. Hani bir hemşerimiz vardı anne. Süt analık etmiştin.
3: Selim Bey, fabrikası var. Sana adresini bulurum.
4: Elvan Hanım nasıl?
2: İyice çöktü ama gene de şükür.
4: Ananızın sütünü emdim. Helalleşmek isterim. Hemen yarın işe başlarsın kızım.

0: Ne haber? Bilmez gibi soruyorsun. Kocam Verem, 4 çocuğumuz var. Yarı aç, yarı tok geçinip gidiyoruz. Kendime bildim bileli hep çalışırım. Ben ilk kez çalışıyorum. Benim 2 çocuğum var, okuyorlar. Ah kardeşim, keşke hiç evlenmeseydim, hiç çocuklarım olmasaydı diyorum. Ah gün görmedim ki. Kocam yarın ölse cenazesini zor kaldırırım.
1: Allah gecinden versin, erkeksizlik zor. Benimki adam olsaydı boşanır mıydım? Sarhoşluğu, dayağı, rezilliği canıma tak etti.
0: Demek boşanmakta kararlısın.
1: Evet, boşanacağım.
2: Sayın hakimim, dinlenen şahitlerin beyanlarıyla davalının müvekkilemi sık sık dövdüğü, ayrıca imam nikahıyla eve bir kadın getirdiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle müvekkilemin boşanmasına ve üvey anne elinde kalmamaları için çocukların annelerine teslimine karar verilmesini talep ediyorum.
3: Çocuklar, siz annenizle mi babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Sen Ömer.
4: Annemle kalmak istiyorum.
3: Sen Nazlı.
5: Ben de annemle kalmak istiyorum.
1: Sus yavrum, ağlama, çok ayıp.
3: Yusuf Akkuş'la Fatma Akkuş'un boşanmalarına, Nazlı ve Ömer adlı çocukların annelerinin yanında kalmasına, babaları Yusuf Akkuş'un çocuklarını haftada bir gün görmesine karar verilmiştir.
2: Ben burada kalıyorum. Boşanma ilamını gelip alırsın.
1: Sağ ol. Nereden gideceğiz?
2: Şuradan gideceğiz.
1: Sağ ol. Hadi yavrum.
6: Geçin lan şuraya. Çocukları da zehirledik şirket karı. Alırsın onları benden.
7: Yapma kardeşim, çocuklar korkuyor.
6: Çekil şuradan be.
1: Doğru konuş.
7: Ben size yardım etmeye çalıştım.
1: Ağlamın.
7: Şu kızın haline bak, titriyor korkudan.
6: Hadi git işine be.
1: Ne olur kızım,
6: tamam,
1: ona vermeyin.
6: Karışmayın. Tamam, siz karışmayın be, karışmayın.
7: Ben çocuğu getirin, siz uzaklaşın burada.
6: Boşanır boşanmaz dost tuttun ha?

0: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
1: Yok canım. Bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm. Arabam var, sizi durağa kadar bırakayım.
0: Zahmet olmasın.
1: Yolumun üstü. Hem bir an önce buradan uzaklaşsanız iyi olur.
0: Pekala.
1: Arabam şurada.
0: Tamam.

0: Hadi ağlama artık. Annen de çok üzülüyor bak.
1: Korkuyorum amca, ya babam gelirse?
0: Nasıl gelecek ki? Kaçtık işte. Hem adını da söylemedin bana.
1: Nazlı.
0: Çok şekersin biliyor musun? Adın gibi sen de Nazlısın.
2: Şu ilerideki durakta insek.
0: Olur.
2: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Evet. Güle güle güzel Nazlı Hanım.
2: Sağ ol. Hadi bakalım. Kaça bunlar?
3: İnşallah pişman olmazsın Fatma.
2: Pişman olmayacağım. Çalışır çocuklarıma bakarım.
4: Kolay mı sanıyorsun? Önce evi nasıl bulacaksın? Bizim ev biraz daha büyük olsaydı.
3: Ev büyük olsaydı ne olacaktı ana? Kendi boğazımıza yetişemiyoruz ki.
2: Tencere nasıl olsa kaynıyor. Aylığımı olduğu gibi sana veririm. Hı?
3: Tamam Fatma. Bacımsın. Seni sokağa bırakacak değilim ya.
5: Tebrik ederim Fatma.
6: Kurtulmuşsun kocandan.
2: Başka çarem yoktu.
6: Kutlayalım bunu ha.
2: Nasıl yani?
6: Paydos'tan sonra bir yerde yemek yeriz. Sonra da bir eğlence yerine gideriz.
2: Sağ ol. Bir daha bana böyle şeyler söyleme.
7: Asıldı mı domuz? Güzel kadına dayanamaz.
2: Aman güzel olsan bari.
7: Güzelsin kız. Saçını başını tarasan, biraz allık, ruj falan.
2: Öyle şeyleri bilmem. Kocan nasıl? Çıktı mı hastaneden?
7: Aa, çıkacağı da yok galiba. Dört çocuk başıma kaldı. Ah, bir de ne istersen.
2: Yok istemem.
7: Sen bilirsin.
8: Ay, oh. Canım eve gitmeyi istemiyor. Bir sürü işim var.
2: Ben de bıktım.
8: Yemek, bulaşık. Çocukların
7: da yıkanması lazım. Hep aynı iş. Yarın pazar ne yapacaksın?
2: Hiç. Çocukları parka götürürüm. Vakit kalırsa bir de sinema.
9: Hanımlar buyurun, o tarafa gidiyorum.
2: Binelim kız. Otobüs beklemekten bıktım. Olsun, ben binmem.
7: Canın isterse.
8: Yine gidiyor.
9: Merhaba.
7: Merhaba.

0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim amca. Sen de mi çocuklarını getirdin?
0: Benim çocuğum yok. Siz yalnız mı geldiniz?
1: Annemle geldik. Bak işte orada.
0: Kolay gelsin. Oturabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Çocuklar çok mutlu görünüyorlar.
1: Öyle. Hayatlarında ilk defa parka geliyorlar.
0: Babaları getirmezdi demek.
1: Ne gezer? Varsa yoksa içki.
0: Nasıl gidiyor? Rahatsız ediyor mu yani?
1: Yüzünü görmüyorum ki. Daha çocuklarını bile almadı. Daha iyi almasın.
0: Oysa çocuklar ilgi ister, sevgi ister. Ben de yoksundum sevgiden filan. Parka sık sık gelirim. Çocukların coşkusu, mutluluğu rahatlatır beni. Sanki çocukluğumu yaşarım.
1: Ben de çocukluk nedir bilmedim zaten. Çocuk yaşında evlendirildim. Şimdi...
0: Bir şey mi söyleyecektin?
1: Şimdi daha umutluyum. Daha güvenim var kendime. Çalışıyorum.
0: Sevindim. Yani umutlu olduğuna. Sizi o gün bir karamsarlık içinde görmüştüm. Ah, adımı söylemedim. Cengiz.
1: Fatma.
0: Memnun oldum.
2: Nazlı da çok acıkmış anne. Ben de.
1: O zaman eve dönelim.
2: Anne biraz daha duralım be.
0: Sizi yemeğe davet etsem?
1: Yok olmaz. Olmaz.
0: Niye olmasın? Çok şirin bir köfteci var. Köfte piyaza. Çok sevinirim. Lütfen.
1: Bilmem ki.
2: Nefret olur ağzım ya.
1: Sana kırmızı biberi o kadar dökme demedim mi?
0: Kırmızı biberin de lezzeti başka ama.
1: Ekmek için.
0: En iyisi kaymaklı kadayıf. Çok çabuk, çok dört ekmek. Tane kaymaklı.
2: Tatlımızı yiyelim, gene parka gidelim olur mu anne?
1: Eve gitsek daha iyi olur.
2: Ama hiç kaydırağı binemedim. Sıra gelmiş ki.
0: Çok kalabalık da ondan. Ben çok tenha bir park biliyorum Ömer.
1: Annem Selim Bey'in süt anasıydı. Sağ olsun fabrikasında iş verdi. Konfeksiyon üstüne çalışıyorlar.
0: İyi fabrikadır bilirim.
1: Her şeyi iyi de servisi yok. Akşamları minibüs kuyruğunda canımız çıkıyor.
0: Yolum o tarafa düşerse seni götürürüm.
1: Sağ ol.
0: Haftaya pazara umarım gene parka gelirsiniz.
1: Bilmem. Belki. Niye sordun?
0: Ben de orada olacağım.
1: Ben gideyim artık.
0: Bir dakika. Beni yanlış anlama. Çocuklarını çok sevdim.
1: Ben de çocuklarımı çok seviyorum. Her şeyim onlar.
0: Biliyorum. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor. Sen de çok güzelsin Fatma.

0: Sen de çok güzelsin Fatma. Sen de çok güzelsin Fatma. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor.
1: Nasıl geçti cumartesi pazarı?
2: Onunla beraberdim.
1: O kim?
2: Hani geçen gün arabasına bindiğim adam.
1: Sahi mi söylüyorsun?
2: Niye yalan söyleyeyim? Sen ne yaptın?
1: Ev işleri, çamaşır, ütü filan. Pazar günü de çocukları parka götürdüm.
2: Bu kaza o aldı. Para da verdi, kirayı ödedim.
1: Neler diyorsun sen?
2: Şaşırdın mı? Şansım güldü ilk defa şeker. Dengim bir adama çattım.
1: Nasıl yaparsın Saliha? Evlisin. Hasta bir kocan var. 4 tane de evladın.
2: Açlık, yokluk. Çocuklarım nicedir ilk defa et yediler. Senin de başına gelirse nasıl olduğunu anlarsın.
0: Merhaba. Geç kalmamışım. Seni götürmeye geldim. Arabam şurada.
1: Zahmet etme, ben minibüste giderim.
0: Buraya kadar geldim, kırma beni.

0: Niye bu kadar çekiniyorsun Fatma?
1: Bilmem ki. Arkadaşımı ayıplıyordum. Yabancının arabasına biniyor diye.
0: Ben yabancı mıyım? Tanıştık, arkadaş olduk. Niye ters geliyor sana?
1: Böyle şeyleri, yani arkadaşlıkları falan hiç düşünmedim ben.
0: Doğal değil mi? Özgür bir kadınsın. Seni o gün adliyede çocuklarını dişi bir kaplan gibi korurken gördüm. Çok etkilendim.
1: İki çocuk anasıyım ben.
0: Biliyorum. Çocuklarını da çok seviyorum. İstersen bir yere gideriz. Yemek yer konuşuruz.
1: Olmaz. Çocuklarım, annem merak ederler.
0: O zaman yarın. Haber verirsin, merak etmezler.
1: Doğru olmaz bu. Bilmem ki. Şu sokağın başında ineyim ben.
0: Evine kadar bırakayım.
1: Sakın ha. Hoş bir şey değil. Mahalleye karşı. Laf gelsin istemiyorum.
0: Anlıyorum. Yarın fabrika kapısında olacağım.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Alman Hava Yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir.
4: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
5: Size bir iş teklif etsem. Bir aylık bir iş. Bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
6: Babasını getiren uçak düşmüştü. Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın.
4: Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam? Derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. Etme İbi, tamam mı?
7: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
5: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
8: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
4: Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
9: He. Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl öleceğini de sen tayin et.
5: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
4: Hem de delice.
10: Sana 3 gün müsaade. Kadını istediğim yere göndereceksin.
4: Hayır. Hiç biliyordum.
11: Tanrı misafiri bugün 18'de... TV4'te.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandwich Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
16: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
18: Bu var ya bu.
19: Yok, dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
1: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
11: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
11: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
11: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
11: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
11: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Hayret. Saçını falan tarıyorsun.
1: Ne var bunda?
0: Hiç. Ha şöyle biraz bak kendine. Güzelliğinin kıymetini bil.
1: Sağ ol. Ha. Rujun yanında mı?
0: Elbet. Al. Sende kalsın. Bende daha çok var. Hayrola kız, sende bir şeyler var.
1: Biriyle tanıştım. İyi bir insan. Niyeti de ciddi.
0: Evlilik ha. Akıllanmadın mı kızım? Boş ver evliliğe. Hayatını yaşa, hayatını. Benimki bekler, ben gidiyorum.

0: Onu bulduk amirim. Cengiz Tunç. Kod adı Reis. Yurt dışından yeni giriş yaptığını sanıyorum. Çevirip alayım mı?
1: Tamam. Acele etme. Yakın takibi alın. Önce hücre evini, hücre arkadaşlarını tespit etmeliyiz. Belki de yeni bir eylem için yurda dönmüştür. Tamam.
0: Fabrikalar muhitine girdik amirim. Tamam.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın?
2: İyi.

0: konfeksiyon fabrikasından bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir. Arabasının plakası 34YK 664. Tamam.
1: Dikkatli ol. Tutuklama emrini ben vereceğim. Şimdi devamlı takip et. Tamam.
2: Ne içeceksin?
3: Hiçbiri.
2: Olur mu? Sen bize getir. He. Niye içmek istemiyorsun?
3: Hiç içmedim ki.
2: Peki nasıl bir şey diye merak etmiyor musun?
3: Nasıl olduğunu gördüm. Kocam içerdi. Sarhoşluğu bir delilik gibiydi.
2: Senin delireceğini sanmıyorum. Niye içmeni istiyorum biliyor musun?
3: Niye?
2: Biraz cesaretlenirsin. Açılırsın. Mesela ben. Senden hoşlandığımı söyledim. Kaç defa. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Utanıyorsun belki de.
3: Utanıyorum, evet. Doğru.

0: yarınların için, mutluluklar için.
1: Evet.

0: Kartal bir merkezi arıyor.
1: Bir işçi kadınla restoranda yemek yemekteler. Bir gönül ilişkisi olabilir. Tamam.
2: Zannetmem. Olayların gelişmesini beklememiz lazım. Ne konuştukları önemli. Bir şeyler yapabilir misin? Tamam.
1: Denerim amirim. Kadınla adamın pardesülleri vestiyerde. Bir verici yerleştirebilirim. Tamam.
2: Çok faydalı olur Arif. Yalnız kadının pardesüsünü tercih et.
3: Bir ateş bastı beni. Fazla içtim galiba.
4: Fazla içmedin. Alışık değilsin de ondan.
3: Hoşuma gitti ama. Rahatladım biraz.
4: Daha da güzelleşti.
3: Aman.

0: Papa. Sen de yalnızsın, ben de. Gel bu hayatı beraber paylaşalım.
1: Bilmem ki. Ne diyeyim? Çok acı çektim.
0: Haklısın. Kalkalım mı?
1: Kalkalım.

0: Restorandan çıktılar amirim. Tarabya istikametine gidiyorlar. Takipteyiz, tamam.
1: Otoya fazla sokulmayın. Uyanabilir, tamam.
0: Anlaşıldı amirim, tamam.
2: Başım dönüyor.
3: Demir bir çay yaparım sana, bir şey için kalmaz. Başını öyle arkaya yaslama, dik otur.
1: Konuşmalarını dinliyor musun?
0: Sesleri çok net geliyor. Levent istikametine gidiyorlar. Tamam.
1: İkinci bir talimatıma kadar takibe devam edin. Tamam.
0: Anlaşıldı, tamam.
1: Merkez 314 arıyor. Merkez 314 arıyor.
4: 314 dinlemede amirim.
1: 34 YK 664 plakalı araba Boğaz yolundan sizin istikametinize doğru yol alıyor. Bu otoyu takibe alın. Tamam.
5: Anlaşıldı amirim, size bilgi vereceğim, tamam.
0: Levent kavşağına yaklaşıyorlar amirim.
1: Devamlı haber verin, tamam.

0: Arif, hiç ses gelmiyor mu?
1: Sadece araba sesi var. Hiç konuşmuyorlar amirim.
2: Kazancı yokuşuna giriyorlar. Takipteyiz amirim, tamam.

0: Başkurt Sokağı'nda 54'e 1 apartmanının 4. katına çıktılar, tamam.
1: Yeni kiraladıkları örgüt evi olabilir. Belki bu gece toplantı düzenlemişlerdir. Başka gelenler olursa engel olmayın. Biz geliyoruz, tamam.
2: Yalnız mı oturuyorsun burada?
0: Evet. Kimsem yok benim. Hem bir yıldır ayrıydım evimden.
2: Niçin?
0: Zorunlu bir ayrılık. Dönmem gerektiği için döndüm. Görülecek işlerim var. Pardesini niçin çıkartmıyorsun?
3: Üşüyorum. Bırak çocukluğu, ver bakayım.
2: Çok korkuyorum. Bir gören olduysa.
0: Cesur ol, boş ver.
4: Allah kahretsin, pardesini çıkardı it oğluydu.
5: Kadın korkuyorum dedi. Takipten mi şüphelendi acaba?
2: Yalan söyledim.
0: Kime yalan söyledin?
2: Çocuklara, evdekilere. Gece vardiyasında çalışacağım dedim.
0: Pişman mısın yani?
6: Duyulmuyor.

0: Diyemezdim ki.
1: Yanlış düşünüyorsun. Kendi sorumluluğunu taşıyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin.
0: Bilmiyorum. Doğru mu, yanlış mı yaptım, onu da bilmiyorum. Niçin buradayım? Niçin seninle beraberim? Bilmiyorum.
1: Cevabını ben vereyim. Sen de benden hoşlanıyorsun Fatma. Doğrusu bu. Bir kadınla bir erkeğin birbirlerine ihtiyaçları vardır.
2: Allah kahretsin.
3: Ne oldu?
2: Sesler o kadar zor duyuluyor ki.
0: Evin çok dağınık.
1: Çoktandır burada değildim. Bakımsız kaldım.
0: Neredeydin?
1: Uzaklardaydım.
0: Çocuklarımı yalnız bırakmamalıydım.
2: Sen iyi bir annesin. Güzel, sevecen, iyi duygular içindesin ama... hep kendinden ödün vermişsin. Seni hep sömürmüşler. İlk kez baş kaldırıyorum sana. İsyan et. Kişiliğini bul. Önce kendine saygın olmalı. Yarınların için yeni bir düzen ara kendine.

0: İçerideler amirim.
1: Konuştuklarını dinleyebildin mi?
0: Dinlediklerinde önemli bir şey yoktu. Sonra parlı suyu çıkardılar, kapı kapandı, dinleyemedim.

0: Hey şef, operasyona geç kalmadım ya.
1: Nasıl haber aldın?
0: Gece sekreteri telsiz konuşmasını dinlemiş. Örgüt evi burası mı amirim?
1: Şşşt, yavaş konuş. Evet. Çabuk olun.

0: Evde yok.
1: Dama fırlayın. Kalk giyin.
0: Yazık, kaçırdık.
2: Üzerinde bir şey yok.
3: Üzerinde bir şey yok.
1: Gel bakın. Ne zaman kaçtı?
2: Görmedim. Duymadım. Uyuyordum.
1: Nereye gittiğini söyle.
2: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
1: Seninle işimiz daha bitmedi.
2: O ne yaptı? Katil mi? Hırsız mı?
1: Terörist. Alın merkezi.
2: Bırakın. Ben bir şey yapmadım. Bırakın ne olur. Bırakın.

0: Güzel. Etkili resimler.
1: Yazısı da hazır.
0: Biraz beklesek şube amirini kızdırmayalım. Tahkikatını tamamlasın.
2: Aman abi, atları sonra, sorumluluk bana ait. Baskıya yetiştirelim.
0: Galiba haklısın, al.
3: Bize yardım et. Cengiz kimlerle buluştu veya buluşacak, söyle.
4: Bilmiyorum.
3: Onu böyle korumakta suç ortağı alıyorsun.
4: Ben bir şey bilmiyorum. Onu tanıyalı daha bir hafta oldu. Benim çocuklarım var. Değilim. Ekmeğimi çalışarak kazanıyorum.
3: Tespit için seni hastaneye yollayacağım.
5: Soyun dedik sana. Üzerinde hiçbir şey kalmasın. Ne var ne yoksa hepsini çıkart.

0: Önde ayna var. Biz onları görürüz, onlar bizi görmezler. Şimdi dikkatli bak. Örgüt elemanlarından tanıdığın varsa söyle. Numarasını söyle sadece.
1: Yedi... dokuz ve... beş numara. Eylemlere katılmışlardı.
0: Başka? Mesela şu üç numara.

0: Üç numara. İn aşağı. Yaklaş. Işıkların arasına geç. Sağına dön. Şimdi soluna dön. Tanıdın?
1: Kesinlikle tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim.
0: Tamam. Teşhis tamamlandı. Yerlerine götürün.
2: Bu saatte niye çağırdınız beni? Ne yaptım ben?
0: Telaşlanma. Bize yardım etmen için çağırdık seni. Ayrıldığın eşin Fatma Kara'yı bir teröristle yakaladık.
2: Terörist mi?
0: Evet. Yasa dışı bir örgüt lideri. İşte resmi. Tanıyor musun? Onun hakkında bildiğin bir şey var mı?
2: Boşandığımız gün adliyede yanındaydı. Tanıdım onu.
0: Ne zaman boşandınız?
2: 6 ay önce.
0: Eşinden ayrılma sebebin neydi?
2: Başka sebep mi arıyorsunuz? İşte bu işlere bulaştığı için boşadım.
1: Yalan! Vallahi yalan söylüyor. Ben terörist falan değilim. Geçinemedik, ayrıldık. Sarhoşluğundan, dayağından boşandım.
0: Ne zaman boşandınız?
1: 6 ayı geçti.
0: Cengiz'le ne zamandır beraberdin? Söyle, söyle.
1: 3 gündür.
0: Boşandığın gün adliyede Cengiz'le beraber değil miydin?
1: Hayır, hayır. Evet, evet. O gün orada tanıdım.
0: Biraz evvel 3 gündür beraberiz diyordun. Boşanalı 6 ay olmuş.
1: Yeter, yeter. Bırakın ne olur.
3: Ana, ben... değilim. Bak saat kaç oldu, hala yok.
4: Terbiyeli konuş. Kızımın mutlaka başına bir şey gelmiştir.
3: Hadi ya!
5: Annene bir şey mi oldu nine?
4: Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şimdi karakola gider, haber veririm.
0: Cengiz senden ne istedi? İlçeleri örgütlemenizi mi istedi?
1: Böyle şeyler konuşmadık. Yalnız olduğunu... hayatımızı birleştirmemizi istedi.
0: Terörist olduğunu bilmiyor muydun?
1: Yemin ederim bilmiyordum. Ne olur anlayın beni. Çocuklarımı özledim. Merak ederler. Hiçbir suçum yok benim.
0: Seni ikamete rapten bırakacağım kızım. Yalnız şehirden ayrılma. Adres değişikliğin olursa bize bildireceksin.
1: Peki sağ olun.
6: Hadi.
5: Dayı, bugün okula da gidemedik.
7: Gidip de alim mi olacaksın?
5: Evet, doktor olacağım.
7: Hadi be sen de.
6: Allah kahretsin! Herifler!
8: Geçmiş olsun Yusuf Efendi.
2: Sağ ol bacım. Koynumuzda yılan beslemişiz.
8: Kaç yıllık komşumdu Fatma. Gazetede gördüm, vallahi inanamadım.
9: Kim inanır kardeş? Yere bakan yürek yakanmış.
2: Benim gibi adama yapılır mıydı bu? Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. İki evladından da mı utanmadı? Hem de vatan haini. Çocuklarımı onun eline bırakmayacağım.

0: Arkadaşlarım, sen hiç gazete okumuyor musun dediler bana. Ne oldu?
1: Hiçbir şey oldu. Çocuklar, başıma çok kötü şeyler geldi.
0: Ne yaptın anne?
1: Hiçbir şey sorma oğlum. Ama inanın ki sizin anneniz suçsuz. İkinizi de çok seviyorum. Ne olur inanın bana. Siz inanın bari.
0: Yürü.
2: Kocasından ayrılınca bacımı yanımıza aldık. Bizim böyle işlerle hiçbir ilgimiz yoktur.
3: Kocasından terörist sevgilisi yüzünden mi ayrıldı? Bu çok önemli.
2: Ne bileyim kardeşim?
1: Gazeteci oğlum, bizimle uğraşma. İçimiz yanıyor zaten.
3: Ben görevimi yapıyorum anacığım. Kamuoyunu aydınlatmam gerek.

0: Ne istiyorsun sen benden? O rezil resimleri sen çektin. O yalan haberleri sen yazdın.
1: Sakin ol, amacım sana yardımcı olmak. Cengiz tarafından aldatıldığını kanıtlayabiliriz.
0: O beni aldatmadı! Sen rezil ettin beni! Allah belanı versin!
1: Doğru konuş, dikkat et! Senin ipliği pazara çıkartacağım.
0: Defol, yapmayın!
2: Gel buraya, gel! Gel buraya!
0: Ulan! Anne!
2: Rezil ettin bizi!
0: Abi!
2: Seni Allah'tan korkmasın!
0: Dur, vurma!
2: Bundan utanmaz rezil!
0: Ağlıyor! Anneme bir şeyler oluyor!
2: Ne?
0: Anacığım, anacığım! Güzel anam benim. Atlatacaksın. İyileşeceksin, üzülme.
3: Üzülme demesi kolay. Anamın katili olacaksın, rezil karı.
4: Bu olaylardan sonra seni iş yerimde çalıştıramam kızım.
0: Benim hiçbir suçum yok Selim Bey. Olaylara karışmadım.
4: O teröristle yakalamışlar seni.
0: Kim olduğunu bilmiyordum. Benimle evlenmek istiyordu. İyi bir insandı.
4: Orasını bilemem. Kendine başka iş aramalısın.
0: Yapmayın. Acıyın bana. İki çocuğum var. Aç mı kalalım? Sürünelim mi?
4: Bunları daha önce düşünseydin. Ben töhmet altında kalamam. Elvan ananın hatırı için sana iki maaş tazminat vereceğim.
0: Ne olur işten çıkarmayın beni. Lütfen.
4: Yapacak bir şey yok kızım. Muhasebeye uğra hesabı.
0: Hiçbir şey yapamaz mısınız? Hadi. Lütfen. Hadi.

0: Seni arıyordum Fatma. Telefondan istiyorlar. Buraya bağlattım.
1: Anneme bir şey mi olmuş?
0: Bir şey söylemediler.
1: Telefon nerede?
2: Burada, hemen şurada.
1: Alo? Kim arıyor? Ben Fatma.
3: Benim Fatma, Cengiz.
1: Neredesin? Meraktan öldüm. Beni işten çıkardılar.
3: Üzülme. Şimdi hiç konuşma, dinle beni. Olanlar için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Fabrikadan hemen çık. Minibüse bin. 3 durak sonra in. Semt pazarına git. Alışveriş yap. Takip edilmediğini anlarsam yanına geleceğim. Seni seviyorum.

0: Çok çektirdiler bana.
1: Sen bu acıları hak etmedin. Kendimi affedemiyorum. Sana kötülüğüm dokunsun istemezdim.
0: Biliyorum. Sen iyisin. İyi davrandın bana. Herkesten darbe yerken senden iyilik gördüm. Sevgi gördüm.
1: Ben de çok yalnızdım Fatma. Senden hoşlandım. Seni gerçekten seviyorum.
0: Ben de. Sen çok mu kötü şeyler yaptın?
1: Bir ideal uğruna savaş vermekteyim. Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etmiyorum.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
1: Olmaz Fatma. Davamdan dönemem. Bir gün seni de alıp gideceğim. Biraz sabırlı ol. Benimle kalır mısın?
0: İsterim. Ama kalamam. Çocuklarım var. Sonra annem hastanede. Gitmeliyim.
1: Git. Evi öğrendin.

0: Buyurun.
1: Annem nasıl doktor?
0: Kuvvetli bir kriz. Bünyesi de çok zayıf. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ne olur doktor bey, annemi kurtarın. O benim yüzümden buralara düştü.

0: Sen yokken postacı getirdi. Neymiş? Yusuf beni mahkemeye vermiş. Çocukları almak için.
1: Davalı Fatma Karan'ın yüz kızartıcı bir suç işlediği tespit edildiğinden Yusuf Akkuş'tan olma, çocukları Ömer ve Nazlı'nın babanın açtığı dava ve talebi nedeniyle çocukların velayetinin Fatma Kara'dan alınıp Yusuf Akkuş'a verilmesine temyiz yolu açık olmak suretiyle karar verilmiştir.

0: Duruyorsun. Kurbanın olayım çocuklarımdan ayırın.
1: Çekil şuradan utanmaz diye kadın dokunma çocuklarıma. Çık dışarı.
0: Doğru öldür istersen çocuklarımdan ayırın.
1: Gel buraya.
2: Kadın olduğun senden babamı istiyorum.
0: Söyleme oğlum. Ben kötü olmadım.
1: Gazetelere geçtin ulan. Bırak çocukları. Yüzünü gösteren namersin sana.
0: Hayır babi. Yapma. Hadi.

0: Kim o?
1: Benim Fatma.
0: Gir içeri.
1: Çocuklarımı aldılar. Kopardılar benden. Ömer'imi, Nazlı'mı.
0: Ağlama. Güçlü olmalısın. Onların istediği bu. Yıldırmak, ezmek. Sen benim sevdiğimsin. Yılmayacaksın. Ezilmeyeceksin.

0: Önce sana bir pasaport temin edeceğiz.
1: Bir yere gidemem. Şehirden ayrılma dediler.
0: Boş ver. Bize yardım edecek kişiler var. Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Hayır, evde.
0: Onu bana getir. Seni kaçıracağım. Çektiğin acıları unutturacağım Fatma. Buna layıksın sen.
1: Korkuyorum. Senin için.
0: Korkma. Bana güven.
1: Sana güveniyorum. Seni seviyorum ben. Hoşça kal.
2: Sen bizim yüz karamızsın. İnsan içine çıkamaz olduk.
1: Merak etme abi, gidiyorum zaten.
2: Defol!
1: Artık rahat edersin.
2: Bir daha buraya uğrama sakın, beni katil edersin.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Defol! İçeri senden.

0: Hayatta senden başka güveneceğim kimse kalmadı.
1: Güven bana. Gideceğiz buralardan. Bu kabus bitecek, korkma.
0: Seni çok seviyorum.
1: Ben... nüfus kağıdını aldın mı?
0: Aldım.

0: Evde olduğunu biliyoruz. Kurtulma şansın hiç yok. Silahını at ve teslim ol. Cengiz Tunç, teslim ol.
1: Teslim olmam. Sizi bekliyorum, gelin.
0: Yargılanma hakkını kaybetme. Çatışmadan sen sorumlusun. Kan dökülmesin. Düşünmen için sana 10 dakika mühlet veriyorum.
1: Teslim olmayacağım.
2: Cengiz! Cengiz! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
1: Ne yapmak istiyorsun sen?
2: Onu öldürmeyin! Yalvarırım, öldürmeyin!
1: Teslim olmayı kabul etmiyor.
2: Bırakın, ben konuşayım onunla.
1: Silahlı ve tehlikeli biri o.
2: Bana zararı dokunmaz. Ölmesini istemiyorum. Yalvarırım, bırakın konuşayım onunla.
1: Hadi git.

Deyin gelin.

0: Gel. Teslim ol.
1: Buraya gelme Meleğin.
0: Seni yalnız bırakamazdım. Sen dememiş miydin artık bu kabus bitecek
1: diye? Artık çok geç.
0: Yok. Yok. Hayır değil. Bana güçlü ol diyen sendin. Baş kaldır diyen sendin. Şimdi ben sana baş kaldırıyorum. Teslim ol, ne olur.

0: Cengiz! Ne olur teslim ol!
1: Bunu isteme benden.
0: Yok, lütfen yaşamanı istiyorum. Beni yarınsız, umutsuz, sensiz bırakamazsın. Seni çok seviyorum.
1: Yarınım yok benim.
0: Belki çok büyük bir ceza yiyeceksin. Ama gene de seni bekleyeceğim. Teslim olmazsan seninle birlikte ölürüm. Ben de çıkmam buradan.

Thank you.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünelim. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Nazlı, Ömer, annenizi özlemediniz mi?
1: Kötü kadın olmuşsun sen. Büyüyünce seni öldüreceğim. Namusumuzu temizleyeceğim.

0: İyi işler becerdin ha. İkramiye alırsın artık.
1: Turgut. Hakkımız değil mi yani?
2: Bir misafirim var odanda.
1: Kimmiş ya?
2: Meşhur ettiğin kadın Fatma Kara.
1: Geliyorum.
0: Hadi fırla.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Seni gördüğüme sevindim.
3: Biraz konuşmak istiyorum.
1: Geç kaldın ama konuşalım. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama görevimi yaptığıma inanmalısın.
3: İnanıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Annem o lafları etti mi?
1: Tutki etmedi. Ama haber güzeldi, çarpıcıydı. Önemli olan bu. Sayemde günün kadını oldun.
3: Öyle. Parmakla gösteriyorlar. Herkes lanetliyor beni.
1: Boş ver be. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Şöhret önemli. Ayrıca güzel bir kadınsın. Çok güzelsin. Teklifler alacaksın. Mankenlik film falan. Bu konuda sana yardım edebilirim.
3: Niçin?
1: Söyledim sana. Çok güzel bir kadınsın. Hani o gün teröristin evinde çıplaktın. O herifin yerinde olmak için canımı bile verirdim.
3: Canını mı?
1: Evet. Şimdi bizim eve gidelim. Planlar yapalım ha?
3: Yapalım.

Bir dakika.

0: Ben Şefraf Edince, ikinci günün heyecanıyla yine karşınızdayız. Muhteşem bir lezzetli yemek hazırlayacağız. Yemeği hazırlamadan önce biraz yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Benim belirlemiş olduğum yemek ve belirlemiş olduğum süre zarfında yarışmacılarımız yemeklerini yapıyorlar. Sonrasında tadım esnasında gözlerini kapatarak kendi yapmış oldukları yemekleri puanlıyorlar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Benim yemeğim.
0: Süremiz 45 dakika. Evladın yaşında öğretsene.
3: Rakibim o benim, evladım değil. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, daha büyüğünü yap.
0: Bunu ben yemeye kalksam ölürüm herhalde. Adam öldürürler bunlar.
3: Hala doğuruyor ya.
4: Açık söylüyorum, burada hepiniz rakibimsiniz ama ben alacağım.
3: Alırsın çok.
0: Çok hızlı bir şekilde ilerlemeniz lazım. Bu tencerenin altı niye çalışmıyor hala?
3: Bak, ben kapalı gözle kesiyorum.
5: Asıl sahne burada.
0: Rafet Şef yemez. Anladın?
4: Fragmanını izledim. Asıl sahne burada.
0: Abi, hala bu ocakların altı çalışmıyor. Hanımefendi, kek mi yapıyorsunuz? Yemeğin içerisinde çıkarsa 0 puan. Hazırsak başlayalım.
4: Kesinlikle hazırım.
0: Gelsin yorumlar.
5: Haşlanmış.
6: Malzeme yok.
3: Pirinçler hiç pişmemiş.
0: Yutma, çiğne pirinçlerine bir bak.
6: Ben olsam 0 veririm.
3: Üzülme, zaten 0 verdin.
0: Pirinçlerin beyazlığını görüyorsun değil mi?
6: Bu kadar mı kötü?
3: Bu Serkan'ın sarması.
0: Bir daha söyle.
6: Bu yemek benim yemeğim.
0: Sos nerede sos? Çöpte. İyi roka yerim. Roka severim. Benim adım Yiğit.
3: Şefim, şurayı vurgulayabilir miyim?
0: Vurgulayamazsın. Konu kapanmıştır.
2: Benim yemeğim.
0: Sepetleri bir kaldıralım. Adem Bey, tahmin var mı?
6: Tahmin yok.
0: Seren Hanım?
4: Fazı sarması bu. Nar ekşiliğinde sosu olacak zannediyorum. Tahminlerim bu kadar.
0: Güzel.

0: Serkan sence ne olabilir?
1: Hiçbir tahminim yok.
0: Hayda.
1: Evet.
0: Tahmin yok. Sevda Hanım.
2: Bu bir bazı dolması malzemeleri ve nar ekşili ve üzerine de galiba yoğurtlu sos yapacağız.
0: Hanımlar gerçekten bravo. Sizi alkışlıyorum. Günün yemeği yayla soslu pazı dolması gelsin.
3: Benim yemeğim.
0: Günlerden pazı. Pazı dolması olur da yanında yayla sos olmaz mı? Pazı dolması için malzemeler. Daha önceden suda bekletmiş olduğum 10 tane pazı yaprağı var. Bunu sıcak suda bekletiyorum. Sonrasında bir su bardağı pirincim var. Taze maydanozum var, taze soğanım var. Bir adet iç harcı için soğan 250 gram kıyma. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası. İki diş sarımsak, yarım limon, bir yemek kaşığı un, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı taze nane, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık bir çorba kasesi süzme yoğurt. Şimdi başlayalım pazı dolmanın yapılışına. Burada benim karıştırıcı kabım var. Kıymayı boşaltacağım, soğan rendeleyeceğim. Pirincim var, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, biber salçam, domates salçası, taze soğanım var ve taze nanem var. İnce ince şöyle taze nane ile taze soğanı güzel bir kıyalım. 2 diş sarımsağım var. Hafif dişe geri gelmesi lazım. Sizler bu tarz artistikler yapmayınız. Şimdi dolmam hazır, harcı birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Tuzumu ilave edeceğim. Ve bütün harcı güzelce karıştıracağım. Şimdi pazılarımızı aldık. Şu şekilde. Ve orta damarlı kısımlarına parmağımızla bastırıyoruz. Pazının başlangıç kısmından uç kısmına doğru şöyle bol etli olacak şekilde pazılarımızı sarıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz yayla sosunu ise yarım limon, içerisine 1 adet yumurta kırdım. Yayla sosu için yoğurt ilave ettim. Yoğurt, yumurta ve limonu güzelce şöyle bir karıştıracağım. Sonrasında unu ilave edeceğim. Meyanesi için nanesini ilave edeceğim. Şimdi yaklaşık 3 su bardağı su ilave edeceğim. Şimdi dolmalarımın üzerine sosumu ilave edeceğim. Kapağımı kapattım. Kaynamaya yakın son olarak tereyağını ekleyeceğim. Pazılarımız tam kıvama geldi. Son tereyağını da üzerine ekleyeceğim. Tereyağı yayla sosla birlikte ve nane ile birlikte böyle kendiliğinden yoğun bir kıvam almaya başlayacak ve tabakta sunmaya başlayacağız. Muhteşem bir nane kokusu. Buyurun efendim. Altını kapattım. Şimdi yayla sosumuz hazır. Muazzam bir pazı. Şimdi suyundan ilave edeceğim. Son hafif bir karabiber. Bol naneli, bol etli, muhteşem bir pazı dolması yaptık. Afiyet olsun, kolay gelsin.
3: Benim yemeğim.
0: Notlarımızı aldık mı?
4: Aldık. Aldık.
0: Rafet Şef size bugün bir sürpriz hazırladı. Bu sürprizi yaptığınız an artı benden puan alacaksınız. Sepetlerinizin içerisinde salata malzemesi var. Soya sosu, nar, roka. Bir salata isteyeceğim. Bol narlı, nar ayıklamayı bir göreceğim. Tane tane böyle narlar dökülecek. Güzel, bana bir roka salatası yapacaksınız. Ancak roka salatasının tadımını sadece ben yapacağım. Sizler yapmayacaksınız. O pazıyla birlikte eşlikçi olduğu için artı puan getirecek. Süremiz 45 dakika. Buyurun efendim. Anacığım bunlar nedir böyle?
2: Benim altınlarım sana emanet ettim.
0: Bana mı emanet?
2: Evet.
0: Maşallah bayağı ağırmış. Altınların uğur getirsin diye mi koydun buraya?
2: Evet.
0: Efendim sizler neden çıkartmadınız Seren Hanım?
5: Şefim,
0: alyansınız, saatiniz.
5: Unuttum.
0: Ya, saat şefim kalabilir.
5: Tamam.
0: Dün uyarmıştım biliyorsunuz.
5: Evet şefim.
0: Yüzük, alyans, kolye, bilezik lütfen çıkartınız. Saatiniz kalabilir ama çıkartırsanız daha iyi olur. Şimdi Sevda abla demesin benim bileziğimi çıkarttığında onun niye saatini çıkartmadın diye.

0: Sevda abla düğüne gelmiş gibi geliyor da bayağı abartılıydı. Çıkartmadan önce evet.
1: Sen benim altınlarımı kıskanıyorsun galiba.
0: Ya bütün işi gücümü zaten bıraktım.
1: Çalışsa sen de yap o kadar altın.

0: Kadına takılarımıza düşkün olduğum için unutmuş olabilirim. Gözden de kaçmış olabilir. Bu ona niye bu kadar dokunuyor anlamış değilim açıkçası.
1: Sevda Hanım, dün 8 puan aldınız.
2: 8 puan aldım şefim.
1: Evet, Seren Hanım da 8 puan aldı.
2: Seren Hanım'a 5 puanı verdim diye kendimi bir dövmedim. Bir dövmedim.
1: Estağfurullah.
2: İnan çok üzüldüm 5 puanı ona
0: neden
2: verdim.
0: Neden dövmek istediniz Sevda Hanım? Sevda abla.
2: Kendimi dövmedim. Neden pişman oldunuz?
3: Şöyle biraz alsak benim muhitime geçmesin isteyeyim.
2: Okey. Kendimi...
1: Evet.
0: Ben de mi öyle düşünmeliyim? Ben de başkasına 5 puan verdim ama... elimizde olan bir şey değil.
2: Ben kendimi dövmedim diye
0: son diyorum. Pişmanlık fayda etmez.
2: Etmiyor ama işte hala... kahrını taşıyorum dünden beri.
4: Vallahi dünkü yarışmada sadece yemeğini tanıyan benim. Esas siz bugün görün.
3: Zaten hanım büyük bugün... ihtimalle taktik yaptın sen orada.
4: Ben taktik yapmadım.
2: Yaptın, sen yaptın. Taktik yaptın. Dünkü... sen acı yaptın, yemeğini tanıdın
4: taktiği
2: kendi yemeğini.
4: Sevda abla yaptı aslında. Kendi Sevda ablayla yaptı. Serkan yaptılar.
3: Neyi Serkan yaptı?
4: Taktik yaptı Serkan. Hayır. Üstüne malzeme koymadı, harcamadı.
3: Taktiği yapsam zaten kendi yemeğimi bulurdum.
4: Ama taktiği yaptın da taktiğin ne yaptığını bilmiyorsun. Haberin yok.
3: Yok öyle bir şey yok. Adem kabul etmiyor ama dün bal gibi taktik yaptı. Buna adım gibi eminim.
2: Hayır bir de sen kalktın o kadar pizzayı yaptın, malzemesiz her şeyi yaptın. Bir de utanmadan 5 bekliyordun kendi şeyini. Ben onu
3: ya ben sana 5 verdikten sonra zaten bana benim en büyük utancım o.
2: Ben %100'e bütün malzemeleri kattım. Senin gibi hiçbir şeysiz yapmadım orada.
3: Kim tatlıysa beğendi. Hatta sen de büyük ihtimalle beğenmişsin de.
4: Evet, Serkan'ın yemeğini çok beğendim. O derece güzeldi ki yemek istemedim.
3: Dün Sevda'ya 5 puan verdim. Sevda Hanım bir daha benden 5 puan beklemesin. Hatta 0 da vermeyi düşündüm.
1: Şans, siz, şans dün kimin yanındaydı Sevda Hanım?
2: Şans. Şans benim yanımdaydı. Bir anda döndü. Seren'e döndü.
0: Ama şefimden aldım o puanı. En garantili ve en hakiki insandan. Niye bu size?
2: Ben kötü yaptım yemeği.
0: Estağfurullah kötü yapmadınız ama en yakında şefe yakın ben yaptım ki bana 3 puan verdiniz.
2: Ya bırak Allah aşkına saçım mı olmuş bu mu olmuş sen burada mıydın diye ya? Düşünüp duruyorsun. Yemeğe hiç önem vermedin, pişirmedin doğru düzgün. Bir de kalkası gibi değerli aldım planımı.
0: Yemeğimi güzel yapmasam şefim bana o puanı vermez ama değil mi?
2: Ben anlamadım vallahi billahi artık bilemiyorum
3: Seren,
2: ama.
3: Yok. Sen burada mıydın?
0: Olmaya çalıştım buradayım evet sizi dinliyordum. Sadece fragmanla izledim. Asıl sahne burada.
3: Asıl sahne burada.
0: Evet. Arkadaşlarımı bugün için daha çok demoralize edeceğimi düşünüyorum. Korksunlar benden daha yüksek puanlarla geliyorum.
1: Temizlik dedik. Bu temizlik nerede geziyor çok merak ediyorum.
4: Temizlik.
0: Şefim gördüğünüz gibi soğanımı dahi yıkıyorum.
1: Seren hala heyecan var mı?
0: Kesinlikle şefim.
1: Oo Seren bir bıçak şovu var burada.
0: Kesinlikle şefim.
1: Evet bir bıçak şovu görelim bir.
3: Zaten şöyle büyük ihtimalle tek marifeti şefim. De o olacak.
1: Vallahi.
2: Şefim siz soğanı rendelemediniz mi?
1: Bilmem siz izlediniz.
2: Hayır soğanı rendelemişsin. Sen kendini taktik mi uyguluyorsun?
1: Belki sen rakibine niye söylüyorsun? Ama belki sen Sevda... rendeledin.
2: Hayır şeyde...
0: Sevda Hanımcığım belki ben bunu...
2: Siz rendelediniz.
1: Evet.
2: Ben taktiği uyguluyorum.
0: Ama bakın
2: siz...
0: tamam da ben belki onu rendeli hale getireceğim.
2: Hayır. Büyük büyük soğanlar gelecek ağzına ondan sonra bulacaksın
0: gelmez.
2: Kendi yemeği.
0: Gelmez. Rahat bak. Olun gelmez. Bakın.
2: Şefim. Dikkatinizi
1: Serkan
2: çekiyorum.
1: Büyük doğuruyor.
2: Şefim
1: Adem,
2: bu doğuruyor.
1: Adem abi büyük doğuruyor.
2: Ya siz niye rendelemiyorsunuz? Bize rendeyle gösterildi.
0: Şefim gördünüz
3: tamam sen rendeyle gösterildi de rendeyle yapsan.
1: Hiçbir doğranmış, hiçbir zaman doğranmış bir soğan rendelenmiş de aynı olmaz. Kim doğru yapıyorsa acayip puanlar var bugün. Söyleyeyim.
0: Gerçeği söylemek gerekirse çekimlerde ben şefimin rendelendiğini kaçırmışım.
1: Bu kabuklar... Şayet yemeğin içerisinde çıkarsa 0 puan. Bunu sana söyleyeyim. Kabuk takıntım var çünkü benim.
2: Hala doğruyor ya.
1: Of,
0: ama bakın
1: rende
0: gibi ama.
1: Rende gibi ben anlamam. Heyecan var mı heyecan?
0: Kesinlikle.
1: Heyecandan dolayı unutmuş olabilir misin?
0: Hayır.
1: He?
0: Hayır.
3: Sevda
1: hayır.
3: Rendele
4: dedim. Ben heyecandan dolayı unuttum rende yapmayı.
2: Ben interes etmez. Neyse onu yapacağız.
1: Bak Seren. Ay Seren ne yapıyorsun? Yanlış bıçak şov yapıyorsun da parmakları doğrayacaksın.
0: Aman
1: heyecan
0: Allah
1: meycan da gidecek korkuyorum.
0: Şefim. Siz şöyle şu tarafa doğru bir baksanız da bana sonra dönseniz.
1: Of of of of parmak gidecek.